Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğunu hemen yerine getirip orada Müslüman oldu. Babası Ebu Talip'ten korkarak Müslümanlığını bir müddet gizli tuttuğu açığa vurmadı. Hazreti Ali Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı ve der ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü peygamber gönderildi. Ben de salı günü Müslüman oldum. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namaz kılan ilk adamım buyurmuştur. Daha sonra Müslüman olanlardan biri de Zeyd bin Harise'dir. Zeyd bin Harise 8 yaşında bir çocukken annesi Suda ile birlikte ziyaretlerine gittikleri Beni Ma'an yurdunda esir edilmişti. Ukaz panayırında köle olarak satılırken Hakim bin Hizam tarafından halası Hazreti Hatice için 400 dirheme satın alınmıştı. Hazreti Hatice validemiz onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağışlayınca Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından hemen azat edilmiş, daha sonra da evlat edinilmişti. Zeyd bin Harise Hazreti Ali'den sonra Müslüman olmuş, namaz kılmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ve hizmetinden hiç ayrılmamıştı. Efendimiz için Taifliler Efendimiz'e attıkları taşlara kendi vücudunu, cesedini karşı tutarak siper ederek kanlar içinde kalacak kadar fedakarlık göstermiş ve onun sevgisine mazhar olmuş bir sahabeydi. Radıyallahu anh. Daha sonra Müslüman olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Hazreti Ebubekir İslamiyet'ten önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı ve dostuydu. Çocukluğundan beri onun doğruluğunu, eminliğini, güzel ve üstün ahlakını biliyordu. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'e davet eder etmez onun hemen Müslüman olduğu görülür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu husustaki hadis-i şeriflerinde İslamiyet'e davet ettiğim herkes ona karşı ağırdan davrandı. Tereddüt etti veya düşündü. Ancak Hazreti Ebu Bekir'dir ki İslamiyet'i kendisine arz ve teklif ettiğim zaman kabulde hiç gecikmedi ve tereddüde de hiç düşmedi buyurmuşlardır. Hiçbir şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşuna sevindirdiği kadar sevindirmemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da Müslüman olduğu zaman hiç çekinmeden Müslümanlığını açıklamış ve halkı da Allahu Teala'ya ve Resulüne imana davet etmeye başlamıştır. Radıyallahu anhu. Ve daha sonra Müslüman olanlar da Bilal-i Habeşi ile annesi Hamame Hatun. Onlar köleydiler o dönemde. Bilal-i Habeşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı İslamiyet'e gizlice davete başladığı ilk sıralarda Müslüman olduğu gibi annesi de o sırada Müslüman olmuştu. Bilal-i Habeşi Müslümanlığını ilk açıklayan 7 Müslümandan birisidir. Dininden döndürülmek, Lat ve Uzza adı andırılmak için yapılan en ağır işkencelere dahi katlandı. Hadi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Ehad, ehad, birdir, birdir demekten geri durmamıştı. Müşrikler Bilal-i Habeşi'ye Lat ve Uzza mabuttur dedirtemediler. Bilal-i Habeşi Hazreti Ebubekir tarafından satın alınıp azat edilerek kölelikten ve dayanılmaz işkencelerden kurtarıldı. Hazreti Ebubekir Bilal-i Habeşi'nin annesi Hamame Hatun'u da yine kölelikten alıp azat ederek işkenceden kurtarmıştı. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı Darül İslam'da İslamiyet'e gizlice davet etmeye başlamasından hemen önce Müslüman olanlardan ilk 10 sahabeyi saydık. Hatırlayacak olursak ilk Müslüman mümin Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'dı. Daha sonra sırasıyla Hazreti Hatice, kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm ve Hazreti Fatıma olmuştu. Daha sonra Hazreti Ali, Zeyd bin Harise, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Bilal ve annesi Hazreti Hamame validemiz olmuştur. Daha sonra Müslüman olanlarla birlikte erkek kadın 52 sahabe olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Darül Erkam'da gizlice davet edilerek ilk sıralarda Müslüman olanların sayısı ise toplam

120'yi bulmuştur. İslam tarihinde Darul İslam diye anılan Darul Erkam, Ashab-ı Kiram'dan Erkam bin Ebil Erkam'ın Mekke'de Safa Tepesi'nin yanında bulunan bir evidir. Ve o evi Kabe'nin sınırları içerisinde, Harem-i Şerif'in içerisinde bulunurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş müşriklerinden sakınarak bu mübarek evde gizlenir, yanına gelenleri orada İslamiyet'e davet ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ashabı Darul Erkam'da gizlice toplanırlardı. Efendimiz onlara orada Kur'an-ı Kerim'i okur ve öğretirdi, orada topluca namaz kılarlardı. Allah Teala dinini halka açıklamasını emir buyuruncaya kadar 3 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğini burada gizli bir şekilde yürütmüştür. Bu müddet içinde yanına gelenleri Allah'ın birliğine inanmaya ve ona ibadet etmeye, kendisinin de peygamberliğini tasdike gizlice davet etmekle uğraşmış, birçok insan Darul Erkam'a girerek Müslüman olmuştur. Darul Erkam, Darul İslam olarak seçilirken, herhalde Kabe'nin arsası üzerine yapılığı ve Kabe haremine dahil bulunuşu, kalabalık bir çevrede oluşu, oraya giren, oradan çıkanların pek belli olmayışı, halkla temas kolaylığı gibi bazı özellikleri göz önünde tutulmuş olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darul Erkam'a girişi hadisesi ilk sırada Müslüman olanların iman etme tarihlerine de esas teşkil etmiş ve falanca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darul Erkam'a girip halkı orada İslamiyet'e davet etmeye başlamasından önce Müslüman olmuştu denilerek tarih düşülmüştür. Darul Erkam günümüzde Suudi Arabistan Krallığı'nca Harem-i Şerif için yapılan çevre düzenlemesinde yıkılarak arsası haremin arsasına katılmış ve aslına rücu etmiştir. Nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 3 yıllık devrede bir ve ortaksız, şeriksiz olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike ve ayrıca putlara tapmaktan vazgeçmeye halkı gizlice davetle meşgul olmuştu. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmiş, İslamiyet Mekke'de halk arasında konuşulur olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın akrabalarını uyarışı ve kendisine yardıma davet edişi de bu dönemlerde olmuştu. Hazreti Ali radıyallahu anh bu dönemi anlatır. Der ki, Şuara suresi 214. ayet-i kerimede mealen, sen ilk olarak en yakın akrabalarını uyar, ahiret azabıyla korkut ayet-i kerimesi nazil olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Ey Ali, Allah'ın en yakın akrabalarımı uyarmamı emir buyurması bana ağır geldi, kaygı verdi. Biliyorum ki ben ne zaman bu kavmime bu işi açmaya kalksam muhakkak hoşuma gitmeyen bir şeyle karşılaşacağımı göreceğim. Ey Ali, bize büyük bir sofra ve bir kapta süt hazırla. Sonra Abdülmuttalip oğullarını benim için topla. Onlarla konuşayım ve emrolunduğum şeyi kendilerine ulaştırayım buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Abdülmuttalip oğulları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına toplandılar. Onlar o gün 40 kişiydiler. Efendimizin bütün amcaları Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Leheb de gelenler içinde bulunuyordu. Abdülmuttalip oğulları yanına toplandıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı, onlar için yaptığım yemeği getirmemi emretti. Getirip önlerine koydum ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haydi yiyiniz Bismillah buyurdu ve hepsi ondan yediler, tamamıyla doydular. Hazreti Ali Kerramallahu Vechehu o zaman yaşanan olağanüstü olayı şöyle izah eder.

Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onların tümüne sunduğum yemeği sadece bir tek kişi bile yalnız yese tek başına doyabilirdi. Bundan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara süt de ikram et buyurdu. Süt kabını getirdim. Ondan da hepsi kanasıya içtiler. Ve yine Hazreti Ali der ki o kaptaki süt kadarını onlardan bir tek adam bile yalnız başına içebilirdi dedi. Yemeğin ve sütün kalanları sanki hiç el dokunulmamış, yenilmemiş, içilmemiş gibiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söze başlamak istediği sırada Ebu Leheb şaşılacak şey. Arkadaşınız sizi büyük bir sihirle sihirledi. Doğrusu biz bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik dedi. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselama hitaben onun konuşmasına fırsat bırakmadan bunlar senin amcaların ve amcalarının oğullarıdır. Sen onlara istediğini söyledin. Onların atalarının dinini bozmaktan vazgeç. İyi bil ki kavmin senin için bütün Arap topluluklarına karşı koymayı göze alacak değildir dedi. Ey kardeşimin oğlu, ben atanın oğullarına gelirken senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren bir kimse daha görmedim dedi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın konuşmasına hiç imkan vermedi ve böylece dağıldılar. Ebu Leheb'in sözü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çok ağrına gitmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o mecliste susup hiç konuşmadı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip Allah-u Teala'nın buyruğunu hemen yerine getirmesini Resulullah aleyhissalatü vesselama emir ve tavsiye etti. Kendisine bu hususta cesaret verdi. Ertesi gün sabahleyin Resulullah aleyhissalatü vesselam "Ey Ali, o adam işittiğin sözlerle tez davranıp önüme geçti. Ben kavmimle konuşmadan onlar dağılıverdiler. Sen önceki akşam bizim için yapmış olduğun kadar yine yiyecek içecek hazırla, sonra yine onları yanıma topla buyurdu. Yemeği yaptım, sonra onları Abdülmuttalip oğullarını topladım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yemeği getirmem için yine bana seslendi ve yemek geldikten sonra yine geçen akşam yaptığı gibi haydi yiyiniz bismillah buyurdu. Hepsi ondan doyuncaya kadar yediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara şöyle bir soru sordu. Borcumu benim yerime hanginiz öder dedi. Hazreti Ali der ki ben sustum. Cemaat de susmuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorusunu tekrarlayınca ben öderim ya Resulallah dedim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sen ödersin ya Ali buyurdu. Bu hadiseyi başka bir rivayette de şöyle anlatılır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara benim borcumu benim yerime ödeyecek ve vaatlerimi yerine getirecek ve cennette benimle birlikte bulunacak ev halkım içinde benim vekilim olacak kimdir diye sordu. Onlardan birisi sen kerem ve cömertlikte denizsin. Sana bu hususta kim vekil olmaya güç yetirebilir dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorusunu tekrarlayınca Hazreti Ali ben senin vekilin olurum dedi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona borcumu benim yerime sen ödeyecek ve vaatlerimi sen yerine getireceksin buyurdu. Ve daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam konuşmasını şöyle sürdürdü. Hamd Allah'a mahsustur. Ben ona hamd ederim. Yardımı da ondan dilerim. Ona inanır, ona dayanırım. Muhakkak ki bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O birdir, onun eşi, ortağı yoktur. Sizi kendisine davet ettiğim Allah-u Teala, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Bunların sonucu ya ebedi cennet ya da ebedi cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk uyardığım kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalip oğulları, vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim, dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş bir yiğit daha yoktur. Ben sizi dile kolay gelen, ancak ağır olan, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki, o da, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Allah Teala
sizi buna

davet etmemi bana emir buyurdu. Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Siz bu hususta görmediğiniz mucizelerden bazısını da gördünüz. Üzerinde bulunduğum şeyde bana yardımcı ve kardeşim olmayı, cennet kazanmayı kim kabul eder? Hanginiz bu yolda kardeşim ve sahabem olmak üzere bana biat eder buyurdu ve hiç kimse ayağa kalkmadı. Hazreti Ali hemen ben ayağa kalktım der. Yaşça oradakilerin en küçüğüydüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sen otur buyurdu. Sorusunu 3 kere tekrarladı. 3 defasında her defasında da sadece ben ayağa kalkıyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu işe amcamsız amcamın oğlu varisi oldu buyurmuştu. Daha sonra Ebu Talip Resulullah aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Bizim katımızda sana yardım etmek kadar sevgili bir şey yoktur. Öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık. Bu toplananlar senin atalarının oğullarıdır. Tabii ki ben de onlardan birisiyim. Senin istediğin şeye onlardan koşacak olanların andolsun ki en çabuğu, en hızlısı, en hayırlısı da benden başkası değildir. Sen emrolunduğun şeye devam et. Andolsun ki etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Nefsimi Abdülmuttalib'in dininden ayrılmak hususunda bana boyun eğer bulmadım. Artık ben onun üzerinde öldüğü dinde öleceğim dedi. Ebu Leheb'den başka hepsi de yumuşak ve olumlu sözler söylediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın akrabalarını uyar ayet-i kerimesi indiği zaman, yani küfürleri yüzünden üzerlerine azap inebileceğini hatırlatarak onları korkut, uyar mealli ayet-i kerime nazil olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'ne kadar gitti. Orada yüksekçe bir taşın üzerine çıktı. Şehadet parmaklarını kulaklarına tıkadı ve yüksek sesle ''Ya Sabaha, ey Kureyş cemaati!'' diyerek bağırdı. Kureyş kabileleri içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a akraba olmayan bir kabile bulunmadığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabile kabile bütün Kureyşlere seslenmişti. İşitenler gelip Efendimizin karşısında toplandılar. Gelemeyenler de toplantının sebebini anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek için koşmaya başlayan ve düşmanın kendisinden önce ailesine yetişip zarar vermesinden endişelenen ve bundan dolayı ya sabahah diye bağıran bir adamın haline benzer. Ben size şu dağın eteğinden veya şu vadiden sizi yağmalamak isteyen bir takım atlıların çıkacağını yahut da akşama sabaha düşman baskısına uğrayacağınızı haber versem, beni tasdik eder, doğrular mısınız diye sordu. Evet, seni tasdik eder, doğrularız. Çünkü biz seni bütün tecrübelerimizde doğru sözlü olarak bulduk. Sen bizim katımızda herhangi bir suçla suçlanmış bir kişi değilsin. Hakkındaki tecrübelerimizde sen de hiçbir yalana rastlamış değiliz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ben sizi şiddetli bir azap gününün öncesinde hatırlatmaya, uyarmaya memurum. Ey Abdülmuttalip oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları diyerek birer birer Kureyş kabilesinin tüm ailelerine seslendi. Ve Allah Teala en yakın akrabalarımı azapla korkutmamı bana emretti. Sizler la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demedikçe ben size ne dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama atmak için eline bir taş alan Ebu Leheb, yazıklar olsun sen bugün gelip de bizi bunun için mi topladın diyerek bağırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hitap ve uyarısına Kureyş kabilesinde bulunan ailelerinin isimlerini tek tek seslenerek kendinizi cehennem ateşinden kurtarın

sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm ailelere seslendi ve uyardı. Onlar ise dönüp gitmişlerdi. Orada yalnızca Abdülmuttalip oğulları kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara, ben sizi la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Mealen, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun ortağı yoktur diyerek şehadet getirmeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve Resulüyüm. Bunu böylece kabul ve ikrar ettiğiniz takdirde sizin cennete gireceğinize kefil olurum. Siz kıyamet günü iyi amellerinizle gelmez de dünyayı boyunlarınıza yüklenmiş olduğunuz halde gelirseniz ben sizden yüz çeviririm. O zaman siz bana ey Muhammed dersiniz, bense şöyle derim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle derim buyururken yüzünü onlardan başka bir tarafa çevirdi. Ve yine bunu tekrar ederek siz bana ey Muhammed dersiniz, ben ise size şöyle derim dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle derim buyururken yüzünü onlardan başka tarafa çevirdi. Evet efendim, bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslamiyet'i Mekke-i Mükerreme'de öncelikle gizlice kendi yakınlarına bahsetmesi, tebliğ etmesi, ardından ilk yakın akrabalarına tebliğ etmesi ve Safa Tepesi'ne çıkarak tüm akrabalarına tebliğ etmesini öğrendik. İlk mümin ve Müslümanları öğrendik. Bir başka bölümümüzde yeni bir bölümle tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kalmıştık. Daha önceki bahislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Bundan önceki bahiste açıkladığımız üzere dinin yaşanmasıyla ilgili bazı konularda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasının caiz olduğunu söylemiştik. İnşallah bu fasılda konuyu daha geniş bir şekilde işleyeceğiz demiş Kadı Yaz rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimizin namazda yanıldığına dair 3 sahih hadis vardır. Birincisi, Resulullah Efendimizin ikindi namazını 2 rekat kıldırıp ikinci rekattan sonra selam verdiğine dair ashab-ı kiramdan Hazreti Zülyedeyn'in rivayet ettiği hadisi şeriftir. İkincisi, Peygamber Efendimizin sabah namazının ikinci rekatından sonra ayağa kalktığına dair ashab-ı kiramdan Hazreti Abdullah bin Buhayne'nin rivayet ettiği hadistir. Üçüncüsü ise Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazını 5 rekat kıldırdığına dair Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadisi şeriftir. Bu hadis-i şeriflerin üçü de daha önce belirttiğimiz gibi Peygamber Efendimizin verdiği haberlerde değil, yaptığı fiillerde yanıldığını göstermektedir. Onun bu şekilde yanılmasının hikmeti, namazlarında yanıldıkları zaman nasıl davranacaklarını ümmetine göstermektir. Çünkü uygulamalı tebliğ ve öğretim, sözde yapılan tebliğ ve öğretimden hem daha etkilidir hem de hatıra gelebilecek ihtimalleri ortadan kaldırır. Yanıldığı fiillerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uyunmasının şartı şudur. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için Resulullah'ın yaptığı bir işi yanılarak mı yoksa bilerek mi yaptığının belli olması ve bu işteki ilahi hikmetin açığa çıkması için işin mahiyeti Allah Teala tarafından kendisine bildirilmesidir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimizin bir işi unutarak veya yanılarak yapması hem mucizeye ters düşmez hem de ümmetinin onu doğrulayıp tasdik etmesine aykırı değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Ben sadece bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ben dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur. Bu hadisin lafzında ravinin şekkinin şüphesinin bulunduğu söylenmiştir. Bu hadis şöyle de rivayet edilmiştir. Ben unutmam fakat dini bir hüküm koymak için Allah bana unutturur. Abdullah bin Nafi el-Endelusi ile İsa bin Dinar el-Kurtubi dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisindeki veya ifadesinin ravinin şek ve şüphesini göstermediğini, bunun ya ben unuturum veya Allah bana unutturur anlamına geldiğini, hem unutmasını hem de unutturulmasını dile getirdiğini söylemiştir. Kadı Ebu'l-Velid el-Baci şöyle demiştir. Bu iki alimin söyledikleri ihtimal dahilindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sözüyle uyanıkken ben unuturum, uykudayken de Allah bana unutturur demek istemiş olabilir. Hatemül Enbiya'nın şöyle demiş olması da mümkündür. İnsanoğlunun tabiatı icabı kalbimi bir şeyin meşgul etmesi veya yanılma sonucu unutabilirim veya bir şeye bütün varlığımla yöneldiğim ve kendimi ona verdiğim halde Allah onu bana unutturabilir. Görüldüğü üzere Habib-i Kibriya Efendimiz unutma işinde kendisinin de etkisi bulunduğu için ben unuturum buyurmak suretiyle hadisteki iki unutma fiilinden birini kendine nispet etmiş, diğerini unutturulmayıysa Allah Teala tarafından unutmaya mecbur edildiği için kendisine nispet etmemiştir. Hadis-i şerifleri şerh etmekle meşgul olan bazı alimlere ve sufilere göre Habib-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz çünkü unutmak zihin dağınıklığı, kalbin gafleti olup bir hastalıktır. Bu alimler ve sufiler şöyle demişlerdir. Allah Resulü ise böyle olmaktan münezzehtir. Yanılmak kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzünden meydana gelir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılırdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılabileceğini fakat unutamayacağını söyleyen bu alimler, görüşlerini onun ben unutmam hadisine dayandırmışlar. Bazı sufi alimlerse Resul-i Ekrem Efendimizin unutmasının da yanılmasının da mümkün olmadığını fakat onun dini bir hüküm ortaya koymak için kasten yanıldığını söylediler. Bu makbul olmayan veya faydası

bulunmayan bir görüştür. Zira namazda bir hatayı kasten yapmak namazın bozulmasına yol açar ve insan bir şeyi aynı zamanda hem kasten hem unutarak yapamaz. Onların dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisi şerifine dayanarak Allah'ın Resulüne dini bir hüküm ortaya koymak için unutmuş gibi yapması emredilmiştir demelerinin bir dayanağı yoktur. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya kendisinin unuttuğunu veya kendisine Allah Teala'nın unutturduğunu belirterek bile bile unutma görüşünü reddetmiştir. Resulullah Efendimizin şu hadisi şerifi de onun unutabileceğini göstermektedir. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Bununla beraber muhakkik alimlerden sadece Ebu'l-Muzaffer el-İsfereyani, Resulullah Efendimizin kasten unuttuğu görüşünü benimsemiş, diğer alimlerimiz ise bu görüşe katılmamışlardır. Bu görüşe ben de katılmıyorum diyor Kadı Yaz rahmetullahi aleyh. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz diyenlerle o kasten yanılır diyenlerin ben unutmam fakat Allah Teala bana unutturur hadisi şerifi karşısında görüşlerini ispat edecek delilleri yoktur. Çünkü bu hadiste unutma işi tamamen reddedilmekle beraber unutma ifadesi hoş görünmemiştir. Şu hadisi şerif de bunu göstermektedir. Biriniz şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur. Risalet Bena Efendimiz, ben unutmam derken benim kalbim Cenab-ı Hakk'a yönelmekten ve namaza önem vermekten gafil olmaz demek istemiştir. Fakat namazda bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a yöneldiği için namazı kaç rekat kıldığını unuttuğu olmuştur. Nitekim Resulullah Hendek gazvesi günlerinde düşmandan korunmak için hendek kazmaktan meşgul oldukları sırada ikindi namazının vakti çıkana kadar namazı kılamamıştı. Cihat ibadetiyle meşgul olurken namaz ibadetine fırsat bulamamıştı. Hendek gazvesinin yapıldığı gün dört namazın öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kılınamadığı rivayet edilmiştir. Savaşta namaz kılmaya fırsat bulunmadığı takdirde güven içinde olduğu zamana kadar namazın tehir edilebileceği görüşünü savunanlar bu olaya dayanmışlardır. Yine bazı Şamlı alimler bu görüştedir. Bu konuda en doğru görüş, düşmandan korkulduğu zaman namazın nasıl kılınacağına dair ayet Hendek gazvesinden sonra nazil olmuştur. Bu ayet, düşmandan korkulduğu zaman namazın tehir edilebileceği uygulamasını ortadan kaldırmıştır. Şimdi de şöyle bir soru sorulabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte bir seferden dönerken sabaha doğru bir vadide konaklamış, uyuyakaldıkları için de sabah namazına kalkamamışlardı. Halbuki Allah'ın elçisi, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyurmuştur. Bu hadis karşısında bu olay nasıl açıklanabilir? Alimlerimiz bu olayı birkaç şekilde açıklamışlardır. Birinci açıklama. Genellikle Resul-i Ekrem Efendimizin gözleri uyusa da kalbi uyumaz fakat nadiren diğer insanlar gibi gözleriyle birlikte onun kalbi de uyur. Nitekim diğer insanların da genel adetlerinin aksine kalplerinin uyanık olduğu görülür. Bu yorumu şu hadis-i şerifler de doğrulamaktadır. Efendimiz ashabıyla konakladıkları vadide uyuyakaldıklarını anlatırken bizi Allah uyuttu, ruhlarımızı kabzetti buyurmuştur. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh da o gece uyumasını anlatırken hayatımda böyle bir uyku görmedim demiştir. Peygamber Efendimizin kalbinin uyumamasına rağmen o gün adetinin aksine uyuyakalması ancak Cenab-ı Hakk'ın bir hüküm yerleştirmek, bir uygulama belirlemek ve sünnet ve farz gibi bir dini mesele öğretmek istemesi sebebiyle olmuştur. Nitekim bir başka hadisi şerifinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Eğer Allah dileseydi elbette bizi uyandırırdı. Fakat bizi uyandırmamak suretiyle sizden sonra gelecek Müslümanlara bir dini mesele öğretmek istemiştir. İkinci açıklama. Peygamber Efendimizin kalbi uyurken abdesti bozulacak derecede uykuya yenik düşmezdi. Çünkü Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i uyuyup da abdestinin bozulmasından korurdu. Nitekim Allah Resulü bazen yatıp uykuya dalar, hatta ondan hafif bir horultu sesi duyulur, sonra kalkar, abdest almadan namaz kılardı.
Abdullah bin Abbas'ın naklettiği rivayette Resul-i Ekrem Efendimizin eşi Hazreti Meymune ile birlikte uyuduğu, uykudan uyanınca abdest aldığı zikredilmektedir. Bu hadisten Peygamber Efendimizin sırf uyuduğu için abdest aldığı sonucu çıkarılamaz. Eşinin bedenine temas ettiği veya bir şekilde abdesti bozulduğu için de abdest almış olabilir. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bu hadis, Resulullah'ın uyumasıyla abdestinin bozulmayacağı gerçeğine kesinlikle ters düşmez. Nitekim bu hadisin sonunda Peygamber Efendimizin tekrar uyuduğu, hatta hafif bir şekilde kendisinden horultu sesinin duyulduğu, sabah namazı kılınacağı zaman kalktığı ve yeniden abdest almadan namazı kıldırdığı belirtilmektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uykusunun onun abdestini bozmaması şöyle de izah edilmiştir. Resulullah'a uykuda vahiy geldiği için gözü uyusa bile kalbi uyumaz. Sefer dönüşü sabaha doğru bir vadide konakladıklarında uyuduğu için güneşin doğduğunu fark etmeyen Resul-i Ekrem'in kalbi değil gözleridir. Hazreti Peygamber'in Allah bizi uyutmak istedi, uyuttu, ruhlarımızı kabzetti. O dileseydi bizi daha da sonra uyandırırdı buyurması da bunu göstermiştir. Şöyle bir soru sorulabilir. Şayet Hazreti Peygamber derin uykuya dalma adeti olmasaydı, Hazreti Bilal-i Habeşi'ye bizi sabah namazına uyandır buyurmazdı. Bu soruya şöyle cevap verilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti sabahleyin erkenden ilk fecirle birlikte daha ortalık aydınlanmadan kalkmaktı. Uykusu derin olanlarsa erkenden kalkamaz, bu vakti yakalayamazlar. Zira fecrin doğuşu ancak gözle görülebilir. İnsan uyumayıp başka bir işle meşgul olduğu takdirde sabahın bu ilk saatini bilemeyeceği için Resulullah Efendimizin müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi'yi fecrin doğuşunu gözetleyip kendisine bildirmekle görevlendirmişti. Sorulabilecek sorulardan biri de şudur. Hazreti Peygamber bir kimsenin unuttum demesini niçin yasaklamıştı? Unuttum demeyi yasaklayan Resul-i Ekrem Efendimiz şu hadislerinde kendisi de unuttuğunu söylemişti. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ey okuyucu ve dinleyici! Allah sana nimetini ikram eylesin. Bu hadis-i şerifler arasında bir çelişki bulunmadığını bilmelisin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ben falan ayeti unuttum demekten sakındırması, Kur'an-ı Kerim'den hem okunması hem de ezberlenmesi neshedilen ayetler hakkında olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Resulullah Efendimizin gaflet edip unutması söz konusu değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den dilediği hükmü silmesi, neshetmesi, dilediğini bırakması için onu unutmaya mecbur bırakmıştır. Bir kimsenin dalgınlık ve gaflet sonucu unuttuğu bir ayeti sonradan hatırladığında onu unuttum demesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda şöyle de denmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unuttum demeyiniz buyurmasının sebebi her işi olduğu gibi unutmayı da Allah Teala'nın yaptırdığını hatırlatarak ümmetine bu konuda bir edep dersi vermektir. Meselenin bir yönü budur, diğer yönü de unutmada kulun da etkisi bulunduğudur. Onun için Peygamber Efendimiz insanlara tebliğ etmekte görevli olduğu bazı ayetleri Allah'ın kullarına tebliğ ettikten sonra kendisi de unutabilir. Daha sonra unuttuğu bu ayetleri ümmetinden biri ona hatırlatabilir veya kendisi hatırlar. Ancak Cenab-ı Hakk'ın onun ve ümmetinin kalplerinden silip neshettiği ve bir daha hatırlanmamasını takdir buyurduğu ayetleri ise hatırlamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bazı ayetleri insanlara tebliğ ettikten sonra unutması caiz olduğu gibi bazen de ayetler arasında bir değişikliğe yol açmayan, bir hükmün diğerine karışmasına meydan vermeyen ve haberin doğruluğuna zarar getirmeyen bazı ayetlerin onları daha insanlara tebliğ etmeden Allah Teala tarafından kendisine unutturulması da caizdir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i korumayı ve onu kullarına ulaştırmayı üstlendiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle devamlı surette unutmaz, daha sonra Allah Teala ona unuttuğunu hatırlatır. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya çalıştık.
peygamberlerin küçük günahları işleyebileceği görüşünü benimseyenlere cevap ve bu konuda ileri sürülen delillerin incelenmesi

gelmesi fasında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakibeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
1: Hadis ilmi, ben biraz konuya girdim çünkü bu devirde çok büyük fitneler var. Asli ilimler, şeriatın, dini ilimlerin, asli ilimlerin tevhid ilmini söyledim. Tefsir ilmini söyledim. Hatırlatmak için geriye döndüm. Hadis ilmi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz birer salavat getirin. Allah'ın Resulüdür. Allah tarafından vahyedilmiştir. Şimdi bu ilimlere girince anlaşacağız. İslam'ın muallimidir, aklıyla, ulviyle.

süfli meselelerin hepsini kavrayan, her sözü hatta her kelimesi esrar okyanuslarını ve rumuz hazinelerini ihate eden bir zattır. Kur'an'a mucizül beyan ne kadar Allah katında ilmi yüce ise sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaratılmış acemin, gönderilmiş Arap'ın en yüksek diliyle fasih olduğu için ve ilmiyle dünle Cibril aleyhisselam ve büyük Mirac-ı Saadet'te Allah-u Teala'nın hakikat ve ayetlerini gördüğü için elbet Muhammed aleyhisselamın ilmine hiçbir peygamber yetişemez. Ne Hazreti Musa yetişir, ne Hazreti İsa yetişir. Allah-u Teala ona hiç kimseye nasip olmayan Mirac-ı Saadet'te zatını ve bütün mevcudatın, mükevvenatının esrarını göstermiştir ki bu ilahi nur hazinesine yetişecek başka bir ikinci şahıs bulmak mümkün değildir. Bir kişi nefsini şeriata tabi kılıp edeplendirmeden, şeriata tabi dinin emirlerine tabi kılıp edeplenmeden, şeriatın ölçüleriyle kendisini kalbindeki sapıklıklardan kurtarmadan Hazreti Peygamber'in sözlerini kavraması mümkün değildir. Bu şart çok ağır. Demin Kur'an-ı Kerim'de binlerce alim buna idrak yetiştiremez dediğim gibi Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dahi mübarek şeriatındaki hadis-i şerifleri kalbinde sapıklık olan, şeriatını tam bir ölçüyle nefsinde tatbik etmeyenler dahi bilemez. Cemalettin Suyuti Hazretleri Fahri Kainat Aleyhisselam'la 75 defa maddeten benim seni gördüğüm gibi, senin beni gördüğün gibi görüşmüş. Nice arifler nurani bir keşfiyatla Resulullah'la müşahede etmiş. Onlar dahi akılları, idrakları, zekaları yetmediği yerde Resulü Kibriya'ya sual sormuşlardır. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki Mevlana Halid Sülcani'nin halifesi, ben 40 senedir namaz kılarım. Namazımda Esselamu Aleyke Eyyühennebi ve Rahmetullah Berekatuh kelimesiyle ben Resulullah'ı görmediysem ve aleyküm selam hitabını duymadıysam 40 senedir namazımı kaza ettim buyuruyor. 40 senedir ben etteyyatü de etteyyatü lillahi ve salivatü ve tayyibat esselamu aleyke ennebi ve rahmetullah berekatü esselamu aleyke ennebi ve rahmet berekatü esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin peygamber aleyhisselamın selamıma ve aleyküm selam diyerek duymadıysam namazımı yeniden kaza ettim diyen, Celaleddin Suyuti Hazretleri 75 defa ben Resulullah'la eşkere konuştum diyen, Muhammed Hadimi Hazretleri Tarikat-ı Muhammediye isminden eserini Berika El Berika 5 cilt tefsir ederken Beşir Ağa, üç padişaha selam ağalığı yapan Beşir Ağa, üç padişaha Darüsselam ağalığı yapan Beşir Ağa, ben Resulullah'ın kuş gibi ruhanilerin marketi şerifine gelip gittiklerini gördüm. Bir gün bir arifin cübbesinden yakaladım diyor. Allah aşkına sen kimsin? Sen kuş gibi geldin, Resul'dan konuştun, bazısını duydun, bazısını duymadın. Sen kimsin? Ya beni bırak. Yok, bırakmam. Ben Konya Hadim'deki Molla Muhammed'im. Tarikat-ı Muhammedi'yi tercüme, Tarikat-ı Muhammediye'den El-Berka kitabını yazıyorum. Tarikat-ı Muhammediye'deki bir hadis-i şerif Resulullah'ın mı değil mi? Onu sormaya geldim diye

Resulullah geldim buyuruyor. Tarikat-ı Muhammediye'deki hadis senin mi ya Resulullah, sormaya geldim. Beşir'a eteğini tuttu, saraya döndü. Sultanlar dedi sen Resulullah'ın huzurunda hadimlik, hizmetkarlık ettin, ne gördün? Arı kovanı gibi insanlar girip çıkıyor, gördüm. Hiçbir birisiyle konuştum. Bir gün birisini tuttum, Muhammed Hadimi Hazretleri. Konya Hadim vilayetinden Molla Muhammed. Konya Hadim. Ben görmedim Hadim kazasını. Padişah dedi Allah, ben bunu inceleyeceğim. Hadimi Hazretlerini İstanbul'a çağırdı. Onun cesedine benzeyen 5 tane insan buldu. Şu Mustafa Hoca'ya benzeyen insan bulabilir dünyada. Tam milim milim olmaz ama az çok benzer. Beşir Ağa doğru mu keşfetti, eğri mi diye 5 kişinin içine Muhammed Hadimi'yi de oturttu. Beşir dedi, buyur sultanım, bunların hangisini gördün? Vallahi 5 kişi değil, 5000 kişi koysan, aha ben bu zatı gördüm, Muhammed Hadimi Hazretlerini göster. Ben bu zatı gördüm, bu geldi kuş gibi uçara. Şu halde muhteremler, siz akılla yol gitmeyin. Akıl vallahi koyunda da var, kartalda da var, Hristiyan'da da var, Musevi'de de var. Ama akıl olarak hakikati, hidayeti bulamazsa, idrak olmazsa, akıl selim akılla, muhakemeyle, zeka ile hakikati incelemezse, koyunun aklıyla bizim aklımız arasında bir karış fark kalır. Şimdi ona geliyorum zaten, ilimleri inceleyerek ona geliyorum. Ne kadar İslamiyet güzel, hakikat ne kadar güzel. Ve lakin asırlar değişti. Büyük evliyalar çok az kaldı. Biz zannediyoruz ki Arif deyince bizim namazı kıldıran hoca gibi, müezzin gibi, benim gibi geç bu davayı. Biz onların yanında sineğin kanadı olmayız. Ben alim değilim de mahsus kürsüde olduğum için söylüyorum. Şu hakikat anlattığım nerede? Şimdi bu asırdaki arifleri topla. Hocaların mertebesi nerede? Sen vicdanında muhasebe et, anla. İmam-ı Gazali buyuruyor, dönüyorum. Bir kişi, hoca bak, nefsini şeriata tam veliler gibi uydurmadıkça, tam İslam'ın edeplerini kavrayamadıkça ve yaşamadıkça, kalbindeki, nefsindeki noksanlı, günahlı kapıları kapamadıkça peygamberin sözlerini kavramaz. Ama Hasan Hoca anlatıyor hadisleri. Hasan Hoca'nın anlattığı Marmara Denizi'ni gördün mü hocam? Gördüm. Suyu ne kadar? Bir kova getireyim de gör. Gidiyor Marmara Denizi'ne bir kovayı daldırıp geliyor. Ha bu su aynı su. Gülü Hoca'ya. Sen denizden bir kova su getirdin, denizi getirmedin ki. Aha bizim hocalar Marmara'dan bir kova su getirenler gibi. Marmara'yı getirsene erkeksin. Vallahi doğru söylüyor. 100.000 hoca getir, beni yalanlayamaz şu sözümde. Niye? Ya kalbindeki noksanlıklar var, şüpheler var. Kalbi ilmiyle dünle geliyorum, dönmemiş. Hak Teala'nın vahyi peygamber değil ki ulaşsa. Geliyorum o ilimlere. İlham var. İlham da kemalatının derecesinde gelir. Dünyada bal var. Bütün dünya ballarını toplayalım, tatları değişik. Mineralleri, vitaminleri değişik. Hocaları da bir araya topla. Vallahi balları da değişik, mineralleri de değişik, vitaminleri de değişik. Marmara'yı gördün mü? Gördüm. Suyunu he getir. Olur diyor. Bir kova su getiriyor. Ha bu Marmara Denizi'nin suyu. Ya Marmara de nerede? Gemiler dolaşıyor üstünde. Senin kovada sinekler uçuşuyor. Hiç kimse kızmasın, ben hak söylüyor. Eğer bir kişi tefsir ilmi, hadislerin tevili hakkında konuşmak, sözlerinde isabetli olmak istiyorsa, lügat ilmini bilmekle, nahvi ilmini bilmekle, sonra sarf ilmine vakıf olmakla bu kemalata ulaşması mümkün olmadığı gibi,

0: ilimlerde olmadan mana vermesi mümkün değildir. Feri ilimler, asli ilimler üçe anlattık. Tevhid, tefsir, hadis ilmi. Onun için Fahri Kainat buyurmuştur. Ben de emrettim, ben de söyledim. Benim de kitabım var. Vallahi ben nefsimden bir kelime söylemedim. İlla ne söyledim? Allahu Teala beni doğruladı, tasdik etti. Şu halde peygamberler filozof değildir. Mantık alimi değildir. Kanaat serdetmezler. Allah azimşan mükevvenatın hakikatını gösterdiği gibi peygambere de ne söylediyse doğru olması lazım gelir ki din ayakta dursun. Kıyamete kadar bu düne kimse ilişemesin. Peygamber hata etti, yanıldı. Geçen de günah işledi. Tövbe tövbe. Böyle peygamber Allah'ı temsil edemez ki. Bu cami imamı değil ki canım. Kasten inceye gidiyorum. Affedin.
1: Ay şükür.
0: İlimler. Feri ilimler. Buradan nerelere gireceğiz siz? Ben çok diğer diğer gezdireceğim. Yıkılıp yıkılıp yapılan dünyayı beraber dolaşacağız inşallah. İlimler ya nazari olur veya ameli olur. Asli ilimler, nazari ilimler, feri ilimler de ameli ilimler denir. Nazari olur, ameli olur. Asli ilimlere, nazari ilimlere, feri ilimler, ameli ilimler denir. Feri ilimler üç kısma ayrılır. Bunları bir bilelim, sonra İslam yoluna çıkalım. Hakkullah, hakkul ibad, hakkun nefs. Ya hakkullah, ferimlerin hakkullah, insanın Allahu Teala'ya karşı vazifelerinden yani ibadetlerinden bahseden ilimdir. İbadetlerimizden bahseden ilim hakkullah'tır. Bu haktır. Zekatı vermek haktır. Namazı kılmak haktır. Hacca gitmek haktır, Allah'a karşıdır. Sen bu hak senin uhdene, senin kalbine, bedenine emanettir, ariyettir. Şu oruç bana Allah'ın emanetidir, Allah'ın gönderdiği bir uçaktır. Ne yaparım ben bu uçağı? Hakkını, hakkullahı yerine getirirsem binerim cennete uçarım. Yok hakkını getiremez de geçen hafta anlattım. Yalan, gıybet, buhtan, boş işler, boş laflar ile doldurursam hakkullah rencide olur, haksayi olur. İşte biz bunu anlamıyoruz. Oruç tutuyoruz, gıybet ediyoruz. Oruç tutuyoruz, yalan söylüyoruz. Oruç tutuyoruz, hakaret ediyoruz. Kulu dövüyoruz, sövüyoruz. Yahu oruç senin hakkullah'tır. Bu oruç senin kuşun kanadı gibi bineğindir. Allah bunu sana emanet etti. Kuşların kanadı gibi, uçakların kanadı gibi. Üstüne bin de buradan Hindistan'a, buradan Pakistan'a gittiği halk etti. Bu oruç hakkullahsa şu yalanına pilotu öldürdün. Uçak uçamaz. Eğer bu oruç hakkullahsa şu gıybetine uçağın benzinini akıttın. Eğer bu hakkullahsa zekata emretmeden gezdin, izinlere gittin, memleketi dolaştın. İşte şöyle götürü bir zekat verdinse hakkullah delinir. O zaman uçağın kanadının biri kırılır. Ben vallahi dünyada bir kanatlı uçan uçak görmedim. Ama o hacıdır, hocadır, imamdır, camide öne geçer, namaz kıldırır. Hakkullah'ı yediyse Molla Mahmud, bu adam bu oruç uçağıyla Hakk'a doğru uçamaz. Hayırdır erkeksen? Uhdeme emanettir, namusum dinimdir, Allah'ı sevdiğimin alametidir veya sevmediğimin delilidir. Senin babanın malı değil ki oruç 70 tane yamağır. Eskiden eskiciler vardı, ayakkabıya yamağır olurdu. Elbiseler fakir fukara yamağır olurdu. Senin orucun elbise değil ki yamala yırtılınca, ayakkabı değil ki delinince yamağır.

Çakıcı'ya götür de bir kösele çaksın, iki çivi çaksın. Hakkullah'tır. Geçen hafta anlattım. Sofya'nın biri demiş ki, daha önce sohbete geldim, akıla anlattı, ahmak çıktım. Orucu anlattı, vallahi bir oruç çıkmadı bende demiş. Hakkullah'a riayet etmezsen çıkmaz. Havaalanına gidiyorsun, biletin yok. Paran yok. Uçak bizim vatanın uçağı, memleketin uçağı, Türk uçağı diye Düsseldorf'a varsan, vallahi seni hiçbir Türk bindirmez. Hakkullah, Türk olmak uçağa binmeye yetmediyse, Allah'ın ibadetlerini Allah'a yaklaştırmak için ibadetlerden bahseden ilim, zekat, salat, cihat, hac, zikirler, bayram namazları, cenaze namazları hakkullah'tır. Senin keyfine göre oruç olmaz. Senin anladığına göre oruç tutulmaz. Senin anladığın gibi namaz kılınmaz. Ya bunları anladıysanız zaten iş bitti. Şu halde bugün kılınan namazları kantara vursak hakkullah çıkmıyor. Tutulan oruçları hakkullah'a vursak bilmiyorum binlerce adamdan kaç kişinin orucu kamil çıkar. Bilmiyorum. Artık sayı vermiyorum ki herkese iftira etmeyi. Ya... Onun için karı bize hakkullah'tır, hakkul ibad'tır. Nikahla bize kızın anası babası emanet etti. Allah çocuk verdi hakkullah'tır. Bu çocuğu benim dinime öğret, bana itaat etsin dedi. Mal verdi hakkullah'tır. Bunun sadakasını, zekatını ver dedi. Git içkide, meyhanede, kumarhanede ye demedi. Orucu 70 delikli yap demedi. Hakkul ibad, insanın insana karşı vazifelerinden, kardeşlik vazifem, karı koca vazifem, çocuğum vazifem, komşu vazifem, ecnebiyle muamele vazifem, örf ve adet, neyi nasıl pişirirsem helal olur, içine ne katarsam helal olur. Fransızlar yemeğe şarap katar, sofranın dibine Avrupa içki koyar. Olmadı hakkul ibad, hakkullah olmadı. Düğüne gider envai türlü sarhoşlar, zurnalar, kemanlar, göbek atmalar. Bu hem hakkul ibad olmadı, hem hakkullah olmadı. Onun için kardeşler, akıl hepimizde var da, onun için akıl sohbetinin 5. haftasındayız da, içimizde akıllı, idraklı, kamil çıkmıyor. Çıkmıyor. Madem ben Allah'a iman ettim, peygamberi tasdik ettim, bu dini kendime yol buldum, öyleyse hakkullah, Allah'ın emirlerine uyacağım. Hakkul ibad, kullarından hukukumu ayarlayacağım, öyle olmaz. Avrupa'ya geldim geleli taçüpten dona kalıyorum. 3 ay, 5 ay, 1-2 senelik evliler boşanıyor. Ben Afyon'da 70 senedir yaşarım, boşanan 3-5 kişiden fazla duymadım. Şimdi burada hakkul ibad evleniyor, sarılıyor, ayakkabı değiştirir gibi karı değiştirmeye kalkıyor. Peki değiştirdin, eski karının hakkı ne olacak? Yok, öyleyse bu karıyı, bu çocukları nasıl hakkul ibadla bozarsın? Elbet bunu akıllı yapmaz. Akılla karı koca ile evlenir de idrakı fikri olan karı boşanmaz. Karıyı evden terk etmez. Çocukların hakkını hukukunu çiğnemez. Tek tek Allah soracak miskale zerre. Miskale zerre hayırı da soracak, miskale zerre şerri de soracak. Miskale zerre şurada uçuşan ufacık toz gibi. Atom, elektron, nötron filan, onları boş ver. Bizim anladığımız spor salonu değil bura. Bizim anladığımız en ufak ışıktaki zerreleri deyiverelim. Olmaz ki. Avrupa'ya geldim, taçtan donuyorum ya. 3 aylık, 5 aylık, 1 senelik, 2 senelik karı boşuyorlar ya. Bu karı çamaşır değil, ayakkabı değil. Taksi değil, eskidi modası, modası eskidi desen. Ama Allah bunun acısını hepimize çektiriyor.

belalar, hastalıklar, hiçbir şey yok. Gönül darlığı var, huzur bulamıyoruz. Cehennem ateşi gibi sıkılıyoruz. Genç insanlar sinir hastalıklarıyla sinir mütehassıslarına gidip avuç avuç hap yutuyorlar. Hayır, İslam huzur dinidir. Karı kocalık saadet kapısıdır. Allah'ı bilen sinir hapı yutmaz. Sinirleriniz sizin, mağaradaki maymunun, indeki köpeğinki gibi bozulmuş. Avrupa'da geziyorum, köpekleri evlere sokuyorlar, koltuklara oturtuyorlar. Ya hayretle bakıyorum, Alman'ın elindeki köpek, sözüm meclisten hepinizden uzak olsun, şu Alman'ın elindeki köpeği görün, birbirine saldırıyor. Birbirine hatır sormuyor, I love you very much, nasılsın? You guess demiyor, how are you demiyor, how. E kardeşim biz insan mıyız, haval mıyız? 3 günde karı dövülür mü? 5 günde çocuğun hakaret edilir mi? E niye? Hakkullah bilmiyor ki, Allah tanımıyor ki korksa. Hakkul ibad, karı hakkı, çocuk hakkı, komşu hakkı nedir bilmiyor ki. Allah'tan korksa da kulların hakkını eda etse. E niye yıkılıyor şu dünya? İşte akıllı zannedenlerin ahmakça çirkin günahlarıyla kendi hayatını önce yıkıyor. Kendisini cehenneme çeviriyor, bozuk fıtratlı, asabi, deli gibi, halav gibi. Sonra aile hukukunu bozuyor. Aile hukuku da gidiyor. Onun için akıllı geçinen akılsız ahmaklar, idrakla, fikirle Allah'ın hakkı bu kulda vardır. Allah Resulü'nün hadisleriyle bu kulda hakkul ibad, kul hakları vardır, fikretmiyor. Kabire gireceği aklına gelmiyor. Kiramen katibinin tuttuğu kitapları görmüyor. Yazdığı fetvaları, yazdığı amelleri düşünmüyor. Onun için akıllar vardı herkeste. İdrak ve fikir olmadığı için, fikri olmadığı için ne kendi buldu rahat, ne aleme verdi rahat. Cebersin o pis adam, dayansın ehli kubur çıkıyor. Kendine rahat vermedi, eve de vermedi, komşuya da. Biz zulmetiyle yandık Allah dedik ama şimdi kabir ahlisi dayansın, bir bela geliyor. Kapistan da karıştırır bu. Ne tövbesi doğru diyor. Tövbe diyor. Nerede hata ettim? Şerli adam kabirdekilerini de mahve perişan eder. Nasıl eder? Vallahi delil getireceğim. Kabir azabı yanında olan huzurlu, salim kabirin sahibi yanındaki azaptan müteessir olur. Zincire vurulduğunu, ateşle dolduğunu, binlerce zebaninin zulmettiğini gören salih bir kabir yanındakinin iniltisiyle müteessir olur. Şefaat olduğu gibi kabirdeki insan diğer kabirdekinin haline komşu olarak agah olur. Evet o onu karıştıramaz ama ötekinin huzurunu bozar. Yukarıdan gelen keşif sahipleri azabı görür de aklı başından gider. Kabir alemi İmam Celaleddin Suyuti 75 kere Resulullah'ı gören aç kabir alemini binlerce cenazenin azabını anlatmış, görmüşler eşkarı. İşte şimdi kendine de huzur vermedi, kabire de vermedi, seyreden oldu mu?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala, Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına salat ve selam eylesin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e, onun zevceleri ve zürriyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz ümmi olan Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen, medh edilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: yemeğindir.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de şefkat göster. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline selamet verdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de selamet ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline, bütün alemde salat, bereket ve merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Nebi Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Ey yerleri donatan, yüksek semaları yaratan ve kalpleri kötüsüyle iyisiyle yaratıldığı hal üzere çekip çeviren Allah'ım! Batıl ehlinin ordularını mağlup eden, hakkı en doğru şekilde ilan eden, kendisinden öncekileri tamamlayan, kapatılan iman kapılarını açan, Resulün ve kulun Muhammed'e rahmetinin en üstününü, bereketlerinin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle. Zira o Resulün senin vahyini gönlünde tutarak ahdini koruyup emrini yerine getirmekte hiç gecikmeksizin rızana koşarak emrin olduğu için sana itaat etti. Onun bu itaati de elde etmek isteyen için parlak bir nur halini aldı. Böylesi bir nurla Allah'ın ihsanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret eden vesilelerle ancak ehil olana ulaşır. Kalplerse günah ve fitneler bataklığına dalıp gittikten sonra Resul'le hidayete kavuşur. Zira o Resul isimleri izah etmeye, hükümleri açığa çıkarmaya ve İslam'ın gönülleri aydınlatmasına ışık tutar. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem senin güvenilir kıldığın eminin, saklı ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.

Allah'ım, adın cennetinde onun yerini genişlet. Fazlından onu kat kat hayırla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı olmadan ve ardı arkası kesilmeden hayırların ona bol bol ulaşmasını ihsan eyle.

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona senin katındaki has makamını ve ihsanını ikram eyle. Onun nurunu tamamla. Peygamber olarak gönderdiğin için onu, şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, adil sözlü, konuşması açık ve büyük bir burhan sahibi olarak mükafatlandır.

Şüphesiz Allah ve melekleri bu nebiye çok salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de onun üzerine salat edin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab Suresi 56.

Allah'ım, davetine icabet ettim. Rabbim, senden saadetler dilerim. Çok merhametli ve iyilikler ihsan eden Allah'ın, mukarrebin makamındaki ve Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin okuduğu ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, senin izninle İslam'a davet eden, müjdeci, şahit, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, takva sahiplerinin imamı, Resullerin efendisi, nebilerin sonuncusu, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ona selam olsun.

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini, rahmetini Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerin sonuncusu, rahmet peygamberi, hayrın önderi ve imamı olan Resulün ve kulun Efendimiz Muhammed'in üzerine ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına, çocuklarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, evlilikle oluşan akrabalarına, ensarına, kendisini takip eden fırkalarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber hepimize salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat edenlerin sayısınca salat eyle. Salat etmeyenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nasıl salat edilmesini istiyorsan o şekilde salat eyle.

Allah'ım, kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline layık olduğu şekilde salat eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve âlinin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Cennetteki vesile makamını ve dereceyi ona ihsan eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve âlinin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık olduğu şekilde mükafat ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, salat adına verilmedik hiçbir salat kalmayıncaya kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, rahmet adına verilmedik hiçbir rahmet kalmayıncaya kadar rahmet ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bereket adına verilmedik hiçbir bereket kalmayıncaya kadar bereket ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, selam adına verilmedik hiçbir selam kalmayıncaya kadar selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öncekiler, Resuller, Nebiler ve ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonrakiler, kıyamete kadar gelecek olan ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Nebiler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Resuller arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ'da mertebeleri en üstün olan melekler, Mukarrebin, Ruhaniyun, Nuraniyun, Arşiyun arasında kıyamet gününe kadar salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e cennetteki derecelerin en üstünü olan vesile makamını, fazileti, şerefi ve büyük mertebeyi ihsan eyle.

Allah'ım, görmediğim halde Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Cennetler içerisinde onu görmekten beni mahrum eyleme. Kendisiyle sohbet etmeyi bana nasip eyle. Beni onun dini İslam üzere öldür. İçtikten sonra asla susuzluk hissetmeyeceğimiz, içimi rahat, insanın içine sinen ve doyurucu olan havzından bana da içir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim gibi cennetlerde onun cemalini görmekten beni mahrum eyleme.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şefaati kübrasını kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim ve Musa'ya verdiğin gibi, ona dünya ve ahirette de bütün istediklerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve

onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Nebin ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e hem seçilip çıkartılmış, tertemiz, dostun Efendimiz İbrahim'e hem de kendisiyle konuştuğun Kelimullah ve sana vasıtasız münacat eden Neciyullah Efendimiz Musa'ya, ayrıca senin emrinle babasız meydana gelen Ruhullah ve bir şeye ol deyince oluveren kelime Efendimiz İsa'ya ve meleklerin, resullerin, nebilerin, hayırlı kulların, yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya, Allah'ın ikramına ulaşmış halis kullarla veli kullarının hepsine de salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah Teala mahlukatının sayısınca salavat okumaya razı olacağı ve bizzat istediği salavat sayısı kadar arşının ağırlığınca kelimelerinin sayısı ve çokluğu kadar zikredenlerin onu zikrettiği, zikrinden gafil olanların da gafleti kadar layık olduğu şekilde Efendimiz Muhammed'e, ehli beytine ve pak nesline kelimenin tam manasıyla salat ve selam eylesin.

Allah'ım, bina ettiğin günden bu zamana kadar gökyüzünden yağan yağmurların sayısınca Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle. Allah'ım, donatıp yaydığın günden bu zamana kadar yeryüzünde biten bitkilerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Sayılarını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar miktarınca Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Yarattığın günden bu zamana kadar ruhların nefesleri kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ayrıca yaratmış olduğun ve yaratacaklarınla ilminin kuşattığı ve bunların katları kadarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

0: نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك.
1: Allah'ım, yarattıklarının sayısı, arşının ağırlığı, kelimelerinin miktarı, ilminin kuşatacağı şeyler ve ayetlerinin sayısınca ve bizzat razı olacağın kadar Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim salaten tefuku ve tefzulu salatel musallina aleyhim minel halqi ecma'ine kefadlike ala cemi'i halqik.
1: Allah'ım, bütün yarattıklarının üzerinde senin üstünlüğün ve faziletin gibi kendilerine salavat okuyan bütün kullarının salavatından üstün ve faziletli olan salat ve selamla onlara salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüzlerin aralıksız devam edip gittiği zaman süresince, gece ve gündüzler boyu sağanak ve ince ince yağan yağmur tanelerinin sayısınca, hiçbir üzüntü olmaksızın bir teviye sürekli olarak onlara salat eyle.

0: تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, yarattıklarının adedince zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden, kullarına nazaran zatının fazileti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstün salavat olması için hem Efendimiz Nebin Muhammed'e hem de Efendimiz dostun İbrahim'e ve bütün peygamberlerine, ayrıca yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına da salat eyle.

0: Allah'ım, beni Nebin ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine tazim edip kelimesini, kelime-i şehadeti aziz bilenlerden, ahdini, tevhid ve risalet inancını ve zimmetini, Kur'an ve sünnetini koruyanlardan, dininde samimi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tabi olanları ve onun ümmeti olmayı kabul edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyamet günü onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle.
1: Allahumma inni es'aluka al-istimsak bi sunnatihi wa a'udhu bika min al-inhiraf amma jaa'a bih.
0: Allah'ım, ben senden onun sünnetine sımsıkı sarılmayı lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği emir ve yasak olan şeylerden yüz çevirmekten sana sığınıyorum. Allah

0: Allah'ım, Efendimiz, Nebin, Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlardan ben de istiyorum. Onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum.
1: Allahümme asımni min şerril fiteni ve afini min cemi'il mihani ve aslih minni ma zahara ve ma batana ve nakki kalbi minel hiqdi vel hasedi ve la tec'al aleyye tiba'aten li ahada.
0: Allah ona salat ve selam eylesin. Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana afiyet ihsan eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslah eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerimde hiçbir kimsenin kul hakkı kalmayan biri eyle.
1: Allahümme inni es'elukel ahze bi ahseni ma ta'lem ve terke li seyyi ma ta'lem ve es'elukel tekeffüle bir

0: ضعف القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin şeylerin en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefil olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi, her şüpheli şeyden doğru bir izah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke ve rıza halinde adil olmayı, kaderin cereyan ettiği işlerde teslim olabilmeyi, zenginlik ve fakirlik halinde iktisatlı davranmayı, sözde ve fiilde tevazu göstermeyi, ciddi veya şaka bütün sözlerde dost doğru olmayı senden talep ediyorum.
0: Allahümme inneli zunuben fîmâ beyni ve beyneke ve zunuben fîmâ beyni ve beyne halkik.
1: Allah'ım, şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bazı günahlarım var. Bir de yine insanlarla benim aramda olan, hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var.

Allah'ım, bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımı ise tekeffül eyle. O günahları da benden al. Fazlınla beni ihtiyaçsız kıl. Şüphesiz sen bağışlaması çok olansın.

Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi taatinde kullan. Ruhumu fitnelerden temizle. Fikrimin ibret almasını sağla. Şeytanın vesveselerinden beni koru. Üzerimde şeytanın hiçbir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar. Ey Rahman olan Allah'ım!

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.''

الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ.

hikaye. Özgürlük yaşanır mı? Leyla Semiz. Değişmişti herkes. Musa hakkını helal ediyordu artık, ölene kadar hem de.

yaşıyordu ailem, eşim, çocuklar bile. Fark ediyordum. Yaşadığım olaylar yüzünden sanıyor, kimse de üstüme gelmiyordu. Oysa ben sadece düşünüyordum, idrak etmeye çalışıyordum. Bu yaşananların hikmeti vardı, konuşuyordum yine kafamla. Beynim durmuyordu, durduramıyordum. Huzur neydiydi? Çektiğin zikirde mi, yaptığın hayırlarda mı, yoksa ailende ve çevrende mi? Seni mutlu edecek ve konfora boğacak lüks bir evde mi? Dünya ve ahiret saadeti denilen bunlar olabilir mi? Yoksa hepsi birden mi? Beni huzura sevk eden neydi öyleyse? Kaç gündür öyle sakin, öyle huzur doluyum ki, annemden yeni doğmuş gibiyim. Ben huzuru buldum galiba. Allah boşuna sınav etmiyormuş kullarını, boşuna yaşamıyoruz başımıza gelenleri. Huzur, her başarıyla verip geçtiğin imtihanların sonunda. O sabırla beklediğin her anda, o ızdırapla geçirdiğin tüm vücudunun parçalara ayrılıp sonra yeniden bir araya gelmesinden sonra. Huzur, kimsesizliğini anlayıp, çaresizliğin dibine vurup Allah'a yaslanmanda. Ve huzur, sadece Yaradan'a bağlanıp tek umudun olarak onu görmendi. Bu dünyada ondan başka huzur bulacağın hiçbir şey olmadığını anlamanda. Şiddetli baş ağrıları yaşıyordum. Ara ara burun kanamaları başlamıştı. Kalbim ağrıyor, nefes almakta zorluk çektiğim oluyordu. Kimseye demiyordum. Bu da imtihandı ve günahlarım bir şekilde çıkmak zorundaydı bu asi ve günahkar bedenden. Rabbime dua etmiştim, işimi kabre ve mahşere bırakma diye. İşte bu yüzden, bu düşüncelere sahip olduğum için kimseye demiyor, doktora da gitmiyordum. Aklım sıra cezamı çekiyordum. Bir akşam cezam son buldu. Öyle bir burun kanaması ve baş ağrısı çekiyordum ki bir ara kör olduğumu sandım. Saniyelik körlük geçirdim. 45 dakika geçmiş, hala kanama durmamıştı. Yere düştüm galiba. Musa'yı gördüm. Her taraf kan içinde olmalı ki üstümdeki "Batmış ev, dört yanı kan dolu," diyordu. Hayal meyal hastane yolları, ışıklar, sonra sedye filan hatırlıyorum. Sonra müşahede odasında gözümü açtığımı. Nabız 160, tansiyon 20'lerde, netice yani kalp krizi gibi bir şey. Araştırmalar, tahliller derken hiçbir şeyim olmadığı ortaya çıktı. Güldüm tabii, biliyordum ben. Daha günahlarım çıkmamıştı ki. Onca yıllık isyankarlığın bedeli 2-3 yılda çıkar mı hiç? Rabia Hoca kızıyordu artık bu inatçı fikirlerime. Sonunda tatlı sert konuşup noktayı koydu. Bu beden sana emanet Ayşe. Onu istediğin gibi kullanamazsın. Ceza dediğin ne kızım? Yüce Allah her şeyin iyisini bilir. Buna sen karar veremezsin. Hastalık yaratır ama doktoru da yaratır. Bela verir ama kurtuluşu da verir. Sen ne yaptığını sandın böyle? Bu ne umutsuzluk, bu ne saçmalık? Allah pişmanlıkla tövbe edenin tövbesini kabul eder ve önceki günahları da sevaba çevirir inşallah. Kendine ceza kesemezsin sen. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın, anladın mı yavrum? Anlamıştım. Ortam yoktu zaten benim. Aşırı uçlarda yaşardım hep. Tasavvuf öğretecekti bana itidalli olmayı. Doktorlar psikiyatra gitmemi söylüyordu. Tıbben gayet sağlıklıydım. Ancak psikolojik olabilirdi bunlar, buhran geçiriyor olabilirmişim. Şehrin en iyi psikiyatrından randevu aldık. Musa dışarıda, ben içeride. Kadın işi biliyordu. Nasıl olduysa hiç susmadan bir saat konuştum. Sonra bir takım testler yaptı, küçükken kekeme olduğumu, psikolog eşliğinde tedavi gördüğümü de söyledim, hiç şaşırmadı kekeme oluşuma. Tabii Musa hariç. Daha sonra bizi kendi odasına aldı. Test sonuçlarını falan söyledi. Musa yine şaşırdı tabii. Ben biliyordum zaten. O gittiğim psikolog söylemişti. Hatta ağabeylerim gülüp alay etmişti ve asla inanmamışlardı. Şimdi de teşhisimi söylüyorum, dedi kadın. Musa'ya bakıyordu. Ben orada yokmuşum veya aptalmışım gibi Musa ile konuşuyordu. Başkasından bahseder gibi dinledim onu. Doğuştan gelen falan filan. Çocukluğu da falan filan. Kadın bir saatte çözmüş sanki beni. İçime sıkıntı geliyordu, dayanamadım. Doktor hanım, filmlerdeki gibi çocukluğumuza inmenize gerek yok. Eşim çakmaz zaten dediklerinizi. Sadede gelin lütfen, neyim var söyleyin ona yeter, dedim. Musa bozuldu, haklıydı da. Edepsizlik de yaptım. İlla edep, illa edep. Ama hakikaten de anlamıyordu Musa, kafasını sallayıp duruyordu. Hazır hastayım diye kimse de alınmıyordu zaten laflarıma. Uzatmanın alemi yoktu. Depresyon ve obsesyon. Teşhisim buydu. Yani bunalımdaydım ve dinimi yaşamayı da takıntı haline getirmiştim. Aynen böyle söyledi.

Musa hemen hak verdi. Beni 100 kere ikaz etmiş ama anlamamıştım. Tedavimde 50 miligramlık 6 ay kullanacağım bir hap, ardından terapi ve seanslar. Bir avuç parayı verip çıktık. Musa hemen ilacımı aldı, sabah başlıyorsun dedi. Ve ben de sabah başladım. Önceleri pek bir şey olmadı. Sakindim, burnum falan da kanamıyordu artık. Derslerimi, her görevimi yapıyordum. Tek değişiklik ağlayamıyordum, bir şeye de üzülemiyordum. Seviniyordum illet halime. Çok ama çok sakindim. Anlayış abidesi derler ya hani, aynen öyle. Hapa başlayalı 20 gün olmuştu. O ilk baştaki mide bulantıları geçmişti. Daha bir iyilik gelmişti bana. Musa çok memnundu bu Ayşe Meryem'den. Çünkü anormal değişiyordum. Gülüp söylüyor, espriler havada uçuyor, milleti neşeye boğuyordum. Kısacası, tövbe etmeden önceki halimin biraz daha abartılısı. Ben mutluydum, evdeki herkes de mutlu. Ben gamsızdım, evdeki herkes gamsız. Hiçbir şeyi umursamıyordum artık. Bir sabah namazını kaçırdım. Olsun, kaza yaparım. Kaza, bu durumlar içinde nasıl olsa. 2 gün sonra sıkılıp zikre ara verdim. Nafile ibadetti, farz değildi, günah olmazdı. Çarşıda gezerken kasıtlı olarak ikindiye kazaya bıraktım. Allah affederdi, ne olacak? Millet namaz bile kılmazken ben kılıyordum ya, arada olur bunlar. Her şeye mazeretim vardı. Kafam hemen buluyordu çözümleri. Bu seferki bilgiler şeytana amade gelişiyordu. Rabiam dua etmiş olmalı ki gece zikir çekesim geldi. Oflaya puflaya başladım. Bir müddet sonra sisler ve ışıklar ortalığı kapladı. İçim huzurla doldu. Gözlerimi açamıyordum yine. Sakin sakin bekledim. Huzur ve edep içerisinde bir takım nurani zatları seyreyledim. Sabah uyanır uyanmaz Rabia Hoca'yı arayıp anlattım. Sağ olsun tek tek açıkladı her şeyi. Güzel şeyler söyledi ama son noktayı koydu. Bunlar halüsinasyondu ve asla inanmıyordum. Şeytani olabilirdi, ne malum. Kesin şeytanidir. Rabia Hoca inanmadığım için seviniyor, şeytani dediğim için üzülüyordu. Ağızdan çıkana dikkat etmeliydim. İnanmak, nefsimin gurura kapılması açısından tehlike arz ediyordu çünkü. Ama ben hakikaten inanmıyordum, hep de öyle oldu. Bir sabah yine namazı kaçırdım, hapları alıp çöpe tıktım. Haftaya kontrolüm vardı psikiyatrda. Kimseye demedim bıraktığımı, ani bırakışım biraz sarstı ama 2 günde de kendime gelir gibi oldum. Doktorda oturuyorduk. Musa yine dışarıda, ben içeride. Çok iyi bulduğunu söyledi beni, haplar işe yaramış. 2 aydır sanki daha iyiymişim, değil mi? Hiç bozuntuya vermedim. Neşeyle abuk subuk konuşup güldüm. O da gülüyordu. ''Ya Ayşe Hanım, böyle gülüp söylemek varken ne diye üzülüp duruyordunuz? Dine fazla dalmak adamı bozar hayatım. Allah affeder, oluruna bırakacaksın her şeyi. Anladın değil mi şimdi?'' ''Tabii anladım hayatım. Gezelim, tozalım, günümüzü gün edelim. 3 günlük dünya zaten.'' dedim. ''Aynen öyle şekerim, aynen öyle. Sen beni dinle, yeter. Allah azap etmez kullarına. Ben de onu çok seviyorum. Daha genç sayılırız. Yaşlılığa bir şeyler kalsın. Bu yaşta namaz falan bozuyor adamı. Şu senedi verseniz de ben de imzalasam.'' ''Hangi senedi hayatım?'' ''Yaşlılığımızı göreceğimizin senedini. Siz imzalamışsınız galiba. Kim kefil olduysa size, söyleyin de bana da kefil olsun.'' Sinirlendi, yüzü gözü kızardı ama mesleği gereği yuttu her şeyi. Sustu, sakin bir sesle, ''Terapilere haftaya başlıyoruz Ayşe Hanım, bilginiz olsun. Hep beraber mutluyum, mutlusun, mutluyuz oyunu mu oynayacağız? Ne güzel.'' Ellerini masaya dayadı, ciddileşti, hafifçe boğazını temizledi, tam konuşacaktı ki ayağa kalktım. ''Hoşça kalın doktorcuğum, mutluluk oyununu kendiniz oynarsınız artık. Çünkü ben çok meşgul bir sofiyim.'' Sanki Rabbime yeniden kavuşmuştum. Musa da ödediği vizite ücretlerinden midir nedir, psikiyatr lafı bile etmiyordu. Her şey eskisi gibi oluverdi yine. Ara sıra burnum kanıyordu ama sağlık problemim yoktu şükür. Kafamı herhangi bir şeye takmadığım sürece sorunum yoktu. Hala öyleyim gerçi. 2 ay gibi kısa bir zamanda eskiye dönüş yapmak, içtiğim hapa bağlanamazdı sadece. Birçok insan vardı çevremde ilaç kullanan. Onlar gerçekten problemliydi belki ama benim gibi de uç noktalarda yaşamıyorlardı. Okuduğum kitaplar mı yaptı beni dedim, yoksa babam mı şımarttı da oldum? Belki de insanlardan kaçan bir tip olmamdı sebebi. Bulamıyordum. Acilen düzelmem gerekiyordu ve ben sorunu bulamıyordum. Kendimle uğraşmak

huyumdu zaten. Eskiden sürekli günlük tutardım. Yazardım hep, ne var ne yok anlatırdım. Konuşacağım kimse yoktu. Kız kardeş veya bir dost yoktu. Elden bacı olmuyordu. Çevremdekilerin ya kız kardeşleri ya da genç kızları vardı. Bana ihtiyaçları yoktu. Annem desen, ben küçükken bile yaşlıydı ve aramızda kuşak farkı tavan vaziyetteydi. Üstelik karakterlerimiz zıttın da zıttıydı. Ağabeylerim zaten olamazdı. Bir babamla iyi anlaşıyordum, büyüdükçe o da ayrıldı benden. Kızdım çünkü, ne konuşabilirdi ki? Yengeler girdi hayatıma ama şartlı ve sınırlı. Arkadaşlarım evleniyordu küçük yaşta. Zaten normalde de uyuşamıyordum onlarla. Çok kadınsıydılar. Yani giyim kuşam, koca, ev işleri, kim kiminle, başka da bir şey konuşamıyordum. Sıkıcıydılar, dünyadan haberleri yoktu. Oysa ben kültürümü artıracağım, bana faydası olacak insanları seviyordum. Bir şeyler öğretmeliydi, beni anlamalıydı. Onunla her konuyu konuşabileceğim birikimi ve donanımı olmalıydı. Tartışmalar yapmalıydık, şimdiki beyin fırtınası denilen olayı yani. Ben ondan çok şey öğrenmeliydim. Yetiştirmeliydi beni, eğitmeliydi. Böyle birini bulsam ömrümü feda ederdim uğrunda. Ziyan oluyorum inancını atamıyordum kafamdan. Allah'ın verdiği yetenek heba oluyordu bilinçsiz ellerde. Kimse de anlamıyordu beni. Ya deli diyorlardı ya da bilmiş. Usanmıştım milletin beni anlamamasından. Ben de kendimi kitaplara vermiştim işte. Yetiştiren yoksa ben de kendi kendime yetişecektim. Okudum, yazdım, kaçtım herkesten. Allah esirgedi hep, korudu. Bunu ona döndükten sonra anladım tabii. Kimse gibi değildim. Bir gün babamı anneme şunları söylerken duydum. Bırak kızın yakasını, o bambaşka bir şey. Bizler gibi değil, sıkıp durma. Ben kızımla iftihar ediyorum. Tüm dünyam, günlüğüm ve kitaplarımdı o zamanlar. Yine dönmeliydim yazı yazmaya. Ancak yazarsam çözebilirdim her şeyi. Evlendiğim günden beri yazmıyordum. 8 senedir yani. Eskiden yaptığım gibi de yakıp atmayacaktım. İyi saklasam yeterdi. Hoş, kim okuyacaktı sanki evde? Kırtasiyeden kalın, beyaz kapaklı, üstünde kabartmaları olan şık bir defter aldım. Yanda kilidi vardı, sıkı bir kilit. Anahtarı da boynumdaki kolyeye taktım. Tövbe ettiğim günden alıp yazmaya başlayacaktım. Sonra kitaplığın arkasındaki bölmeye koyacaktım. Dediğimi de yaptım. Şu yazdığım defter o işte. Bir aydır yazıyorum. Umarım vaktinde bitiririm. Onca yılı yazmak kolay değil.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bir saat kadar sonra Cazgır'ın baş pehlivanlara ilk ihtarı duyuldu.
1: Baş pehlivanlar soyunmaya başlasınlar.
0: Bu ihtarla beraber baş pehlivanlar da birer ikişer soyunmaya başladılar. Pamukçulu ile İsmail pehlivan yan yana soyunuyorlardı. Öte yandan da yarım dünya Hasan pehlivan da yanındakilerden biriyle soyunuyordu. Pamukçulu, bu dördüncü pehlivan da kim?
2: Beykozlu Kadri pehlivan derler.
0: Nasıl bir pehlivandır?
2: Fena değil.
0: Onunla güreşin var mı?
2: Birkaç sefer.
0: Ne oldu?
2: Beraberliğimiz de var, galibiyetlerimiz de.
0: İnşallah bugün onu yenersin.
2: İnşallah.
0: Ortada bir çift başaltı pehlivanı kalınca Cazgır...
1: Baş pehlivanlar ortaya gelip yağlansınlar.
0: Emrini verdi. Meydana ilk çıkan Hasan pehlivanla Kadri pehlivan olmuştu. Halk bunları hemen kuvvetli bir alkışa tuttu.
1: Yaşa Hasan pehlivan! Yaşa yarım dünya!
3: Maşallah diyeyim pehlivana ya.
1: Al intikamını bugün!
3: Yaşa Kadri pehlivan!
1: Yaşa Beykozlu!
0: Onu İsmail pehlivan izlemiş, halk onu da alkışlarla karşılamıştı.
1: Yaşa İsmail pehlivan!
3: Yaşa kayıkçı!
0: Son olarak pamukçulu görününce alkışlar daha da şiddetlendi.
1: Yaşa Osman pehlivan!
0: Pehlivanlar kendilerini alkışlayan taraftarlarını selamlayaraktan yağ kazanının yanına vardılar. Ve hiç konuşmadan hemen yağlanmaya başladılar. Ortadaki hava hemen heyecanlanmış bulunuyordu. Reşat Paşa gene devrin pehlivan meraklarından damat Celaleddin Paşa ile beraber oradaydılar. Pamukçalı Osman pehlivan meydana çıkınca yanındakine...
2: İşte sana bahsettiğim pehlivan çıktı. Onu nasıl buluyorsun?
3: Boyu bosu yerinde ama pehlivanlığı nasıldır acaba?

0: İyiymiş, iyi. Geçen hafta kağıthanede başı kurtarmış.
1: Ben bu çeşit güreşlerin sonucuna hiç inanmam. Bunların çoğu anlaşmalı olur. Yani pehlivanlar güreşleri satarlar.
0: Öyle değilmiş geçen haftaki güreş. Cazgır söyledi.
1: Cazgır da nereden biliyormuş? O da çok sefer anlaşmalara katılır.
0: Öyle değil, öyle değil. Çok iyi bir pehlivanmış.
1: Nedense boş. Ne ayarda pehlivan olduğu çabucak anlaşılır. Hele güreşini bir göreyim, söylerim sana ne olduğunu.

Dört baş pehlivan yağlanmıştı. Cazgır hemen Pamukçulu Osman pehlivanı, Hasan pehlivanın yanına, Kayıkçı İsmail'i de Beykozlu Kadri pehlivanın yanına koyarak onları halka tanıttı ve duasına başladı.

Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız, Hazreti Hamza pehlivan, aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere, canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı!

0: davul zurnalarla beraber pehlivanlar peşrevlerini yapmaya başladılar. Arkasından ikişer ikişer kapıştılar. Cazgır her çiftin başına bir yer hakemi dikmeyi de unutmamıştı. Pehlivanlar ense bağladıkları anda damat Celaleddin Paşa...
1: İş yok senin Deli Ormanlı'da.
2: Nereden anladın?
1: Peşrevinden baksana.
2: Canım bunlar İstanbul pehlivanları kadar ustaca peşrev yapmasını bilmezler ki. Buna bakarak hüküm verilir mi hiç?
1: Verilir, verilir. Peşrev pehlivanların mihenk taşıdır.
2: Hele biraz sabırlı ol da her şeyden önce güreşini görelim. Hükmü ondan sonra veririz.
0: Hasan pehlivan güreşi, Ali Çovari sert elenselerle, tırpanlarla açmış bulunuyordu. Pamukçulu Osman pehlivan da bunu beklediği için bir şaşkınlık göstermedi. Ama onun bu sert elense ve tırpanlar hamlelerinden de yılmadı. Bir hafta önce de Hasan pehlivan aynı şeyi yapmış, karşılık vermeye başlayınca bu işten ister istemez vazgeçen de kendisi olmuştu. Yarım dünya Hasan pehlivanın elenselerinden korkmuyordu. Nitekim o bu işe başlar başlamaz kendisi de hemen karşılık vermeye başlamıştı. Böylece iki pehlivan arasında çok sert elense tırpan faslı başlamış oldu. Bu işten hangisinin üstün çıkacağı ise hiç belli değildi. Güreş meydanını çeviren binlerce kişi

0: iki baş pehlivan arasında başlayan bu sert güreşi heyecan içinde fakat sessizce seyrediyordu. Bir çeyrek saat kadar sürdü bu sert çatışma. Arkasından Hasan pehlivanın gene çapraz topladığı ve rakibini sürmeye başladığı görüldü. O zamana kadar sessiz kalmış bulunan taraftarları o saniyede coştular.
1: Yaşa Hasan pehlivan! Yaşa yarım dünya! Hadi! Göster kendini! Hadi Hasan pehlivan!
0: Ne var ki bu ümitleri de uzun sürmedi. Pamukçulu Osman pehlivan arka arkaya giderken birden rakibini savurmuş ve böylece çaprazdan sıyrılmasını bilmişti. Alkışlar o zaman hemen kesildi. İki pehlivan tekrar kapıştılar. Birkaç elenseden sonra Hasan pehlivan bu sefer dalmak istedi. Fakat bu onun aleyhine oldu. Pamukçulu bu oyuna gelmemişti. Hemen sıçrayarak kendini arkaya atmış, bir eliyle de hasmının ensesine bastırarak onu yüzü koyu yere düşürürken yetişip bastırmaya muvaffak olmuştu. Şimdi alkışlanan oydu.
1: Yaşa Pamukçulu! Yaşa Osman pehlivan!
2: Vallahi bastırdı. Yaşa Deli Ormanlı, yaşa!
0: Hasan pehlivan altta kalır kalmaz hemen yerinden fırlayarak ayağa kalkmak istemişti ama Pamukçulu bırakmıyordu. Uzun kollarıyla onu güzelce sarmış, ağırlığını da olduğu gibi üzerine vermişti. Bunu gören Reşat Paşa arkadaşına...
3: Gördün mü nasıl bastırdı koca pehlivanı, he?
0: Diye sordu. Beriki hala inat ediyordu. Deli Orman'la bu işte bir ustalık falan göstermiş değildi. Suç olduğu gibi Hasan pehlivanı da. O cüsseyle dalınır mı ya bir defa, he? Bunu düşünmesi gerekirdi. Bu okuda pehlivanlar çabuk dalamazlar. İster istemez ağır hareket ederler. Ağır davrandı mı fırsat da kaçırırlar. Bu sözler yalan da sayılmazdı. Celalettin Paşa doğru söylüyordu.
3: Bakalım şimdi ne yapacak?
0: Evet, beklemek gerekir. Yerde başlayan bu son derece sert mücadelede 10 dakika kadar daha sürmüştü. Sonunda Hasan pehlivan ne yaptı yaptı... bir paça kaparak ayağa kalkmaya muvaffak oldu. Pamukçulu bu dayarak paçasını kurtardı ama hasmını da altından kaçırmış oldu. İki pehlivan yeniden ayakta kapıştılar. Damat Mahmut Celaleddin Paşa her nedense Pamukçulu Osman pehlivanı tutmuyordu.
4: Canım bir şey yok bu Deli Ormanlı'da, bak hasmını nasıl kaçırdı elinden. Öbürü hem çok daha okkalı hem de çok daha usta. Sen eğer konağına herhalde bir pehlivan almak kararındaysan Hasan pehlivanı al daha iyi.
5: Vallahi birinden birini alacağım.
3: Tabii daha üstün çıkanı almak isterim.
4: Hasan pehlivan çok daha iyi görünüyor.
3: Ama çabuk yoruldu.
4: Öyle hızlı hızlı nefes alışı yorgunluktan değil.
3: Ya neden?
4: Hırsından. Bir pehlivanda hırs olmayacak olursa ondan hayır gelmez. Evet göreceksin. Sonunda Hasan pehlivan bu Deli Ormanlı'yı mutlaka yenecektir.
0: Reşat Paşa karşılık vermedi. Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın yarım dünya Hasan pehlivanı Pamukçulu'dan üstün görmekte ısrar edişi kendisini tereddüde düşürüyordu. Yarım saati dolduran güreşte henüz hangisinin üstün olduğu pek kestirilemezdi ama Osman pehlivan hasmını bir defa olsun bastırmıştı fakat Reşat Paşa Mahmut Celaleddin Paşa'nın güreşten kendisinden fazla anladığını bildiğinden bir şey söylemiyordu. İki pehlivan yeniden birbirlerini kuvvetli elenseler ve tırpanlarla zorlamaya başlamışlardı. Kayıkçı İsmail pehlivanla Beykozlu Kadri pehlivanlar arasındaki güreş de denk sürüyordu. Fakat halkın bu ikinci güreşte öyle uzun boylu ilgilendiği yoktu. Asıl iddialı güreş Hasan pehlivanla Pamukçulu Osman pehlivan arasındaki güreşteydi. Evet, herkes bununla ilgileniyordu. Üstelik bu güreş öbürüne nazaran çok daha hareketli ve heyecanlı geçiyordu. Yarım dünya Hasan pehlivan bir kol kapma ile Osman pehlivanın arkasına dolanmak istedi. Fakat beceremedi. Daha doğrusu tutturamadı. Osman pehlivan bileğini kaptırdıktan sonra hızla çekmiş ve kurtarmıştı. Ama buna karşılık Pamukçulu Osman pehlivan dalmaya kalkışıp da ayağa kayınca ister istemez dört ayak üstüne düşmüş, fırsatı kaçırmayan Hasan pehlivan da hemen yetişerek kendisini bastırmaya muvaffak olmuştu. Bu durum karşısında Hasan pehlivanın taraftarları yeniden seslerini yükselttiler.

0: Yaş olsun pehlivan. Aşk olsun yarım dünya.
1: Hadi Gündele hadi. Yen o del ormanlı.
2: O da bu alkış ve teşviklerle hemen künte aramaya başlamıştı. Damat Mahmut Celalettin Paşa o zaman sözü haklı çıkmış bir insan edasıyla... Gördün mü paşa birader? Ben sana bu dele ormanında bir şey yok dememiş miydim? İşte söylediğim gibi çıktı.
1: Canım dur, acele etme. Demin de o bastırdı asmını.
2: Evet ama Hasan Beylivan yerden kalkmaya muvaffak oldu. Dele ormanlı ise kalkamayacak.
1: Nereden biliyorsun?
2: Ben anladım. Gündeliyor Hasan Beylivan.
1: Hele gündelesin de...
2: Yarım dünya Hasan Pehlivan, geçen güreşte başına gelenleri bildiği için dikkatli davranıyordu. Ve hasmını kündelemek için de elinden gelen gayreti gösteriyordu. Pamukçulu da dikkatle kendini koruyor, hasmının kendini kündelemek için giriştiği hamleleri boşa çıkarmasını biliyordu. Güreşte her bakımdan tam bir denkleşme vardı. Hasan Pehlivan, hasmını bir türlü kündeleyemeyince taraftarları sabırsızlanmaya başladılar.
0: Haydi be Hasan Pehlivan.
1: Uzatma şu güreşi, al kündeyi.
0: Göster pehlivanlığını yarım dünya, göster.
2: Hasan Pehlivan bu teşvikleri duydukça gayrete geliyor, kündeyi doldurmak ve hasmını yenebilmek için elinden gelen her gayreti fazlasıyla gösteriyordu. Ama olmuyordu bu iş. Deli ormanlı pehlivan bir kaya gibi sapasağlam duruyordu işte altta. Pamukçalı ise hareketsiz duruşuyla sanki ona hadi bakalım elinden geleni yap, ne kadar gayret gösterirsen beni kündeleyemezsin der gibi meydan okuyordu. On dakika kadar sonra yarım dünya Hasan Pehlivan yeniden duralamış bulunuyordu ki sarf ettiği bunca boş gayretler sadece kendisini bir kat daha yormuş bulunuyordu. Derken bunu ne derece yorulduğunu kendisi de anlamış olmalıydı ki biraz olsun dinlenmek ihtiyacını duyanarak künde aramaktan vazgeçti. Rakibini rahatça altında tutabilmek için de sarmayı vurdu. Pamukçulu Osman Pehlivan sarmayı yediği anda birden harekete geçmiş, sarmadan olmayan ayağı üzerinde biraz doğrulduktan sonra birden sarmadaki ayağını o hamlede hasmının üzerine döndürüvermişti. Böylece deminden beri üzerinde bulunan ve kendisini zorlayan hasmını şimdi altına alıvermiş bulunuyordu. Evet saygıdeğer dinleyenler, bu bölümümüzde yine Hasan Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan yenişemediler. Ama bir sonraki programımızda bakalım hangisi birbirini yenecek bilemiyoruz ama sabırsızlıkla onu hep birlikte bekleyelim diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Bu yol her kişinin harcı değil, er kişinin harcı.

Hasan adında kendi halinde bir derviş ve onun da Ömer isminde bir arkadaşı vardır. Bu arkadaşı Hasan'a bu muradını bildirir. Hasan da efendisine arkadaşını dervişliğe kabul edip edemeyeceğini soracağına söz verir. Ve gerçekten de sorar. Efendisi ilk seferinde cevap vermez. İkinci sorduğundaysa arkadaşı Ömer'in dervişliğe hazır olmadığını nazikçe söyler. Arkadaşı Hasan'ı her gördüğü yerde sıkıştırarak derviş olmayı çok istediğini, dervişlik için hazır olduğunu efendisine iletmesini ister. Derviş günden güne daha da sıkılır. Kendisini efendisiyle arkadaşı arasında kalmış gibi hissetmektedir. Son bir kez daha sorup ricada bulunmaya karar verir. Bu sefer Şeyh Efendi peki der. Gelsin hizmetimizde bulunsun. Onu alıp alamayacağımıza bakalım. Şeyhin uzaktan önemli misafirleri gelecektir. Ömer'e der ki, yarın hizmeti sen göreceksin. Eğer hatasız hizmet görebilirsen seni kabul edeceğim. O gün gelir çatar. Ömer çok heyecanlıdır. İçeriden su istenilir. Ömer o kadar heyecanlıdır ki elleri titremektedir. Şeyhin yanına geldiğinde şeyh bir şeyi tasvir ederken ellerini açar, eli bardağa çarpar ve bardak tepsiden düşer. Ömer o korkuyla gözlerini kapatır. Tekrar açtığındaysa kendisini bir kayanın dibinde bulur. Şaşırır, buraya nasıl geldiğini anlayamaz. Ormanda yürümeye başlar. Bir kasabaya ulaşır. İyice acıkmış olduğu için bir lokantanın önünden geçerken gözü yemeklere takılır. Lokantacı onu içeriye alır, karnını doyurur. O hiç parası olmadığını söyler, mahcuptur. Lokantacı güler. Sen buralardan değilsin galiba. Haydi afiyet olsun, acıktığında istediğin zaman gel yemeğini ye der. Ömer şaşkın şaşkın oradan çıkar. Soğuktur, üşüdüğünü hisseder. Bir terzinin camekanında bir paltoya gözü takılır. Terzi derhal camekandaki paltoyu alıp onun üstüne atar. Ömer şaşkın şaşkın, benim param yok ki nasıl alayım? Terzi ona gülerek lokantacının söylediklerini tekrarlar ve burada herkes bir işle meşguldür ve herkes kendi eksiğini para vermeden alır ve başka bir ihtiyaç için hizmet eder. Senin kalacak yerin de yoktur diyerek ona dükkanın üst katını gösterir ve o da bir terzi çırağı olarak hayatına devam eder. Ömer şaşkındır. Nerede olduğunu, neler yaşadığını bir türlü anlamamaktadır. İnsanlar

0: para kullanmadan nasıl ihtiyaçlarını giderebilirler ki? Derken pencereden kadınların bir ağacın altında toplanıp kendilerince eğlendiğini, şarkı söylediğini görür. Hele işlerinden biri vardır ki gözünü ondan alamaz. Kadınlar dağılıncaya kadar onu seyreder. Sabah olunca hemen ustasını bulur, olanları anlatır. Ustası, buraların adetidir. Kadınlar perşembe günleri kendi aralarında eğlenirler. Delikanlılarımız da görüp beğendikleri kızlara bir kırmızı kurdele götürür ve kız bu kurdeleyi kabul ederse izdivaç gerçekleşir. Senin söylediğin kız ise belediye reisinin kızıdır. Ömer perşembeyi zor eder. O kıza kırmızı kurdele vermeyi kafasına koymuştur. Perşembe heyecanla varıp kıza kurdeleyi uzatır. Kız uzun uzun Ömer'e baktıktan sonra kurdeleyi kabul eder. Ertesi gün belediye reisi onu çağırtır. Tepeden tırnağa süzdükten sonra, "Kızım kurdeleni almış, hayırlı olsun. Kızımı sana vereceğim ama 3 şartım var. Eline, beline ve diline sahip olacaksın. Aksi halde kazandığın her şeyi kaybedersin." Ömer tereddütsüz kabul eder. Belediye reisi kızına çeyiz olarak büyükçe bir ev, arsalar ve kızın annesinden kalan mirası bırakır. Günler mutlu mesut geçmektedir. Bir gün belediyeden çağrılır. Bunu haber veren karısına, "Evde olmadığımı söyleyiver," der. Karısı kıpkırmızı kesilir. Hiçbir şey söylemeden çeker gider. Akşam olur ama hala eşi eve gelmemiştir. Belediye reisinin evine giderek eşini sorar. Reis kızgındır. Ömer olanlara bir anlam veremez. Reis kızgın kızgın, "Sözlerinden birini tutmadın. Eşini de alet ederek yalan söylemeye kalktın. Diline sahip olamadın," der. Ömer yalvarır, yakarır, yine söz verir. Bir daha böyle bir şey yapmayacaktır. Eşi de sonunda onunla eve dönmeye razı olur. Yine mutlu günlerine dönmüşlerdir. Piknik için kıra çıkarlar. Ömer dalları dışarı sarkan bir ağacın meyvesini koparır, ısıra ısıra eşinin yanına gelir. Eşi meyveyi nereden bulduğunu sorar, o da kayıtsızca anlatır. "Hayır," der eşi, "artık birlikte olamayız. İzin almadan başkalarının mallarını alamazsın," diyerek yine babasının yanına, baba evine gider. Bu defa gönülsüz gönülsüz reisin karşısına çıkan Ömer, ikinci sözünü tutmadığı, eline sahip olmadığı ihtarını da alır. Eşi babasının da telkinleriyle Ömer'le birlikte eve gelmeye razı olur. Ömer sık sık çıktığı kır gezmelerinde bir şey keşfeder. Her hafta salı günü kasabanın kadınları derede çamaşır yıkamaktadır. Artık Ömer'in salı günü yolu hep o dere kenarından geçmeye başlar. Hatta görüp birkaç defa uyaranlar bile olur. Yine bir salı günü Ömer kendine mani olamayıp kadınların çamaşır yıkadığı derenin oradan geçer ve bir çalılığın arkasına saklanarak onları seyretmeye koyulur. Onu bu vaziyette yakalayan bekçi direkt reisin karşısına çıkarır. "Reis, biz seninle nasıl anlaşmıştık? Diline sahip ol dedik, diline sahip olamadın, yalan söyledin. Eline sahip ol dedik, eline sahip olamadın, izinsiz başkalarının malını aldın. Beline sahip ol dedik, beline sahip olamadın, başkalarının namusuna göz diktin. Sen buraya layık değilsin, alın bunu geldiği yere atın." Ömer'i yine o kayanın olduğu yere götürürler ve üzerine çıkarak onu uçurumdan aşağıya sallarlar. Ömer o korkuyla gözlerini kapatır. Bir müddet sonra gözlerini açtığında kendini elinde su tepsisi şeyhin huzurunda bulur. Şeyh ona bakarak tatlı tatlı güler ve "Ya evlat, bu yol her kişinin harcı değil, er kişinin harcı der. Herkes gibi olmamak sevdasına düşmek aşkın eseridir. Er kişi olabilmek aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma. 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle yıldızlar gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Filistin. Filistin topraklarının en önemli cazibesi tarihteki rolü ve statüsünden ileri gelmektedir. Filistin'in vahye dayanan bütün dinlerde özel bir önemi ve yeri vardır. Bu da birçok peygamberin orada yaşamış veya hayatının bir bölümünü orada geçirmiş ve Yüce Allah'ın bu toprakları kutsal kıldığını bildirmiş olmasından ileri gelmektedir. Kudüs'ün ve Filistin topraklarının İslam açısından taşıdığı değer ve kutsiyet dolayısıyla Medine'de kurulan İslam devletinin kuzeye doğru sınırlarının genişlemesiyle birlikte Müslümanlar Filistin topraklarına yöneldiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh

Bistin üzerine miladi 633'te iki küçük birlik gönderdi. Bu birlikler önemli başarılar gösterdiler. Daha sonra 634'te Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusunun Remle yakınlarında Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle Kudüs dışındaki Filistin topraklarının önemli bir kısmı fethedildi. Kudüs'ün fethi ise 600

hürriyeti ve güven içinde yaşayacaklarına dair yazılı bir emanet vermiştir. Bu fetihten sonra Kudüs ve çevresi 1099'a kadar sürekli Müslümanların hakimiyetinde kaldı. O tarihte Haçlı ordularının 40 gün süren şiddetli kuşatmaları sonunda bu kutsal belde Hristiyanların eline geçti. Haçlılar Kudüs'ü işgal ettikten sonra bir hafta süreyle şehirde katliam gerçekleştirdiler. Bu katliamda Müslümanlardan 70 bin kişi öldürüldü. Katliam sonucu meydana gelen kan gölünde Haçlıların atlarının dizlerine kadar gömüldüğü, bu katliama şahit olmuş Hristiyan kumandanların hatıralarında geçmektedir. Haçlı işgali 88 yıl sürdü. Bu işgale 1187 yılında Selahaddin Eyyubi son verdi. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da gerçekleştirdiği Mısır seferi sonrasında Kudüs ve Filistin Osmanlı Devleti'ne bağlandı. 1918 İngiliz işgaline kadar da Osmanlı yönetiminde kaldı. Avrupa'da Yahudilerin belli bir toprak parçası üzerinde bir araya getirilmeleri ve bir devlete kavuşturulmaları amacıyla 1897'de örgütlü Siyonizm hareketi ortaya çıktı. Bu hareket Yahudi halkının bir araya getirileceği toprak olarak da Filistin'i seçti. Siyonistler Filistin'den bir miktar toprak elde edebilmek için ilk önce Osmanlı Devleti nezdinde bir takım girişimlerde bulundular. Bu amaçla Osmanlıların bütün dış borçlarını ödemeyi taahhüt ettiler. Ancak zamanın Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'ten hiçbir yakınlık ve ilgi göremediler. Theodor Herzl'in hatıralarında ifade edildiğine göre Herzl, Sultan 2. Abdülhamit Han'a konuyla ilgili ilk teklifi götürmesinden sonra 2. Abdülhamit Han aracılık yapan kişiye şu cevabı vermiştir. Eğer Bay Herzl senin benim arkadaşım olduğum gibi arkadaşınsa ona söyle, bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu devleti kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın efradı birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere muharebe meydanında kalmışlardır. Osmanlı Devleti Osmanlı milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim devletim parçalandığı zaman onlar Filistin'i karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde otopsi yapılmasına müsaade edemem. Osmanlı Devleti'nden bir şey koparamayan bu sözde güçler bu kez İngilizlerle ve diğer batılı ülkeleriyle işbirliğine gitmeyi kararlaştırdılar. Osmanlı Devleti'ni yıkmak veya zayıflatmak için her fırsatı değerlendiren batı ülkeleri Siyonistlerin kendilerine yanaşmalarını da iyi bir fırsat olarak görüp değerlendirdiler. Bunun sonucunda 1916 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya arasında Sykes-Picot Anlaşması adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma İslam topraklarının Fransa, İngiltere ve Rusya arasında paylaştırılmasını öngörüyordu. Anlaşmanın Filistin'le ilgili maddesinde de şöyle deniyordu. Diğer ortakların ve Mekke Şerifi'nin muvafakati alındıktan sonra Rusya'yla da istişare yapılarak bu bölgede uluslararası bir yönetim kurulsun. Zamanın İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'dan adını alan ünlü Balfour Deklarasyonu'nda da şöyle deniyordu. Haşmetli İngiliz Kraliyet Hükümeti, Filistin'de Yahudi halkı için milli bir devlet kurulmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu gayeye ulaşmayı kolaylaştırmak için en değerli mesailerini harcayacaktır. Şurası açıkça bilinmelidir ki Haşmetli Kral Filistin

de bulunan Yahudiler dışındaki milletlerin dini ve medeni haklarına zarar verecek veya Yahudilerin başka herhangi bir ülkede elde ettikleri haklarını ve siyasi nüfuzlarını zedeleyecek hiçbir şey yapmayacaktır. 14 Mayıs, İsrail'in kuruluş deklarasyonunun yayınlanmasının yıl dönümüdür. Filistinliler bu olayı Nekbe, yani büyük felaket olarak adlandırıyor. Bu deklarasyonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1918 yılında İngilizler Filistin topraklarını işgal ettiler. İngilizlerin bu işgali gerçekleştirmeleri zamanın Mekke Şerifi ve bugünkü Ürdün Krallığı'nın kurucusu Şerif Hüseyin'in yardımıyla oldu. İngilizlerin Şerif Hüseyin'le gizli ilişkiler içine girmelerinin ve kendisine bir takım vaatlerde bulunmalarının en önemli sebebi dünyada dağınık bir halde yaşayan Yahudilerin devlet kurabilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasıydı. 1922'de Milletler Cemiyeti'nin kararıyla Filistin, İngiltere'nin himayesine verildi. Ayrıca Filistin'in işgali için Osmanlı'nın yıkılması gerekiyordu ve İspanya'dan kovulan Yahudilere yardım eden Osmanlı'nın yaptığı yardım içten içe kemirilip yıkılmasına neden oldu. Filistinli Müslümanlar İngiliz işgal yönetimine ve Yahudi göçüne karşı değişik zamanlarda çeşitli mücadeleler verdiler. Bu doğrultuda zaman zaman ayaklanmalar gerçekleştirildi. 27 Şubat 1920 tarihinde Filistin halkından 40 bin kişilik bir topluluk Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi. 8 Mart 1920 tarihinde ilk silahlı çatışma meydana geldi. Bu çatışmada 7 Yahudi öldürüldü. Kudüs'te de Filistinlilerle Yahudiler arasında çatışmalar oldu. Bu mücadeleler sonraki tarihlerde de devam etti. Filistinliler İngiliz işgaline ve Yahudi göçüne karşı sistemli bir mücadele yürütebilmek için çeşitli örgütler de kurdular. İngilizlerin Filistin işgal etmelerinin amacı dünyanın değişik yönlerine dağılmış durumdaki Yahudileri buraya toplamak olduğundan onların göçlerini kolaylaştırdılar. Onların buralara bağlı olmalarını sağlayabilmek için de kendilerini buralardan mülk sahibi yapmaya çalıştılar. Ancak bu konuda tarihin çarpıtılmasından ve tarihi gerçeklerin saptırılmasından kaynaklanan yaygın bir kanaat bulunmaktadır. O da Filistinlilerin kendi yurtlarını kendi elleriyle Yahudilere sattıkları iddiasıdır. Oysa bu iddia tarihi gerçeklere tamamen aykırıdır. Yahudilerin toprak sahibi olmalarına birinci derecede İngiliz işgalciler sebep olmuşlardır ki onların da bu konuda başvurdukları en yaygın metot ağır vergi uygulamasıydı. İngiliz işgalciler Filistinlilerin mülklerine oldukça ağır vergiler koyuyor, bu vergileri ödeyemeyenlerin de mülklerine el koyuyor, sonra buraları ya Yahudilere bağışlıyor ya da sembolik fiyatlarla satıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla her ne kadar Filistin devlet statüsündeki sahibinden mahrum bırakıldıysa da oralardaki mülklerin fert olarak sahipleri vardı. Siyonistler bu mülkleri sahiplerinden alabilmek için iki yola başvuruyordu. Çok cazip karşılıklarla satın almak ve gasp. Yine de Filistinlilerin kendi mülklerini Yahudilerin cazip teklifleri karşılığında onlara sattıkları iddiası doğru değildir. Çünkü Yahudilerin satın alma yoluyla mülk edinmede pek başarılı olamadıkları tarihi bir gerçektir. Zaten Filistinli ilim adamları da bunun önüne geçebilmek için yayınladıkları fetvalarla yoğun bir ilmi ve dini mücadele veriyordu. 1948'de İsrail Devleti kurulduğunda Yahudi göçmenlerin sahip oldukları arazi 2 milyon dönümdü. Yani tüm Filistin'in %7'sine tekabül ediyordu. Filistin toprağının 300 bin dönümünü onlara İngiliz işgalciler bağışlamışlardır. 200 bin dönümünü yine İngiliz işgalciler Yahudilere göstermelik bir şekilde parayla satmışlardır. Gerek bağışlanan

ve gerekse satılan arazilere de zikrettiğimiz vergi oyunuyla el konulmuştu ve satım işlemi de sembolik paralarla gerçekleşti. 600 bin dönümünü de kendileri Filistin dışında olan Lübnan ve Suriye'de ikamet edip Filistin'de mülk edinmiş bazı Arap kökenlilerden satın almışlardır. Buraya kadarki kısımda Filistinlerin herhangi bir dahlinin olmadığını görüyoruz. Yani Yahudilerin edindikleri arazilerde Filistinlilerin müdahalesi söz konusu değildir. Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerini sağlamak amacıyla yoğun bir teşvik faaliyeti yürütülüyordu. Ancak yürütülen bütün çabalara rağmen Yahudiler, özellikle de Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve maddi durumları iyi olanlar çağrılara rağbet etmiyorlardı.

Göç edenlerin çoğunluğunu yoksul Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri Yahudileri oluşturuyordu. Bu yüzden İngiliz işgalinden önce yerleşmiş olanlar ve doğal nüfus artışı da dahil olmak üzere 1933 öncesinde Filistin topraklarındaki Yahudi sayısı 200 bini bulmamıştı. Ama 1933'te Avrupa'da bir Nazi fırtınası esmeye başladı. Her tarafta Hitler'in Yahudileri kitleler halinde öldürdüğü, fırınladığı söylentileri yayıldı. Bu arada Hitler'in adamları da Yahudilerden bazılarını öldürüp kamyonetlerin arkasına atarak onların yaşadığı mahallelerin sokaklarında dolaştırmaya, oraları terk etmemeleri durumunda kendilerinin sonunun da aynı olacağı tehditleri savurmaya başladılar. İşte bu olaydan sonra Yahudiler adeta çekirge sürüleri gibi Filistin topraklarına akın etmeye başladılar. Böylece 1933-45 arasında geçen 12 yıllık süre içinde bu topraklardaki Yahudi nüfus 800 bine çıktı. Bu yüzden bazı tarihçiler Hitler'in Siyonist örgütlerle işbirliği yaptığını ileri sürmüşlerdir. Hitler'in en yakın çevresindeki adamlarından bazılarının Yahudi olduğu göz önünde bulundurulursa bu iddianın çok da basite alınmaması gerektiği anlaşılır. Ayrıca Hitler'in Yahudileri fırınladığı, kalabalık kitleler halinde öldürdüğü iddiaları da tarihi gerçeklere uymamaktadır. Çünkü Siyonist örgütlerin sürekli kullandıkları söz konusu katliamlarla ilgili olarak verdikleri rakamlar o tarihte Hitler'in tahakkümüne giren bölgelerde yaşayan Yahudilerin sayısından fazladır.

İşgal edilen Filistin topraklarında 1947'den itibaren devletleşme sürecine girildi. 1947'nin sonuna doğru İsrail adında bir devletin kuruluşu resmen ilan edildi. Bu devletin kuruluşu 1948'de resmen onaylandı. Böylece meşru olmayan bir işgale meşrulaştırma mekanizması kazandırılmış oldu. Filistin halkı 1987'de işgale karşı intifada adı verilen bir direniş başlattı. Filistin'de örgütlü direnişin tek çatı altında toplanması için 1965'te Filistin Kurtuluş Teşkilatı adı altında bir teşkilat oluşturuldu. Filistin'e katliamlardan hariç en geniş çaplısı 6 gün savaşı diye de anılan 1967 Haziran Savaşı olmak üzere 7 büyük savaş açılmıştır ve hiçbirinde istenen hedefe ulaşılamamıştır.

0: Ey çocuk, yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözlerin. Ürkek değil. Ey çocuk, içine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih adlı programdan hepinize sevgiler ve saygılar. Sizleri, hepinizi selamların en güzeliyle selamlarım. Sevgili dinleyenler, geçen hafta İstanbul'un fethini anlatmıştık sizlere. Bu haftaki konumuz Anadolu'nun fethi. Lakin geçen haftaki programımızı biraz tekrarlamak, biraz özet yapmak istiyorum. Geçen hafta İstanbul fethinin başlangıç tarihini Hendek Savaşı olarak söylemiştik. Çünkü bu tarihten itibaren Müslümanların gönlünde o sevda düştü. 627 Hendek Savaşı'nda Allah Resulü'nün Hendek'e eşmek için kuyuya girip o kayayı parçalarken, ki tarif de etmiştik, çakmak taşlarının çıkardığı taş gibi balyozla taşa vuruyor, taştan bir kıvılcım çıkıyor. O esnada Allah Resulü, İstanbul'un fethi bir gün gerçekleşecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker hadisini orada söylediğini siz kıymetli dinleyenlerle paylaşmıştık. Bu güzel söze mazhar olabilmek için ilk hareketi Hazreti Muaviye Hazretleri'nin yaptığını görüyoruz. Bu ordunun içerisinde hepimizin bildiği bir sima var. Eyüp el Ensari Hazretleri. Allah Resulü'nü Medine'ye geldiği zaman ağırlayan, misafir eden o büyük sahabi, bu güzel müjdeden mazhar olabilmek, o güzel müjdeye ulaşabilmek için o dahi Hazreti Muaviye'nin ordusuna katılmış, 90 küsur yaşında İstanbul'a gelmiş ve ruhunu burada teslim etmiş. Ve bizlere de bugün tüm insanlığa, tüm İstanbul'a kucak açıyor, bizleri gittiğimiz zaman bizlere misafir ediyor. Ki burada şunu da söylemek istiyorum. Bazen arkadaşlarım stresli gördüğüm zamanlarda, bazen öğrencilerime de söylüyorum. Eğer diyorum stres ve sıkıntı artık dayanılmaz bir hal aldığı zaman, diyorum gidin Eyüp el Ensari Hazretleri'nin mekanına, bir köşeye oturun ve şunu söyleyin. Efendim, dün Allah Resulü'ne evinizi açtınız. Bugün

denizi açınız. Bunaldım ve sıkıldım. Yardım edin. Deyiniz diyorum. Yapan öğrencilerim olduğunu duyuyorum ve rahatlamış olarak da geliyorlar. Buradan tüm dinleyenlere bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Bu sevda ile Türk İslam imparatorları, hükümdarları burayı kuşatmışlar. İlk beylikler var burayı kuşatan, Çaka Beyliği. Daha sonra Osmanlılar döneminde Yıldırım Bayezid birkaç kez kuşatıyor. İlkini Haçlı ordusu yüzünden, ikincisini ise Timur sebebiyle kaldırmak zorunda kalıyor muhasarayı. İkinci Murat bu işe yelteniyor ama muvaffak olamıyor. Buranın ne zaman fetholunacağını Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne soruyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri uzun bir tefekkürden sonra buranın fethedileceğini söylüyor. Ancak bunu ne siz ne de ben görebileceğim ki bunu biz geçen haftaki programımızda anlatmıştık. Bu buranın fethi bizim köse ile Kundak'taki Çelebi'ye nasip olacak diye de müjdeyi vermiş. İkinci Murat bundan dolayı 10-12 yaşlarındayken evladını tahta bırakıp Manisa'ya çekilmişti. İkinci Mehmet ikinci kez başa geçtiği zaman ilk iş olarak İstanbul'un fethi için hazırlıklara girişildiğini ve bu sebeple bir öküz derisi büyüklüğünde olan ki bu menakıbı biz geçen hafta anlatmıştık. Rumeli Hisar inşasının yaptığını, İstanbul'u Ulubatlı Hasan'ın sancağı dikmesiyle fethedildiğini ve Akşemseddin Hazretleri ile beraber fethettikleri bu şehre girdiklerini söylemiştik. Burada bir menakıb daha var idi. Bin küsür yıldır yıkılmayan bu devlet yıkılmış ve halk merak ediyor burayı alan kim? Fatih ve yanındaki hocaları, komutanlara beraber İstanbul'a girdiği zaman İstanbul halkı bir gencin burayı fethetmesi mümkün olamayacağını tahmin etmiş olsa gerek ki herkes Akşemseddin Hazretleri'ne doğru teveccüh ediyor. Çünkü boyu, posu, yaşı onu gösteriyor. Öyle olması gerekir diye bir kanaat oluşuyor İstanbul halkında. Fatih hocasına teveccüh edildiğini görünce tebessüm ediyor. Akşemseddin Hazretleri de eliyle ben değilim asıl Fatih o gibilerinden genç Fatih'i, genç padişahı gösterince işte burada Fatih, Fatih olduğuna gösteriyor ve şunu söylüyor. Evet biz burayı fethettik ama asıl fetih sahipleri onlardır. Bizi yetiştiren onlardır. Siz doğrusunu yapıyorsunuz, ona teveccüh edin diyerek gerçek manada Fatihliğini göstermiştir. Kıymetli dinleyenler, İstanbul'un fethini özetle bu şekilde anlattıktan sonra bu haftaki konumuz Anadolu'nun fethi. Kıymetli dinleyenler, Türk İslam devletleri hükümdarlarının gayesi sadece sınırlarını genişletmek olmamıştır. Tek bir gaye var, o da İslam'ı tüm dünyaya elleri ve güçleri yettiği kadar yayabilmek. Kıymetli dinleyenler, İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar, onu takip eden Gazneliler var. Ki Gazneliler deyince ayrı bir ben not düşeceğim. Çünkü Gaznelileri anlatmış olduğum programdan sonra bazıları bizi aradılar, dinleyenlerimiz sağ olsunlar. Burada geçen menakıplar var ki bugün dahi devlet büyüklerinin dinleyip örnek alacağı türden efendim. Onları burada ben tekrar etmek istiyorum ki ben kendilerine müsait olduğum zaman da program uygun olursa bu menakıpları anlatacağımı kendilerine izah etmiştim. Bu hükümdarlardan Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Tek bir gayesi var, İslamiyet'in Hindistan'da yayılabilmesi. Selçuklularda bu fetihlerin batıya kaydığını biz görüyoruz. Anadolu ve Rumeli'ne, ki o zamanlar Rumeli'ye geçiyor buralar. Gazneli Mahmut, Karahanlılardan sonra kurulan Gazneliler doğuya sefer düzenlerken Selçuklular batıya düzenleyecekler ki Selçuklular Gaznelilerden daha sonra tarih sahnesinden çıkıyorlar. Gazneli Mahmut tam 17 kez, ki bazı tarihçiler 30 olduğunda söylüyorlar, kesin olarak bilinen 17 kez Hindistan'a sefer düzenliyor. Tek bir gayesi var, ilahi kelimetullah. Yani Allah-u Teala'nın ahkamını, İslam dinini oralara yayabilmek. Bugün Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Hindistan'daki Müslüman tebaadan bahsedebiliyorsak, onların tek borçlu olduğu kimse Gazneli Mahmut desek bu yalan olmaz kıymetli dinleyenler. Gazneli Mahmud'un buraya yapmış olduğu seferlerde, fetihlerde ilginç anekdotlar da var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Notlarıma bir bakayım kıymetli dinleyenler. Gazneli Sultan Mahmud

Sultan İslam yaymak için düzenlediği bu Hint seferlerinin birinde çok şiddetli bir direnmeyle karşılaşır. Savaşı kaybedeceği şüphesine düşmek üzeredir. Bu zor durumdayken Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyor Gazneli Mahmud. Ya Rabbi, bu savaştan galip çıkarsam şahsıma düşecek bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım. Böyle bir yemin, böyle bir ahd etmiş. Çünkü bu seferki seferde çetin çıkmış Hint ordusu. Allah'ın yardım yetişir ve Sultan Mahmud savaşı kazanır kıymetli dinleyenler. Oldukça da kıymetli ganimetler kazanılır, elde edilir. Sultan Gazni'ye döndüklerinde kendine düşen bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başlar. Fakat bazı vezir ve komutanlar araya girip aman sultanım ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini nereden bilecekler diye de söylemekten geri çekilmezler. Sultan Mahmud bunu Allah-u Teala'ya verdiği sözün gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söylediyse de adamdan ikna edemez. Sultanım, önemsiz olanları dağıtın ancak değerli olanları hazineye bırakın. Bütün memleketin bunlara ihtiyacı var. Belki sevabı böyle daha çok olur diye de ikna etmeye çalışırlar Gazneli Mahmud'u. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mahmud düşünür. Bir Allah dostuna durumu açar ve fikrini ister. O Allah dostu şöyle der. Ne kadar manidar. Sultanım, bunun çaresi kolay. Eğer Allah'ın izni olmadan bu zaferi kazansaydınız, bir daha da ondan isteyeceğiniz bir şey olmayacaksa sözünüze durmanız gerekmez. Yok, bu zaferi size Allah-u Teala'nın ihsan ettiğini ve yine ona ihtiyacınız olacaksa, ihtiyacınız var olduğuna inanıyorsanız verdiğiniz sözde durun. Adanızı yerine getirin. Ganimetleri yoksullara dağıtın der. Sultan Mahmud tövbe eder. Zaferi elbette Allah-u Teala ihsan etti diyerek sözünü yerine getirir ve kendisine düşen ganimetlerin hepsini yoksullara dağıtır. Sevgili dinleyenler, Sultan Mahmud yine çıktığı bir Hint seferinde Sümenat'ta Lat adında bir putu ele geçirir. Hintliler bu putu geri almak için bir ton altın vermeyi teklif ederler. Ama sultan hiçbir şekilde putu satmaya razı olmaz. Odun yığdırıp ateşe attırır, putu eritir. Bu sırada sergeçin biri yakmamalıydı. Altın puttan daha iyidir. Satsa daha iyi olurdu der. Sultan Mahmud bu sözleri duyunca kıyamet günü Allah'ın herkesin önünde bana Azer'le Mahmud'a iyi bakın. Bunların ikisi de birdir. Birisi put yontar yapar, öbürü de satar demesinden korkarım der. Sonra da putu ateşte güzelce yaktırır. Put yanınca puttaki mücevherler erir. Teklif edilen miktar ağırlığında mücevher ortaya çıkar. İstenen şey bedavadan ele geçmiş olur. Bu hal üzerine alimler dediler ki Lat'ın hak ettiği buydu, yani ateşti. Elde edilenlerse Allah'ın bir ikramı. Sen de bütün putlarını kır ki put gibi perişan olup ayaklar altına düşmeyesin. Puta benzeyen nefsine yak, kavur, içinden bir hayli var olan mücevherleri ortaya çıkar der Allah dostları Sultan Mahmud'a. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mahmud konusu açılmışken onun güzel ahlakını bahsetmeden geçmek uygun düşmez. Sultan Mahmud, İslami değerlere karşı büyük bir saygı gösterirdi. Bu manada şöyle bir olay anlatılır. Yakın komutanlarından birinin adı Muhammed'di. Komutanına devamlı olarak Muhammed ismiyle hitap ederdi. Bir vakit olduğu Muhammed'e hitap ederken babasının ismiyle, yani İshak'ın oğlu diye seslendi. Komutan her zamankinin aksine bu hitapla karşılaşınca, yani kendi ismiyle değil de babasının ismiyle çağırmasından dolayı kalbi kırılır gibi oldu. Sultana böyle hitap etmesinin sebebini sordu. Sultan Mahmud, senin adın Resulullah'ın adıdır. Ben bugüne kadar hiçbir an onun adını abdestsiz ağzıma almış değilim. Sana babanın adıyla seslendiğim zaman abdestim yoktu. Bir İslam padişahının ne derece zirvede olduğu ahlaki yönden gösteren bir delil kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Gazneli Mahmud'un bir de Ayaz isimli bir kölesi, bir hizmetlisi var ki Ali Dekak Hazretlerinin dahi sohbetlerine konu olmuştur. Sultan Mahmud'a bahsedip de Ayaz'dan bahsetmemek mümkün değil. Gazneli Mahmud bir gün saray erkanıyla beraber ava gider. Avda önüne bir geyik çıkar.
Gazneli Mahmut geyiği vurmak için peşine düşer ve atıyla geyiği kovalamaya başlar. Bir müddet arkasından gittiyse de geyiği yakalayamaz. Ve bir hayli yorulur ve terler. Hükümdar geyiğin peşini bırakır ve kan ter içinde bir köye varır. Köyün girişinde bir ev görüp su içmek için atından iner. Evde yalnız 8-10 yaşlarında bir çocuk vardır. Gazneli Mahmut çocuktan su ister. Çocuk, siz biraz oturun. Babam suya gitti, şimdi gelir. Size suyu veririm der ve misafirin atını gezdirmeye başlar. Fakat çocuk gelenin padişah olduğunu bilmemektedir. Padişah biraz oturup teri soğuduktan sonra çocuk içeri girer, bir bardak su getirip buyurun efendim diye tanımadığı padişaha ikram eder. Gazneli Mahmut kaşlarını çatar. Niçin yalan söyledin? Halbuki evde su varmış dediğinde çocuk, efendim ben yalan söylemedim. Babam hakikaten suya gitti. Fakat ben sizin hararetiniz geçsin, içtiğiniz su size zarar vermesin diye su vermedim. Der ve elinde su testisiyle sudan gelen babasını göstererek, bakın babam sudan geliyor der. Çocuğun bu zarafeti ve feraseti sultanın son derece hoşuna gider. Onu babasından izin alarak sarayına götürmek ister. Bu çocuk ömrünü sultana sadakatle bağlayacak olan Ayaz'ın kendisidir kıymetli dinleyenler. O dönemin büyük evliyalarından biri olan Ali Dekak Hazretlerinin bile sohbetlerinde konu olacak olan edepli bir Ayaz'dır saraydaki kıymetli dinleyenler. Ayaz köyünden ayrılırken sultanın hiçbir şey almana lüzum yok dediği halde yanına bezle sarılı bir şeyler getirmiştir ve onun ne olduğunu da kimseye söylememiştir. Saraya yerleşen çocuk bir taraftan tahsilini tamamlarken bir taraftan da padişahın sohbet meclislerine iştirak etmektedir o çocuk yaşta. Ayaz ismindeki bu çocuk daha o yaşta padişahın takdir ve hayranlığını kazanır. Genç yaştaki Ayaz'ın bu derece mevki sahibi olmasını bazı saray erkanı çekemez tabii ki. Ne yapsak da bunu sultanın gözünden düşürsek diye hileler dahi düşünmeye başlarlar. Haset her zaman olduğu olacak kıymetli dinleyenler. Ayaz ise Gazneli Mahmud'un gözüne o kadar çok girmiştir ki padişah ona sarayın hazine anahtarını dahi teslim etmiştir. Ayaz'ın aleyhindekiler bu durumu fırsat bilirler. Etrafa hırsızlık yaptığını yaymaya başlarlar Ayaz'ın. Dedikodu bir taraftan genişlerken bir taraftan da vezirler padişaha Ayaz'ı şikayet ederler. Sultanım sizin göz bebeğiniz ve herkesten üstün tuttuğunuz Ayaz hazineden hırsızlık yapıyor der. Gazneli Mahmut nereden biliyorsunuz hırsızlık yaptığını der ve iftiracılara bunu ispata davet eder. Onlar sultanım Ayaz saraya geldiği günden beri odası hep kilitlidir. Bizim odalarımızın kapıları ise herkes açık, bunu siz de bilirsiniz. Hele son zamanlarda odasının kapısına giriyor, kilitliyor ve hiç çıkmıyor. Eğer bizden gizlediği kıymetli bir mücevher olmazsa hiç odasını kilitlemeye lüzum görür mü? Padişah onlara yalan söylüyorsunuz dese mesele hallolacak. Ayaz'ın odasını aratsa onu gücendirmiş olacak. İkinci şıkkı tercih edecek. Diyecek ki gidin Ayaz'ın odasını açın. İçinde ne buluyorsanız da alın sizin olsun. Benim helalimdir. Hasetçiler heyecanla kapının ağzına yığılırlar ve Ayaz'ın kapısını kırarak içeri girerler. İçeride onları bulmayı umdukları mücevherler yerine sadece yerde bir hasır. Duvarda asılı bir post. Yine duvarda asılı bir kaval ve onun yanında da çobanken giydiği, yanında getirdiği o bez içerisinde sarılı çarığı vardır. Bundan başka da hiçbir şey yoktur kıymetli dinleyenler. Bir de saraya gelirken getirdiği o biraz önce bahsetmiş olduğumuz eski elbiseler. Hasetçilerin planı boşa çıkmıştır. Odadaki eşyaların manasında Ayaz'dan başka bilen yoktur tabii ki. Sultan Gazneli Mahmud'u huzuruna çağırtır ve bunun ne manaya geldiğini sorar. Ayaz, padişahım, ben saraya gelmeden evvel siz de biliyorsunuz ki çobandım. Buradaki her şeye sizin büyük teveccühünüzle ulaştım. Bu durum belki bana evveliyatı unutturur da kendime kibir gelir diye onları oradan bulunduruyorum. İçeri girdiğim zaman onlarla baş başa kalıyor, kendimi, geçmişimi ve bir zamanlar ne olduğumu unutmamaya çalışıyorum der. Ayaz'ın bu hareketi padişahın o kadar çok takdirini kazanır ki ve şöyle söyler.
Bugüne kadar mücevherlerimin hazinedarıydın ama şimdi kalbimin de hazinedarı.

0: bana benim de önünde bir hiç olduğum Sultanlar Sultanı'nın huzurunda, Allah'ın huzurunda nasıl davranmam gerektiğini dersini verdin der kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde İstanbul Fethi'nin genel hatlarıyla özetlemiştik. Akabinde Anadolu'nun fethine dem vurmuştuk. Türkistan hükümdarlarının fetihlerdeki asıl gayelerinin topraklarını genişletmek değil, ilahi kelimetullah, İslam dinini yaymak olduğundan anlatmıştık. Ve Gazneli Mahmud'un doğuya yapmış olduğu, Hindistan'a yapmış olduğu seferleri sizlerle beraber paylaşmıştık burada. Ve orada Ayaz'dan bahsetmiştik kıymetli dinleyenler. Gazneli Mahmud'un Ayaz'la arasında geçen bir menakıp daha var ki onu da anlattıktan sonra artık Anadolu'nun fethine yavaş yavaş geçeceğiz kıymetli dinleyenler. Günlerden bir gün İslam alimlerinden Ali Dekkak Hazretlerine sordular. Namazdayken sinek kovalayan kimse için ne dersiniz? Allah-u Teala'nın huzurundaki edep der Ali Dekkak Hazretleri, Ayaz adındaki bir Türk'ün Sultan Gazneli Mahmud'un yanındakinden daha az olmamalıdır der. Bu hikmetli sözün hikayesi şöyle anlatılır. Ayaz bir gün Sultan Gazneli Mahmud'un hizmetinde bulunurken aniden ayakkabısının burnunu sallar. Sultan Ayaz'ın bu haline şaşırır. O zamana kadar kendisinden hiçbir edepsizlik görmemiş olan Sultan ferasetle Ayaz'ın bir özü olduğunu anlar. Memurlardan birisine Ayaz'ı takip edip durumu incelemesini emreder. Sultanın adamı Ayaz'ı takip eder. Ayaz bir köşeye çekilip ayakkabısını çıkartır. İçinden bir akrep düşer. Ayaz ayakkabısıyla akrebi ezerek, "Bugün bana sultanın huzurunda edebimi bozdurdun. Bugüne kadar sultanın huzurunda bir edepsizliğim görülmemişti." der. Memur durumu sultana arz eder. Ayaz geri dönünce sultan, "Ey Ayaz, bugün niçin edepsizlik yaptın? Ayağını hareket ettirdin." der. Ayaz özür diler bir eda ile cevap verir. "Sultanım, kabahat işlemek hizmetçilerin, kölelerin işi. Affetmekse sultanların, sizin şanınızdandır." der. Sultan akrep hikayenin bize ulaştı deyince, "Madem ki haberiniz oldu anlatayım efendim. Sizin saltanat nimetlerinize kavuşmuş biriyim. Akrep 7 defa ayağımı soktu, dayandım. 8'inde takatım kalmadı. Ayağımın ucunu yerden kaldırmak zorunda kaldım. Özür dilerim." Yine günlerden bir gün Sultan Mahmud elinde eşi benzeri olmayan büyük bir mücevher olduğu halde vezirlerini topladı. Elindeki mücevherleri gösterdi. Bütün vezirleri mücevhere hayran oldular. Sultan hepsine teker teker beğenip beğenmediklerini sordu. Hepsi ayrı ayrı övdüler mücevheri. Sonra yine teker teker hepsine mücevheri kırmalarını emretti. Aralarından hiçbiri kıyıp mücevheri kıramadı. "Yazıktır, günahtır" deyip sultanın isteğinden vazgeçirmeye çalıştılar. Vezirler isteğini yapmayınca perdecisini çağırdı. Ona da gösterdiği mücevheri kırmasını istedi. Sultanın perdecisi de şaşırmış bir halde, "Aman sultanım, kırılır mı böyle kıymetli şey?" deyip vazgeçirmeye çalıştı sultanı. Sultan bu durumda çok rahatsız olmuş ve üzülmüştü. Son olarak en sevdiği kölesi olan Ayaz'ı çağırdı. Ayaz da "Hoş geldin sultanım" diyerek hitap etti. Ayaz mahcup bir şekilde Gazneli Mahmud'a baktı. Gazneli Mahmud Ayaz'a mücevheri verdi ve sordu. "Nasıl, beğendin mi?" Ayaz, "Çok güzel efendim. Sizlere yakışır" dedi. Sultan içinde bir korku vardı. Ya Ayaz da sözümü dinlemezse? Sultan Mahmud Ayaz'a "Kır o mücevheri" emrini verince Ayaz hiç tereddüt etmeden sertçe yere fırlattı ve mücevheri parça parça yaptı. Çevrede bulunan vezirler perdeciye naralar attılar. Hayretler içinde kaldılar. "Ne yaptın, ne ettin?" diye kızdılar Ayaz'a. Ayaz, "Mücevher ne kadar değerli olursa olsun, sultanın sözünden değerli midir ki onu kırmayayım?" dedi. Bu sözlerine tekrar feryatlar koptu sultanın huzurunda. Hepsi hatalarını anlayıp özür dilediler sultandan. Sultan onları cezalandırmak istemişse de Ayaz yine araya girip af diledi onlar için. Affın sultana daha çok yakışacağını söyledi. Sultan da Ayaz'ın hatırı için hepsini affetti. Kıymetli dinleyenler, İşte size anlatmış olduğumuz bir Türk İslam hükümdarının ahlakı, kabiliyeti, İslam'a olan muhabbeti. Kıymetli dinleyenler, Gazneliler İslam sancağını doğuya taşıdılar.
Batıya taşıma görevi ise Selçuklulara düştü. 1048 yılında biz Anadolu için yapılan ilk savaş olarak Pasinler Savaşı'nı görüyoruz kıymetli dinleyenler. Bu savaş Anadolu için yapılan ilk savaş olup bu savaştan sonra Anadolu tanınmaya başladı. Biraz önce söylediğimiz gibi İslam hükümdarlarının gayesi toprak genişletmek değil, buralarda İslam'ı, bayrağını dalgalandırmak. Anadolu için yapılan bu ilk savaştan sonra, ki burada öğrencilerime söyleyeyim, önümüzdeki günlerde sınav var, bu soru çıkabilir, onu da söyleyelim kıymetli dinleyenler, biz dinleyenler var, talebelerim, bunu da kaçırmasınlar. 1048'den sonra ara ara Anadolu'ya, o zaman biz burayı Rumeli diye zikrediyoruz, fetih seferleri, buraları keşif seferleri düzenlenmiş, buralar öğrenilmiş, tanınmış ve tarih 1071'i gösteriyor. İlerleyen programlarda muhtemelen Ağustos ayında Malazgirt için ayrı bir program yapmayı düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Burada kısmen biraz daha bahsetmemiz gerekecek. Çünkü Anadolu'nun kapısı Malazgirt Savaşı ile açılıyor. Ve İslam'la tanışması, ciddi manada İslam nüfuzunun buraya gelmesinin başlama tarihi 1071 Malazgirt Savaşı'dır. Dolayısıyla Malazgirt Savaşı'na burada kısmen değinmemizde fayda var. Sevgili dinleyenler, Alparslan kendisinden yardım isteyen Abbasi halifesine gitmek için 70 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Ve Herat'tan, Rey'den hareket eden Selçuklu ordusu Muş Ovası'na, oradan Halep'e, oradan da Fatimilere dest vereceği o savaş meydanına doğru yavaş yavaş ilerlemek niyetiyle Rey'den çıkar. Muş Ovası'na geldiği zaman bu sırada da Bizans ordusu, ki başında Roman Diyojen var, 200 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Roman Diyojen'in gayesi 1048'den itibaren başlayan ve aralıklarla periyodik olarak devam eden Türk akınlarını durdurmak. Ve bir karar alıyor, bu akınlar artık yeter bulmalı ve Türk ordusu, Türk orduları, birlikleri geldikleri yere Orta Asya'ya kadar gönderilmeli. Hatta oraya kadar gidilmeli, olmazsa Bizans'ın sınırlarını oraya kadar ulaştırılmalı. Böyle bir gaye ile 200 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Alparslan ise 70 bin kişilik bir ordusu var. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Alparslan'ın gayesinde Bizans yok. Tek bir gaye var. Abbas halifesi kendisinden yardım istemiş, yardım dilemiş Fatimilere karşı. Fatimileri cezalandırmak için harekete geçmiştir Alparslan. Muş Ovası'na gelindiği zaman karşısında 200 bin kişilik bir ordu görünce Alparslan şaşırmıştır. Çünkü böyle bir şey beklemiyor. Savaş meclisini topluyor. Yapılan istişarede bir elçi gönderilmesi uygun görüyor

Alparslan. Çünkü hedef Bizans değil. Seçilen elçi Bizans ordusunun içerisine gönderilecek ertesi gün ve maksat Murat anlatılacak. Kıymetli dinleyenler, Alparslan'ın gönderdiği elçi krala bildirilir. Selçuklu elçisinin geldiği söylenir. Lakin Roman Diyojen, Bizans kralı, öyle bir taktik yapmıştır ki maksat ordunun maneviyatını bozmaktır. Maneviyat bozulursa ordu dağılmış demektir. Selçuklu elçisini 200 bin kişilik ordu içerisinden dolaştırarak çadırına kadar getirtirir. Çünkü 200 bin kişinin içerisinden geçecek ki özellikle de elçinin geçtiği yerlere devasa yapılı insanları koydururlar ki göz korkacak, maneviyat sarsılacak ve bu gördükleri otağa anlatılacak ve bu korku bütün askere yayılacak. Bu psikolojik bir savaştır. Bu günümüzde de uygulanıyor kıymetli dinleyenler. Selçuklu elçisi bu ordunun içerisinden geçirilerek Roman Diyojen'in huzuruna gelir ve Alparslan'ın mesajını iletir. Mesaj şudur: bizim gayemiz siz değilsiniz, bizim gayemiz Fatimiler üzerine gitmektir. Dolayısıyla biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Mesaj son derece kısa ve nettir. Roman Diyojen oturduğu yerde, daha doğrusu oldukça uzunca bir oturmuş, biraz elleri ve ayakları rahat bir pozisyonda, biraz küstahça, biraz yukarıdan bakarca, biraz efendim nasıl izah edelim, hoş olmayan bir bakışla Selçuklu elçisine tabi der, bu orduyu görünce savaşmak istememeniz normal. Ben olsam ben de savaşmazdım der bu orduyu gördükten sonra. Ve ordusunun büyüklüğünü büyük bir kibirle, büyük bir gururla Selçuklu elçisine söyler. Selçuklu elçisi son derece vakarlı, ciddi bir şekilde gayelerini bir kez daha anlattıysa da o da aynı şekilde ordusunun büyüklüğünü anlatmaya başlar. Ordusunun kalabalıklığını, güçlüğünü, ne kadar kuvvetli olduğunu söylemeye devam eder. Ve şunu da söyler Roman Diyojen: merak ediyorum acaba der, bu sene atlarımı ve subaylarımı Herat'ta mı yoksa Rey'de mi dinlendirsem? Ki Herat ve Rey Selçukluların şehridir, başkentidir. Birisi kışla, birisi ordu, birisi de efendim padişahın, hükümdarın kaldığı yer. Mesela şunu veriyor: biz oraya kadar geleceğiz, atlarımız Herat'ta, askerlerimiz Rey'de kışlayacak. Biz sizi yıkacağız, biz sizi yeneceğiz gibi bir manalı ifade kullanıyor. Selçuklu elçisi krala bakar, imparatora bakar, der ki efendim bir ipek şal alabilir miyim der. İpek şal, der ki ne yapacaksınız ipek şalı şimdi? Muhtemelen gözyaşlarınızı sileceksiniz, onu mu algılayayım, bunu mu öyle mi anlayayım diye biraz daha gülerek, biraz daha küstahça bir ifadeyle tekrar bakar Selçuklu elçisine. Hayır efendim, eğer mümkünse getirirseniz niçin kullanacağımı gösteririm. Son derece sakin, vakarlı ve ciddi olarak. Bulurlar bir tane ipek eşarp efendim. İpek eşarpın ipek olanı hafiftir, tüy gibi. Kolay kolay kesilmez, incedir. Ve şunu söyler daha sonra: bir silahşörünüz var mı efendim? Ne yapacaksınız silahşör diye cevap verir Roman Diyojen. Savaşacak mısın, cenk mi edeceksin? Yok yok, öyle bir derdim yok. Zaten ben fazla savaştan anlamam. Ben elçiyim ve daha çok ben bu işlerle uğraşırım. İlim ehliyim. Bunun üzerine çağırır generallerinden bir tanesini Roman Diyojen. Buyur bakalım ne yapacaksın? Getirdim bir tane karşına. Selçuklu elçisi ipeği havaya atar ve der ki kılıcınızla bunu kesin. Belki Topkapı Sarayı'nda o dönemden kalma eserleri incelemeye gidenler varsa, Bizans kılıçları kısa ve enlidir, sağlamdır, kolay kolay kırılmaz. Kuvveti temsil ediyor, hakikaten öyledir. Kısa oluyor, biraz enli oluyor efendim. Havaya attıktan sonra buyur kesin şunu diye söyler. Ve general kılıcı çekip olanca kuvvetiyle abanır ipeği kesmek için, havadaki ipeği kesmek için. Ve ipekle beraber kılıç da taşa küt diye iner. Selçuklu elçisi eğilip ipeği alır. Açar, bakar. Ve imparator şunu söyler: efendim çok kuvvetli askerinizle silahınız var ama bu güç, bu pazı, bu kılıç ne yazık ki bir ipeği kesememiş. Nasıl güçtür diye biraz önce ve

iletmiş olduğu mesajın karşılığını uygulama olarak gösterir. Selçuklu elçisi huzurdan ayrılmadan önce döner ve bir son söz daha söyler imparatora. Efendim, atlarınızın Herat'ta kışlayacağından hiç şüphem yok. Ama askerleriniz o esnada nerede olur onu bilemem diyerek güzel bir gözdağı verir ve bu şekilde ordusuna Alparslan'ın yanına döner elçi. Ve durumu anlatır padişahına, hükümdarına ve yanaşmadığını söyler Barış'a. Kıymetli dinleyenler, savaş meclisi toplanır. Nasıl bir hareket tarzı yapılacağı konuşulur. Burada liderlere yakışır bir tavır sergiler Alparslan. 70 bin kişilik ordunu 20 binine ayırır. Çünkü kendisi Fatimilere 70 bin kişilik orduyla gidiyor. Bunu yeterli görmüştür Alparslan. Ama karşısında daha kuvvetli, daha dinç bir ordu var. Ama 20 bin kişini ayırıyor. Bu askeri olarak biraz tuhaf dursa da Alparslan'ın niyeti şu: yarınki savaş çok çetin geçeceği için manevralarda hızlı olmak zorundalar. Askerin yaşlı olanlarını ayırıyor kıymeti dinleyenler. Çünkü yarın ciddi bir savaş var, ayak bağı olabilirler ve onları serbestlik tanıyor, onları savaş meydanına sürmüyor ve 200 bin kişinin karşısına 50 bin dikiyor. Tabii şu akla gelebilir kıymeti dinleyenler: Selçuklu ordusu 50 bin mi, 70 bin mi? Hayır efendim, o kadar değil. 350-400 bin kişilik bir ordusu var ama Fatimilere üzerine giderken bu kadar ordu yeterli görmüştür kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra Malargit Savaşı'nı öbür bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde Malazgirt Savaşı'nı ve sonrasını anlatacağız. İkinci bölümümüzde elçi gönderdiğimizi, lakin Bizans kralının bunu kabul etmediğini söylemiştik. Barış teklifi, savaşmama teklifi kabul edilmeyince Alparslan savaş meclisini toplar ve yapılacak taktiği askerleriyle, komutanlarıyla konuşur, bunu paylaşır, bilgilerini, isteklerini, taleplerini iletir kıymetli dinleyenler. 70 bin kişilik ordunun 20 binini ayırır, geriye 50 bin dinç bir kuvvet bırakır ve strateji üzerinde değerlendirme yapılır. Sevgili dinleyenler, savaş öncesi akşamı askerler keyif ve neşelidir. Yanlış hatırlamıyorsam Moğol tarihini bahseden Cüveyni var. Tarihi Cihan-ı Güşa isimli bir eserin müellifi kendisi. Orada Türklerle ilgili bir konudan bahsederken şöyle bahis açmış. Diyor, Türkler savaşa giderken onlar efendim sevdiğinin yanına gider gibi giderler diyor kitapta. Ki 13. yüzyılda yazılmış bir eser bu. Burada yine Türk savaşçılarıyla ilgili olarak şunlar da söylüyor. Kılıç sesleri sevgilisinin sesi gibidir. Attığı oklar en tepede uçan atmacayı şahini dahi vurabilir. Böyle bir kabiliyetten bahsetmiş Türkler için. Bu sebeple de savaş öncesinde Selçuklu ordusunda son derece moraller yerinde. Çünkü şöyle bir düşünce var. Ben gaziyim ama yarın bir kılıç darbesiyle yere indirilirsem şehit olacağım. Kıymetli dinleyenler, Halid bin Velid Hazretleri'nin hayat hikayelerinde böyle bir menakıp biliyoruz. Şöyleydi o da. İranlara savaşırken şöyle bir mesaj gönderiyor İran komutanına. Teslim olun. Çünkü biz sizin ordularınızın yaşamayı arzu ettiği gibi ölmeyi arzulayan bir askerle, ölmeyi arzulayan bir orduyla geliyoruz. Ölüme göze almış, ölümü gözünden silmiş, ölümü bir kurtuluş olarak gören, Allah Resulüne ulaşmak olan gören bir ordunun karşısına hiçbir engel çıkamaz kıymetli dinleyenler. Selçuklu askerler de aynı sevdada. Dolayısıyla son derece rahatlar. Yarınki savaşı düşünüyorlar. Bu esnada Bizans'tan tarafında da bir endişe var. Ama endişenin yanında bir neşe, bir sevinç de var. O neşe ve sevinci de açıklayalım sevgili dinleyenler. Selçuklulardan çok daha önce, ki bu 11. yüzyıl, 100-200 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden

Karadeniz'in kuzeyine gelen Türk kavimleri var. Bunlar Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar, Kıpçaklar, hatta Bulgarlar, Macarlar. Bunlar 100-200 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine, Balkanlara gelip yerleşmişler. Ve savaşçı oldukları gözükünce de bunlar diğer devletlerin içerisine paralı asker olarak girmişlerdir. Onlar şöyle düşünüyorlar, Türkler şöyle düşünüyor. Hem savaşacağız, hem zevkli bir iş, hem de para kazanacağız. Dolayısıyla onlar için savaşmak önemli değil. Ve Bizans ordusunun içerisinde atalarından çok daha önce buraya gelmiş olan, Balkanlara yerleşmiş olan Oğuz ve Peçenek Türkleri de var. Bunlar yalnız Selçuklular Müslüman, bunlar Müslüman değil. Bunlar Şamanist Türk topluluğu ve yüksek bir bedel verilerek Bizans ordusuna bunları almış. Normalde bir paralı askere bugün değerle 1.000 lira dersek bunlar 10.000 lira verilmiş. Çünkü bunlar kabiliyetler. Bugün mesela bir futbolcu alırken kabiliyetli olunca ne yapıyoruz? Parayı kesenin açıyoruz, keseyi açıyoruz. O zaman da böyle bir şey uygulanmış ve Peçenek ve Oğuz Türklerinin de Bizans safında olduğunu görüyoruz. Bizim Selçuklular o akşamı rahat geçiriyorlar. Oğuz ve Peçenek Türkler de rahat geçiriyorlar. Lakin bizim milli sazımız olan kopuz sesleri vadiden vadiye karşılık olarak gidip geliyor. Şimdi Selçukluların karşısındaki o Bizans ordusunun içerisinde bulunan Peçenek ve Oğuz Türkleri yankı mı duyuyoruz diye düşünüyorlar. Çünkü kopuz sesi duyuyorlar. Biz kimle savaşacağız? Onlar bilmiyorlar kimle savaşacaklar. Sadece bir düşman var. Onlar için düşman yeterli zaten. Ama kimle savaşacakları hakkında bilgi sahibi değiller. Ve bundan şüpheleniyor. Hem Oğuz beyleri hem de Peçenek beyleri şüpheleniyor. Biz kimle savaşacağız acaba? Ve kendi aralarında yapmış oldukları istişarede savaş başlamadan önce karşı tarafı bir kontrol etsek iyi olur diyorlar. Biz kimle savaşacağız? Ve savaş başlayacağı zaman da ertesi gün kıymetli dinleyenler karşısındaki ordunun sancağını, bayrağını görünce eski atalarının bayrağını olduğunu görüyorlar. Ve dolayısıyla anlıyorlar ki her ne kadar biri Müslüman, diğeri şamanist ise de birbirlerinin kandaş oldukları için asla kılıç çekmeye yanaşmayacaklar ve bunu savaş sırasında göreceğiz. Hemen zaten konu gelmişken değinelim sevgili dinleyenler. Savaş başladığı esnada Oğuz ve Peçenek Türkleri karşı tarafa geçecek ve Bizans'a karşı saf tutacaktır. Bunu da burada belirtelim sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, savaş başlamadan önce Alparslan'ı beyaz bir elbiseyle görüyoruz. Atının kuyruğunu bağlamış, beyaz bir elbise giymiş ve şunu söylüyor askerlerine: ben bugün komutan değilim. Ben bugün hükümdar değilim. Ben bugün sizin gibi içinizden birisiyim. Ve ben bu elbise benim kefen elbisem. Eğer şayet bu vurulursam beni bu elbisemle gömün. Arkada bulunmayacağım. En önde sizlerle beraber vuruşacağım. Ve şunu tüm samimiyetimle söylüyorum diyor kıymetli dinleyenler. Karşımızdaki orduyu görüyorsunuz. Oldukça bir fazla sayıdır kıymetli dinleyenler. 200 bin kişilik bir ordu. Devasa bir ordu. Şöyle bir hayal edelim. 200 bin kişiyi bir meydana toplayalım. Ve silahlı, mızraklı, oklu. Dehşet bir görüntü sevgili dinleyenler. Ve şunu söylüyor: ben bugün sizi savaşa zorlayamam. Eğer hanımını, çocuğunu, anasını ve babasını özleyen varsa geri dönebilir. Hakkım helal olsun, gidebilir. Ama ben yemin ediyorum tek başıma da kalsam bu orduyla savaşacağım. Tabii hükümdar bunu söyleyince asker şunu söylüyor: efendim, bizi denize göster, denize gidelim. Dağa vur, dağa çıkalım. Bugün ölmek var, dönmek yok. Biz buraya bunun için geldik. Ve savaş başlayacak kıymetli dinleyenler. 50 bin kişilik ordusu merkezde kendisi var. Sağ taraf ve sol taraf olarak sağ cenah ve sol cenah olarak orduyu ayırıyor. Ve burada Turan taktiğini uygulayacak Sultan Alparslan. Ki Turan taktiğini birazdan açıklayacağım. İlk etapta kendi merkez kuvvetinden 10-15 bin kişilik bir kuvveti Bizans üzerine gönderiyor. Ve olağanca kuvvetiyle, hızıyla Bizans'a saldırıyor. Yeri gelmişken Turan taktiğinden bahsetmiştim.

etmekte fayda var kıymetli dinleyenler. Türk hükümdarları, Türk orduları bu Turan taktiğini kurtlardan öğrenmiştir. Şimdi akılda bir tabii soru var. Nasıl öğrenilebilir? Şöyle, peki Jack London'ın Beyaz Diş adlı bir roman var. Okuduysanız bilmiyorum. Okumanızı tavsiye ederim. Kurtları anlatan bir roman bu. Kışın ormanda diğer hayvanlar kış uykusuna yattığı için kurtların tek avlayabilecekleri köpekler. Köylerdeki, yaşam merkezlerindeki köpekler. Taktik de şöyle. Organize çalışıyor zaten bu kurtlar. İşlerinden bir tanesini, ki bu en hızlı koşan oluyor, köyün içine gönderiyorlar. Köyün içerisine gönderdikten sonra biraz dolaşıyor. Kurdun kokusunu alan köydeki köpekler kurdun peşine düşüyor. Zaten plan programda böyle. Biraz boğuştuktan sonra köpeklerle kaçıyormuş, korkmuş da geri gidiyormuş gibi bir hava vererek olanca kuvvetiyle ormana doğru geri kaçar. Geri kaçmaya devam eden kurt daha önceden belirledikleri noktada durur ve köpeklerle boğuşmaya başlar. Boğuşma esnasında diğer kurtlar köpeklerin etrafını çevirir. Halka tamamlanınca artık daralan halka köpeklerin sonunun geldiği manasına gelmektedir. Sevgili dinleyenler, bu taktiği Türkler güzel uyguluyorlar. Bu taktiği biz şeyde de görüyoruz efendim. 2. Cihan Harbi'nde Ruslar da Almanlara karşı uygulanmıştır ve bu taktik neticesinde başarıya ulaşmışlardır. Sevgili dinleyenler, savaş bu şekilde devam ederken Alparslan'ın önündeki 10-15 bin kişilik bir kuvvet hücuma kalkar ve Bizans ordusuna saldırır. Ciddi bir mukavemet gösterir Bizans ordusu. Yavaş yavaş bozgun havası vermeye başlar Selçuklular. Biraz buna tiyatro da var tabii. Biraz belirlenmiş bir tiyatro oyunu da var. Bir taraftan cenk ederken bir taraftan da sanki geri kaçıyormuş gibi bir hava oluşturulur. Böyle bir hava estirilir ve yavaş yavaş geri çekilmeye başlar. Bizans ordusu bu gelen 10-15 bin kişilik birliği Selçukluların tamamı olarak algılar. Öyle şiddetli bir hücum olur ki zannederler ki bu ordunun tamamı. Ve geri çekilmeye başladığını hissettikleri anda da bu fırsatı kaçırmamak için 200 bin kişilik ordu yerinden oynar ve hareket eder. Sevgili dinleyenler, Selçukluları takip eden Bizanslılar yavaş yavaş mevzilerini de terk ederler. Tabii ilk konuşmamızda söylemiştik, Cüveyni'den bahsederken attıkları oklarla en tepedeki kuşları indirirler demiştik. Bunu hatırlıyorsunuz. Bir özellikleri daha var. Geri çekilirken dahi at üstünde geri dönüp oklarını atarlar ve oklar o her tarafı zırhlarla dolu Bizans askerlerinin gözlerini içeri sokmayı becerebiliyorlar. Böyle bir kabiliyetleri de var. Bir taraftan geri çekiliyorlar, bir taraftan da oklarla kendilerini savunuyorlar. Nereye kadar? Aynı kurtların yapmış olduğu gibi daha önceden belirlenmiş olduğu noktaya kadar Türk birliği, Selçuklu ordusu geri çekilir. Bu esnada sağ ve sol cenah yavaş yavaş Bizans'ı kuşatmaya başlamıştır. Tepelerin arkasından gözükmeden. Ve o nokta gelince artık bu merkez kuvvet tekrar yönünü Bizans'a doğru çevirir ve tekrar o ancak kuvvetiyle hücuma kalkar. Tabi bu esnada hücuma kalkan sadece merkez kuvvet değil, sağ ve sol cenahtır ve Bizans ordusu artık ortadadır. Şunu söylüyor tarihçiler, buradan fazla kurtulan Bizans ordusu kalmadı diyorlar kıymetli dinleyenler. Esir alınanlar bir hayli fazla, bunların içerisinde sizden de bildiğiniz gibi Roman Diyojen de var. Ve Roman Diyojen Alparslan huzuruna da çıkartılacak kıymetli dinleyenler. Burada gerçekten bir büyüğe yakışır bir davranış var. Şunu soruyor Sultan Alparslan, sana ben elçi gönderdim. Çünkü niyetimiz siz değildiniz. Bizim niyetimiz başkaydı. Elçi gönderdim ama siz ordunuza güvenerek savaş istediniz. Yaptığını beğendin mi? Bu kadar insanın kanına girdin. Tabii Roman Diyojen diyecek bir şey yok. Boynu bükük sadece dinliyor. Ve Alparslan şunu soruyor. Eğer şayet savaş sen kazanan olsaydın ve

soruları soran sen olsaydın, yakalanan, esir olan ben olsaydım ne yapardın deyince, Roman Diyojen de pek böyle mütevazı davranmamış, samimi ve doğru söylemiş. Seni öldürdüm demiş. Sultan Alparslan tahmin ediyorum demiş bunu yapacağınızı. Peki benim ne yapmamı tahmin ediyor, bekliyorsun aynı şeyi. Veyahut da beni esir alır, kafes içerisinde diğer diğer gezdirir, gücünü, kudretini herkese gösterirsin. Veyahut da deyip sessizce bir ses çıkıyor ağzından. Sultan Alparslan diyor, o sessizce söylediğini bir daha söyler misin? Veyahut da serbest bırakırdın. Sultan Alparslan tam bir padişah kıymetli dinleyenler, tam bir hükümdar. Ben de zaten yapmayı düşündüğüm budur. Serbestsin deyip hatta emrine de asker de veriyor ki sar salim varsın diye İstanbul'a kadar Selçuk askeri nezaretinde gönderilecektir Roman Diyojen. Selçuklu'nun göstermiş olduğu bu nezaket karşılığında yalnız kendi adamları Roman Diyojen Bizans'a vardığı zaman öldürülecektir. Önce gözlerine mil çekilecek, daha sonra da öldürülecektir sevgili dinleyenler. Esasında bugün Anadolu'nun İslamlaşmasına değinmeyi tahmin ediyordum ama yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu gösteriyor. Kıymetli dinleyenler, önümüzdeki hafta bu beldelerin İslam'a tanışmasını hep beraber işleriz sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlık ve selamet içerisinde kalınız efendim. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te Semerkant.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Biz Zarre şehrin kenar mahallelerinden birinde oturuyor, güya buğday ticareti yapıyordu. Evi dışarıdan küçük ve sıradan görünüyorsa da içi geniş ve son derece lükstü. Bahçede hususi yapılmış bir sürü ambar vardı. Pazartesi günü akşamüstü Cenevizli önde, Danilo ve Hasan arkada Bizzari'nin olduğu evin yolunu tuttular. Dar ve eğri büğrü sokaklardan geçtiler. Oraya saptılar, buraya saptılar. Sonunda ufak bir evin önünde durdular. Paganini evin tokmağını çaldı, kapı açıldı. Hep beraber içeri girdiler. İçten merdivenli olan evin ikinci katına çıktılar. Bizzarre iki arkadaşıyla oturmuş, konuklarını bekliyordu. Onları güler yüzle karşıladı. Paganini misafirleri takdim etti.
1: Size bahsettiğim yeni arkadaşlar bunlar.
2: Buyurun oturun. Çok memnun oldum.
3: Biz de memnun olduk.
2: O şeref bize ait. Siz bana çok önemli haberler verdiniz. Bundan sonra hep birlikte çalışacağız.
3: Memnuniyetle.
2: Görüyorsunuz ya, kutsal Hristiyanlık için nelere katlanıyor, ne mücadeleler veriyoruz.
0: Danilo bu sözlere içinden çok kızdı. Bu eşkıyaların yaptıklarının ne Hristiyanlık ne de başka bir dinle alakası olmadığını eski bir papaz olarak çok iyi biliyordu ama neylesin, minareyi çalan kılıfı da hazırlıyordu. Paganini'ye anlattıklarının aynısını üç aşağı beş yukarı Bizzarre'ye de anlattı.
3: İşte böyle saygıdeğer asilzadem. Böylece Türklerin yanında yaşamaya başladım.
2: Çok iyi.
3: Ama hemen Türklerin yanından ayrılıp sizinle çalışmak için can atıyorum.
2: Hayır hayır. Şimdilik Türklerden ayrılma.
3: Baş üstüne.
2: Onların arasındayken bize çok faydan dokunacaktır.
3: Onur duyarım efendim.
0: Sıra Hasan'a gelmişti. Zavallı Naksoslu Danilo kadar pişkin olmadığı için bir pot kıracağından korkuyordu. Zoraki de olsa sakin görünmeye çalışarak Naxos Kalesi muhafızlarından olduğunu ve nasıl esir alındığını bir kez daha anlatmaya başladı. Danilo'nun bıraktığı olumlu etkiden olsa gerek, Hasan'a da hiç tereddütsüz inandılar.
4: Biliyorsunuz, Barbaroslar geldikten sonra Akdeniz'de huzur kalmadı.
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Önceden bu sularda, karalarda bizimdi. Burada bizim sözümüz geçerdi. Ama onlar geldi, işlerimiz bozuldu.
4: Düzelecektir, merak etmeyiniz.
2: Siz bu adamların Cezayir'e taarruz edeceklerini söylemişsiniz.
4: Evet, öyle.
2: Bu çok delice bir hareket olmaz mı?
4: Onlar çok cesur denizcilerdir efendim.
0: Bu söz üzerine ikide bir de yerinden fırlayan Pizzare bu kez daha büyük bir gürültüyle ayağa kalktı ve olanca sesiyle bağırdı.
2: Ne? Cesura? Türklere cesur dedin öyle?

0: Naksoslu Hasan'ın konuşmaları üzerine iyice gerilen ortam, Hasan'ın kazara Türklere cesur demesiyle bir anda patladı. Paganini'nin tanışmaları için Hasan ve Danilo'yu karşısına çıkardığı Pizzare kıpkırmızı olmuş bağırıyordu. Gerçi Pizzare ikide bir de ayağa kalkıp naralar atarak güç gösterisi yapmayı alışkanlık haline getirmişti ama bu kez gerçekten sinirlenmiş de olabilirdi. Zira ne maksatla olursa olsun Türkler hakkında en ufak bir iyi söz duymaya dahi tahammülü yoktu. Hasan nasıl toparlayacağını düşünürken Danilo'nun sakin bir halde oturduğunu fark etti.
1: Müsaade edin açıklayayım.
2: Efendim, arkadaşları dinlemenizi rica ediyorum.
3: Neyi dinleyeceğim ya?
1: Efendim, cesur derken kendilerini öyle sanıyorlar. Bu yüzden de saçma sapan hareket yapmaları son derece olağan demek istedi arkadaşım Dimitrios.
3: Evet, kendilerine o kadar çok güveniyorlar ki Cezayir'e taarruz edecek kadar saçma bir harekete kalkışabiliyorlar.
1: O kendini beğenmiş adamlardan her şey beklenir efendim.
4: İsa'nın üzerine yemin ederim ki sözlerimiz doğrudur. Onlar Cezayir'e saldıracaklar.
2: Efendim, müsaadenizle arkadaşları bahçenizde gezdireyim.
5: Naksoslu ve Danilo, İspanyolların içine sızmayı sandığımızdan daha iyi başardılar.
0: Evet, çok şükür.
5: Bu fitne fücur İspanyol çetesini yok ettiğimiz zaman devletimizi dipten kemiren kurtlardan büyüğünü halletmiş olacağız.
0: Evelallah.
5: Çok merak ettim. Hasan çok tedirgindi. İnşallah kendilerini ele verecek bir gaf yapmamıştır.
0: Yapmamıştır, yapmamıştır. İçini rahat tut. Türklerin kötülenmesi üzerine az önceki öfkesini unutan Pizzare, yeni arkadaşlarına yakın bir arkadaşının ev görünümündeki kumarhanesinde buluşmak üzere izin verdi. Hiç belli etmediği halde Hasan soğuk terler dökmüştü. Danilo ise en ufak bir korkuya dahi kapılmamıştı. Çünkü bu gerginlik olmadan önce adamların kendilerine kesin olarak inandıklarını gözlerinde görmüştü. Dolayısıyla bu çıkış sadece bir gövde gösterisiydi diye düşündü. Doğrusu yanılmamıştı da. Geniş bahçeye arka kısımdan çıkarak geçtiler. Yerlerde ikili kapaklardan ne kadar da çok vardı. Danilo sordu.
1: Bunlar ne Paganini? Sığınak desem yerin altına doğru neden ayrı ayrı bir sürü olsun?
2: Sığınak değil. Sıradaki tahmin.
4: Onların saklandığı ve korunduğu ambarlar olsa gerek.
2: O da değil. Gelin ve kendi gözlerinizle görün.
0: Tahta kapaklardan birini zorla kaldıran Paganini diğerini kaldırabilmek için Hasan'dan yardım aldı. Baş aşağı dimdik bir merdivenden indikten sonra loş, karanlık bir odaya geldiler. Yerin altındaki küçük oda bomboştu. Bu oda boş, dedi Hasan şaşkınlıkla. Onların gözlerindeki şaşkınlık Paganini'yi ziyadesiyle memnun ediyor ve bu anın tadını çıkarmak için hareketlerini yavaşlattıkça yavaşlatıyordu. Ayaklarından meydana gelen toz bulutu yere çökünce Hasan da Danilo da çekmece gibi bir şeyler fark ettiler. Onların gördüğünü anlayan Paganini evet diyerek onayladı ve dev çekmeceleri açtı.
4: Olamaz.
1: Gözlerime inanamıyorum.
2: Nasıl ama? Şaşırdınız değil mi?
1: Evet, şaşırdık ve çok sevindik. Reis, reis!
6: Yavaş ol oğlum, bu ne telaş?
1: Af buyur Oruç Baba, seni fark edemedim.
4: Destur var mı?
7: Buyurun kardeşlerim.
6: Oğullar, hoş geldiniz. Hayırdır, nedir bu telaş?
1: Bizi liderle tanıştıracaklardı ya.
7: Tanıştınız mı?
1: Tanıştık, tanışmasına da.
4: Mesele lider değil.
6: Mesele ne oğul?
1: Konuştuk, bize inandılar yine.
4: Ben o ara bir pot kırdım ama.
1: Orasını karıştırma.
7: Ne potu?
1: Önemli bir şey değil reis. Şüphe çekmedik. Sonra bahçeye götürdü bizi Paganini.
6: İyi, temiz hava.
1: Öyle ama baba, bahçede yere yapılmış mahzenler vardı.
4: Merak ettik. İspanyol bizi içeri soktu.
1: Bir de ne görelim? Mahzenler ağızlarına kadar silah ve cephanelik dolu.

0: Paganini kendisiyle gurur duyuyordu. Liderin ve diğer arkadaşlarının yanında kendini övmeyi de ihmal etmedi.
1: İşte hizmet böyle yapılır. Herifleri içten yıkacağız.
2: Doğru söylüyor. Alkışlayın Cenevizli'yi.
3: Bravo Paganini.
4: Bravo Paganini.
3: Bravo yaparsın.
1: Ne zannettiniz ya? Sizin bir yılda yapamadığınızı iki günde başardım.
0: Paganini bu övünmelerine Pizarre'nin bıyık altından güldüğünü görünce çok bozuldu.
1: Bu kadar çalıştım, çabaladım. Sense beni takdir bile etmiyorsun.
2: Sen hakikaten budalasın.
1: Ne dedin? Budala mı?
2: Hem budala hem de ahmak.
1: Ne diyorsun sen?
2: O iki adam vardı ya.
1: Evet. Naxoslu Dimitros ve Cenevizli papaz.
2: Heh, işte onlar.
1: Ne olmuş?
2: O ikisi Barbaros'un en yakın adamlarıdır. Bizi yoklamaya gelmişler.
0: Odadakiler sapsarı kesildi. Sadece Pizarre gülümsüyor, diğerleri dillerini yutmuş gibi kekeliyorlardı. Paganini ise benimle alay etme diye yalvarıyor, duyduklarının doğru olabileceğine ihtimal vermek istemiyordu.
1: Ama onun Cenevizli papaz olduğundan hiç şüphem yok. Diğeri de Rum, eminim. Aksanından belli.
2: Olabilir.
1: O halde?
2: Öyle oldukları halde Barbaros'un adamı da olabilirler.
1: Ama nasıl?
2: Konuşmalarına hiç mi dikkat etmedin? Naxoslu cesur Türkler deyince neden hemen dudağını ısırdı?
1: Belki sizi kızdırdığını anladığı için.
2: Hiç sanmıyorum. Hem bunlara ne hacet? Top sakallı Beşir ne demişti? Hepsi Türk değil zaten dememiş miydi Barbaros'un adamları hakkında?
0: Adamlar ilk şoku atlattıktan sonra düşünüp Pizarre'nin haklı olduğuna karar verdiler. Buna hala inanamayan, onları elleriyle buraya getiren ve üstelik ne kadar cephanelikleri varsa Pizarre'ye sormadan onlara gösteren Paganini'ydi. Adamları Pizarre'ye övgüler yağdırıyor, onu şımarttıkça şımartıyorlardı. Hak etmiyor da değildi hani. Önce Naxoslu'nun ve papazın dost olduğuna o bile inanmış, sonradan Beşir'in söylediklerini hatırlayınca uyanmıştı. Yine de bunu adamlarına söylemiyor, görür görmez anlamış gibi yapıyordu.
3: Yaman adamsın Pizarre!
2: Ne sandınız? Bu saçları değirmende ağartmadık herhalde.
1: Peki ya şimdi ne olacak?
2: Onlara inandım sandılar. Hele paraları alınca iyice yuttular. Yarın akşam arkadaşım meyhanesine gelmeyecekler mi sizce?
5: Gelirler, gelirler.
2: İşte oracıkta kellelerini koparacağız.
6: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 17. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama.

0: sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli kardeşlerim, yeni bir konumuzda, yeni bir dersimizdeyiz. Allah'ımıza hamd ediyoruz. Can verdiği, imkan verdiği, nefeslerimiz devam ettiği, hüküm onundur, nimet onundur. Biz de dillerimizle de olsa, hakikatini kalbimiz anlamasa da, taklitle beraber karışık olsa da, yine de şükür ki onun dinini öğreniyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz, dinliyoruz, dinlemeye çalışıyoruz. Allah'ımız bunların hakikatini bize öğretsin. Bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Çünkü rahmet peygamberimiz, kardeşlerim, Allah'ın özel himayesinde olan rahmet peygamberimiz Fatıma validemize öğrettiği bir duada kızım Fatıma bunu sürekli oku buyurmuşlar. Dua maalen şöyledir. Allah'ım beni bir an olsun kendime, kendi halime bırakma. Nefsimin eline bırakma. Himayenden ayırma. Yolundan koparma. Seninle zengin et. Sana bağla ya Rabbi. Bu manada dualarını öğretmişler. Ve kendileri de devamlı böyle okuyorlardı. Kardeşlerim, hepimiz selamet isteriz. Hepimiz saadet isteriz. Hepimiz gülmek isteriz. Ancak gülmek bir anlık, bir mevsimlik, bir yıllık bir gülme. Acıyla bitiyor, ayrılıkla bitiyor. Karanlıklara giriyorsa bir insan, o kadar sevincin peşinden yalnız kalıyorsa, bu bir oyun, eğlence, aldanma oldu. Allah'ımız kendisiyle zengin etsin, kendisiyle şenlendirsin, kendisiyle dünyamızı, ahiretimizi güzel etsin inşallah. Kardeşlerim, bu konumuzda şöyle bir konuyu yine hatırlatmak isteyeceğim. Geçtiğimiz günlerin hatırası hala bizimle, bizi bırakmadı. Yani Kurban Bayramı'nı bitirdik. Fakat bizim oradan alacağımız çok ibretlik dersler vardı. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz bir müminin hedefini şöyle belirlemiş. Allah diyor, müminlerin canını istiyor. Allah müminleri kendisine kurban olmalarını istiyor. Allah insanlara, bu kadar insan içinde müminlere özel davetiye çıkarmış. Ey mümin kullarım, siz bana gelin, benim olun. Bana kurban olun diye alemlerin sahibi Allah dostlarına davetiye göndermiş. Bundan daha şerefli bir davet yok aslında. Hazreti Kur'an'da çağrılıyor. Rahmet peygamberimizin diliyle hepimiz çağrılıyoruz. Gelin eşyaya değil, Allah'a kurban olun. Dünyaya değil, dünyayı siz kullanın,

Dünyaya kul olmayın. Allah sizi dünyada efendi yarattı. Efendiliğinizi terse çevirmeyin. Dünyayı baş göz etmeyin. Dünya yerinde dursun. Ayaklarınızın altında dursun. Başınız midenize gömülmesin. Mide ile bir ömür geçmesin. O kadar teknik, o kadar bilgi, o kadar beceri, o kadar sanat bir mide etrafında kullanılmasın. Göklere yükselin, başınızı göğe yöneltin. Yücelik makamı olan Allah'a yöneltin. Dünyayı böyle kıymetlendirin deniyor bizlere kardeşlerim. Burada çok ihmal ettiğimiz bir hususu rahmet peygamberimiz kardeşlerim bize şöyle hatırlatıyor. Bir mümin buyuruluyor, hadis-i şerif mali bu, bir mümin eğer Allah yolunda öleyim diye bir derdi yoksa, Allah yolunda şehit olayım, böyle bir dert olmadan, böyle bir düşünceye girmeden bir insan ölse diyor kardeşlerim, ölse bir çeşit münafıklık üzere ölmüş olur. Allah muhafaza etsin. İmam Müslim, Ebu Davud ve İmam Nesai Hazretleri bu hadisi naklediyorlar. Yani bir can var ortada, bir akıl, bir vicdan, bir gönül var. Bu akıl ve yönettiği vücut, kalp ve hükmettiği vücut ya dünyaya kurban olacak ya sahibine ebedi alemde dostluk için kurban olacak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, her müminin imanı gerektirir. İmanı ister ki mümin iman ettiği kainatın sahibine yönelsin, güvensin ve bütün saadeti onda arasın ve ona kavuşmayı, ona ulaşmayı, ona kurban olmayı tek hedef haline getirsin. Yaşı ne olursa olsun, 70 yaşı, 80 yaşı, kadın, erkek, genç, hepimizin gönlü Allah için yaratılmış. Bize can, kalp ne için verilmiş? Dünya bizim için, biz Allah için yaratılmışız. Deniyor ki iman dairesine giren bir müminin hedefinde bu vardır. Ah der, desin, deyin buyuruluyor, ah deyin. Bir yol nasıl bulunur acaba? Ben eşyaya, kendime, nefsime, makama, mevkiye değil de bunları ikram edene, kainatın sahibine, cennetin, cehennemin sahibine, cemalullahın sahibi, Allah'ıma nasıl bir kurban olurum? Allah'ım bunun yolunu bana göster diye her kalpte bir arzu bulunmalı, bir niyet bulunmalı. Yoksa diyor, yemek içmekle ömrü biten insanın Allah muhafaza aklı yerindeyse öyle yanlış bir iş yapmış oluyor ki imanına ters hareket etmiş oluyor. Münafıklık üzere, nifak üzere ölür demek, bu insan ölümden korkuyor demek. Yani Allah'ı istemiyor, Allah'ı arzulamıyor. Yani Allah'ı arzulayan için ölüm gösterilmiş. Kim alemlerin sahibine kavuşmak istiyorsa, Mevlamız diyor ki kim beni seviyorsa ben ona kavuşma sebebi olarak zahiri planda ölümü yarattım. Ölümle diyor benimle buluşacaksınız. Mümin ölümden korkuyorsa, Allah muhafaza etsin, korkmuyor değiliz. Bizde de o dert vardır. Allah'a sığınıyoruz. Ölümü sevmiyorsa, Allah ile buluşmayı düşünmüyorsa, bundan çekiniyor, özlemiyorsa bu imana terstir. Nifak neydi? İki yüzlülük idi. İman Allah'ı istiyor. İman Allah'a götürüyor. İman dünyayı tanıtıyor. Dünya fani, kullan diyor, kul olma diyor, Allah'a yönel diyor. Tersine olunca her şey bu dünyada var. Ölüm düşünmez, ölüm ötesini düşünmez. Yatağın içinde yerken, içerken, uyurken, keyif ederken gideyim demek bir müminin imanına ters duruyor. Allah sevgisine ters duruyor. Hizmete ters duruyor, hakikate ters duruyor. Demek ki müminler bu düşünceyi kardeşlerim ben de, yani illa bir meydanda savaş oluyor, oraya giremeyebilirim. Ama demeli ki böyle bir savaş olmayabilir de, gönlümüzden Allah'ım ben senin yolunda olmak ve ölmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam bir diğer yol olarak da farzları koruyun buyurmuşlar. Allah'ın yolunda bugün bir insan kardeşlerim farzları korusak, öyle büyük bir mücadele vermiş olacağız ki farz dediğimiz yapılması emredilen ibadetler ve muameleler, işlemler var. Bunun içine namazın yanında alışverişte haram yememek, hile yapmamak, hainlik yapmamak, insanları aldatmamak gibi hayatın en büyük mücadelesini vereceğimiz, yine insanları hor görmemek,

dini beğenmemek, yani terk edilmesi gereken işlere de farz deniyor. Bu sıfatların, iyilerin kazanılması, kötülerin terk edilmesi için bir insan meydana çıksa, mücadele verse, fitneden korunsa, hayra sarılsa, sarılayım dese, inanın meydandaki düşmanla savaşmaktan daha fazla mücadele vermesi gerekiyor. Doğru sözlülüğümü muhafaza edeceğim, iffetimi, namusumu

Birisi öyle demiş, biz demiş şehitliği illa savaş meydanında diye düşünürdük. Ne zaman ki rahmet peygamberimiz diyor saadetli evinde, hane-i saadetinde diyor Rabbimize kavuştu. Ebu Bekir Sıddık da öyle. Biz dedik ki şehitlik, en büyük şehit Muhammed Aleyhisselam. Ondan sonra Sıddık Ekber geliyor. Demek bunlar hak yolunda olarak canlarını vermekle ahiret şehit oldular. Bu şehitliğin bir çeşidi her müminden, gönlünden isteniyor kardeşlerim. Bir insanın, Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki, hiçbir Allah yolunda emeği olmasa, ya yeryüzünde can verilmiş kol, kuvvet, ayak, akıl, vicdan, varlık, varlık aleminde nice şeyler ona hizmetine verilmiş. Bu efendi insan eğer nimetin sahibi Allah için bir yorgunluğa girmese, hiç terlememiş, ne diliyle, ne gözüyle, ne kulağıyla, ne eliyle, ne parasıyla Allah için bir çile çekmemiş, bu insan ahirette mümin olarak gitse de noksan olacak, bir tarafı çökük olacak, Allah'ın huzuruna yamuk olarak çıkacak buyruluyor yine hadis-i şerifte. Allah için yeryüzünde insan üzerinde bir iz olsun. Yani secde izi. Yine hayırların peşine koşarken yorgunluk izi. İlim yaparken, ilim öğrenirken, insanlarla muamelede, hakkı korurken, adalet. Varsın sende bir yorgunluk olsun. Allah için bir yorgunluk. Yüzündeki mana içinde Allah'ı arayan insanın yorgunluğu olsun deniyor. Üzerinizde bir zahmet izleri olsun. Yoksa her şeyi böyle süt liman, dünya ne güzel, toz pembe görürseniz bu aşka aykırı, imana aykırı, dine aykırı ve bu saadete aykırı deniyor. Allah yolunda zahmetleri sevin diyor bize Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ın aşkını o çileler içinde arayın kardeşlerim. Bakınız bizim İstanbul'da olanlar için bu misali verelim. Diğerleri de duysunlar, onlar için de geçerlidir. Eyüp Sultan Hazretleri kardeşlerim 93 yaşındaydı. Medine-i Münevvere'den İstanbul'un bugünkü ismiyle müsemma yerine gelmiş Eyüp Sultan Hazretleri 93 yaşında bir insandı. Efendimiz Aleyhisselam sözleri, beyanları, müjdeleri var ki İstanbul Konstantiniye diye geçiyor. O bölge muhakkak fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel, onun askerleri ne güzel. Bunun müjdeye ulaşmak için diyor bu tarafa niceleri sefer yaptılar. Bunların içinden bir tanesi de Hazreti Eyüp Hazretleri'ydi. Kardeşlerim, çocukları dediler ki baba, Allah-u Teala senden bu yola çıkma emrini kaldırmıştır. Sen mazursun, mesul değilsin. 93 yaşındasın, sen dua ordusu ol. Evde otur, bize dua et, biz gidelim. Dedi ki ben evde ölmek istemiyorum. Ben burada oturup da o ölmek istemiyorum. Ben Allah'ın yolunda olayım da nerede olursam olayım dedi. Kendisine deve hazırlattı. Devenin üzerinde de kardeşlerim uzun süre duramayacağı için aşka bakın, kendisini ayaklarından belinden devenin hörgücüne bağlattırıyordu. Namaz vakitleri gelince indiriyor, çözdürüyor. Görevli arkadaşlar yanında iniyor, namazını normal şartlarda kılıyor. Yola çıkarken devesine biniyor ve kendini bağlatıyor. Ve böylece bir aşka düşmüş geldi. Ve İstanbul'un surları etrafında kardeşlerim Allah için cihad ederken şehit oldu. Şimdi Medine-i Münevvere ile İstanbul arasını, o günkü şartlarda alınmasını, deve üzerinde dağısı, tepesi, mevsimi, 3 günde, 1 günde gidilmiyor. Ve bütün zahmetlerine katlanan bu insanlar kardeşlerim dünyada bir saadet görmüşler. Bu saadet Allah için adım atmak, Allah için çile çekmek, Allah için terlemek, saadet anahtarını çile kabul etmişler. Sevginin ispatını çile görmüşler. Oturmaktan Allah'a sığınmışlar. Koşmak istemişler. Ne kadar güçleri varsa gelmiş 93 yaşındaki o aşık, hak aşığı bütün gençlere, dünya gençliğine meydan okurcasına demiş ki bakın aşk insanı nasıl harekete geçiriyor. Gelin diyor bizden nasiplenin. Bu yol açık tutulmuş. Onlar elbette ki rahmet peygamberinin o güzel gönlünden almışlar o tadı, o aşkı. Ancak o aşk bitmemiş kardeşlerim, sönmemiş. Allah'ımız yine bize vermek istiyor. Bugünkü gönül sahiplerimiz niyetlenmeli, meydana çıkmalı. Ben de inşallah yorulmak isterim. Bir ilim

güveneyim, secdemi koruyayım, edebimi koruyayım, hakkı koruyayım ve bu vazifelerin başında yorulayım hiç değilse diyerek meydana çıkmaz ise bir insan, inanın aşk sadece gökte kalacak, sahiplerini arayıp duracak. Fakat yeryüzündekiler hala dünyayı tercih ettiklerinden bir ömür bitecek ama Allah'ın huzuruna noksan olarak, garip olarak, çalık olarak, çürük olarak çıkmış olacağız. Çünkü sevgiyle yenilenmedik. Niyetlerimizi Allah'a yöneltmedik. Yöneltelim. Allah'ın lütfü keremiyle kardeşlerim, öyle buyurur Efendimiz Aleyhisselam, kadın erkek her Müslümanın tek derdi vardır, Allah'a kurban olmak. Allah'ım bu yol nasıl ise, bu söz haktır, bu yol nasıl ise bize öğretsin, imkan versin, sebeplerini yaratsın, aşıklardan bize nasiplerimizi göndersin, biz de boşuna eriyip çürümeyelim, ebedi saadetten mahrum olmayalım inşallah. Kardeşlerim, hepinize hayırlı günler dilerim, hayırlı hizmetler temennisiyle Allah'a.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Aile bağlarında bu hafta ele alacağımız konumuz eş seçimi olacak. Konuyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim ve daha sonra tekrar konuyla ilgili ayrıntılarla karşınızda olacağız efendim.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Fani hayatı huzur ve sükun içinde yaratıcının emirleri istikametinde idame ettirebilmenin temel müessirlerinden biri de eş seçimidir. Lakin her insan adeta bir derin kuyudur. Zahirde emredilmiş olan şartlara riayet ettikten sonra istişare ve istihare ile hareket etmeli ve ondan sonra da Allah'a niyaz ve tevekkülle teveccüh etmelidir. Herkes evlilik üzerine az ya da çok bir takım hayaller kurar. Kimi kalbine mukabil bir kalp bularak mutluluğu yakalar, kimi de yakalayamaz. Hayat arkadaşına iyi ki evlendim diyenler olduğu gibi, ah keşke evlenmeseydim diye yakınanlar da vardır elbet. Eş seçimi denince ilk aklımıza gelen ahenkli bir yuva içinde pek çok konuda uyum sağlayabileceğimiz hayat arkadaşını belirlemekten bahsederiz. Eğer evlilik çağına geldiyseniz zihninizi pek çok soru meşgul eder. Aradığınız eş adayında hangi özellikler bulunmalı? Ona hangi soruları sorarsanız daha iyi tanırsınız, hayatınızın yönünü belirlerken nasıl bir yol takip edeceksiniz? İşte bu ve bunun gibi pek çok sorularınızın yanıtını Semerkant Aile Dergisi'nde bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi bu konuyla ilgili olarak programı sizlere hazırlayan Kadriye Bayraktar hanımefendinin psikolog Dilek Aksu ve psikolog Hülya Sipahi ile yapmış olduğu söyleşiyi yayınlıyoruz efendim.
1: Değerli dinleyenler, Aile Bağları adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda evlilik, evlilikte iletişim, davranış problemleri, aile ergen çatışması gibi konulara yer vereceğiz. Bugünkü konuklarımız ben ve öteki psikolojik danışmanlık merkezinden Dilek Akıcı ve Hülya Sipahi Hanım. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
1: Sayın Dilek Hanım, ilk sorumuzu da sözü size bırakalım. Eş seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
3: Eş seçiminde ilk öncelikle insanların dikkat etmesi gereken kişilik uyumu aslında. Her şeyden önce kişilik özellikleri birbirine uyuyor mu, insanların veya onun dışında da esas olan kişilik özellikleri uysa bile hayata bakış açılarında hayata anlam verişlerinin aynı olması gerekiyor. Yani onun yaşamaktan hedeflediği nedir? Diğerinin yaşamaktan hedeflediği nedir? Varoluş amaçlarının aynı olması gerekiyor. Sonra onların hayattan, iki kişinin hayattan hedefleri aynı olduktan sonra kişilik özelliklerinin uyumuna bakılması gerekiyor. Bunu işte kültürel özelliklerin uyumu vesaire takip edecektir.
1: İkinci sorumuz da yine kişinin eş seçiminde beklentileri neler olmalıdır? Bunu da Hülya Hanım'a soralım.
2: Yani paralel görünüyor. Beklentisi yani öncelikle belli bir Dileğin dediği gibi yani yaşamdan ne bekledikleri çok önemli. Ortak beklentileri var mı? Ortak amaçları var mı? Ki aralarında bir kişilik uyumu var mı? Ve tabii hoşlanma da önemli bunun yanı sıra. Yani birlikte bunları paylaşmaktan hoşlanacaklar mı? Bütün bunlar varsa iyi bir uyum söz konusu diyebiliriz. Kültürel uyum da belli ölçüde uyum olabilir. Yani eğitimin, zeka seviyesinin, yapılmak istenen aktivitelerin aşağı yukarı uyumlu olması da uyumlu bir beraberliği getirir
1: diyoruz. Evet. Bunu mesela bir örnekle açıklayabilir miyiz?
3: Şemalarla bunu açıklayabiliriz örneğin. İnsanların çocukluktan getirdikleri bir takım hayata bakış açıları var. Kalıplaşmış bakış açıları. Mesela eğer sizde yüksek standartlar gibi bir şema varsa, yani hayata bakarken, siz hayatı yaşarken çok yüksek standartları hedefleyerek yaşıyorsanız ve kendi benliğinizi ön plana çıkararak hep hırsla bir takım yüksek hedefler saptayarak, bu işiniz olabilir, okulunuz olabilir, aile yaşantınız olabilir, hep bu biçimde kendi yaşamınızı düzenliyorsanız, sizin karşınızda olan insanın hedefleri ise bu yüksek standartlar şemasına uyum göstermiyorsa, onun için hırs en yüksek nokta, işte prestij, toplumsal saygı veya başarı hayatının hedefi değilse, o zaman sizin ortak hedefler bulmanız biraz zorlaşacaktır. Bu gibi örnekler aslında çok fazla toplumumuzda. Her şey uyuyor olabilir, birbirlerinden hoşlanıyor olabilirler, birlikte vakit geçirmekten çok mutludurlar, kültürel özellikler uyuyordur. İkisinde inançları benzerdir, hedefleri benzerdir ama kendilerinin daha çocukluktan getirdikleri hedefleri, bakış açıları farklı olduğu zaman iki kişi arasındaki uyum bir noktaya kadar sürüyor. Evet. Mutlaka patlama yaşıyor o çift daha sonra. Küçük küçük problemler diye bakıyorsunuz ama aslında bir bakıyorsunuz birdenbire patlamış.
2: Yani burada şey önem kazanıyor. Yani kişinin kendi içinde sağlıklı bir karakterinin olup olmaması da önemli.
3: Kesinlikle.
2: Yani ilişkide bizim karakterimizde bir sorun varsa bu ilişkide direkt yansımasını buluyor. Onun için aslında belki birçok sorun yaşarken ortaya çıkıyor. Bu çözülmeyecek anlamına gelmez. Evet. Yani ben mükemmelim, benim gibi mükemmel birisi olsun, beni her anlamda idare etsin beklentisi sıkıntıya yol açabilir. Evet. Yani ben de hataları fark etmesi gereken yanları olan biriyim. Karşımdaki kişi de böyle biri. Biz birbirimizi idare edebilir miyiz, uyabilir miyiz?
3: Evet.
2: Mükemmel.
3: Ama birbirini geliştirme amaçlı olması ilişkinin çok önemli.
2: İlişkiyi çok geliştiriyor. Evet. Kişileri geliştiriyor. Yani güzel bir hedefe birlikte gidebilme amacının olması. Yani insanın aslında, yani aslında evlilik de şeyle çok orantılı. İnsanın hayata nasıl baktığıyla orantılı. Yani kişi hayatını bir gelişim süreci, bir olgunlaşma süreci olarak görüyorsa, evlilik de bunu zevkli hale dönüştüren bir şey oluyor ya da işte
3: o da bir yolu oluyor bunun, değil mi?
1: O zaman bütün mesele herhalde bakış açısından.
3: Evet, neyi hedefliyorsunuz? Sizin varoluş amacınız ne? Niye varsınız siz? Kendi ruhunuzu geliştirmek, tekamül ettirmek için mi çabalıyorsunuz? Yoksa başka hedefleriniz mi var? Eğer kendi ruhunuzu tekamül ettirmek için var olduğunuzu hissediyorsanız, evlilikte bunun bir zemini olacak.
1: Evet. Yine evlilikte kişiler arası uyumda ne gibi hususlar önemlidir, ona yer verdik. Ondan sonra da evlilikte denklik ne kadar önemlidir? Hani bu en çok toplumda...
2: Yine sorular birbirine yakın merkeze odaklanıyor. Niye? Evlilikte en önemli uyum bu hayat hedefinin uyması. Yani aynı şeyi hedeflemiyorsanız, aynı şeyi talep etmiyorsanız, kişiliğinizin diğer yanlarının uyumlu olması çok da bir anlam ifade etmiyor. Ama hedefiniz aynıysa, hani buna giderken kişiliklerinizde farklılık varsa o da çok
3: zenginleştirici bile olabilir.
1: Evet. Bir de evlilik en çok toplumumuzda karşılaştığımız sorunlardan birisi, evlilik kararı almada aile ve evlenecek genç arasında bazı fikir anlaşmazlıkları, çatışmalar oluyor. Bu konuda çevremizde sık sık yaşanan sıkıntılara da çoğu zaman şahit oluyoruz. Evlilik kararında ebeveynin genç üzerinde ne kadar etkin olmalıdır?
3: Gencin yaşı tabii

0: çok önemli
1: evet,
0: burada.
1: Evet, çok yaş çok önemli. Mesela 18 yaşında bir genç karar alıyorsa burada aile daha çok yönlendirici olabilir. Yani en azından ortaya çıkabilecek sorunları. Bu tür durumda şey çok önemli. Sen işte şöyle yapma, böyle yapma demek çocuğu, genç için işe yaramaz. Ama bak sen böyle bir evlilik yaparsan böyle böyle sorunlarla karşılaşabilirsin. Karşı tarafın kişiliğinde böyle böyle özellikler var. Bunları göze alıp evlilik yap şeklinde.
0: Yine sorumluluk sende.
1: Sorumluluk ama sende bir... ama bu konulara dikkatli olman lazım. Ya da bunlar olacaktır hayatında, bunları gözleyebilecek misin?
2: Evet.
1: Şeklinde onu yüzleştirmek lazım. Genci yüzleştirmek lazım.
2: Gerçeklerle tanıtmak lazım diyorsunuz.
1: Evet. Yani yaşa göre değişir. Belli bir yaşı geçtikten sonra zaten insanlar daha çok kendileri karar veriyorlar.
2: Evet. Bir genç evlilik sırasında ebeveynin düşüncelerine nasıl yaklaşmalıdır peki? Yani ailede bağımsız bir karar almalı mıdır? İşte hani aile çok etken olabiliyor gencin üzerinde. Veyahut da olmasını genç istemiyor. Peki bu durumda genç ne gibi nasıl yaklaşmalıdır ailesine? Ailesi çok etken.
0: Yine tekrar yaşa vurgu yapacağız ama eli mahkum. Eğer Hülya Hanım da az önce değindiği gibi 18-19 yaşında bir gençe evlenmeye niyetlendiyse, ki bu da çok muhtemel, fakat işte Türkiye'de son zamanlarda evlenme yaşı giderek yükseliyor hepimizin bildiği gibi. O yaştaki bir gencin karar verirken ailesinden bağımsız karar vermesi çok mümkün değil. En azından ekonomik bağımsızlık açısından. Çünkü evlilik sadece duygularla veya işte mantıksal uyumla sağlanabilecek bir birliktelik değil. Bunun bir maddi yönü de var. Bir evde birlikte yaşamanız gerekiyor. Bir aile kuracaksınız. Onun ekonomik idamesini sağlayacak bir ekonomik güce sahip olmanız gerekiyor. 18-19 yaşında bir gencin böyle bir ekonomik güce sahip olduğu pek görülebilir bir şey değil. Dolayısıyla orada aileye bağlılık oranı giderek artacaktır. Tabii burada esas önemli olan yaşı ne olursa olsun gencin öncesinde ailesiyle ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğu.
2: Evet.
0: Yani ailesiyle ilişkisi zaten gencin bağımsızlığına değer veren, onu kendisinden ayrı bir birey olarak addeden, kendi yaşamını kurması için gence gerekli sorumluluklar veren bir yapıdaysa, o zaman aile gerektiği kadar işin içerisinde olacaktır. Ne çok fazla belirleyici ne de çok fazla dışarıda. Orada çok iyi denge kurmak gerekiyor. Evet,
1: burada
0: denge.
1: Aklıma bir örnek geldi. Bazen yaştan da bağımsız olabiliyor. Mesela bir danışanım vardı. Eşi 28 yaşında evlenme kararını vermişti ama şey diyordu. Eşimi hala olgun bir yetişkin gibi hissedemiyorum. O bana çocuk gibi ve basit geliyor. Bunun kökeninde de şey vardı. Eşi 28 yaşında olmasına rağmen hala kişilik olarak ailesinden bağımsız hareket edemeyen, bağımsız kararlar alamayan birisiydi. Yani kişinin kendi bireysel sorumluluklarını alabilme özelliğine sahip olması bazen yaştan bağımsız oluyor.
0: Evet, evet.
1: Bazen insanlar 30-40 yaşlarına gelseler bile hala o ailenin bireysel sorumluluğunu alamıyorlar. Ve Türkiye'de pek çok ilişkide işte bu kayınvalide problemleri, işte aileyle yakın ilişkilerde bu çok sıkıntı yaratabiliyor.
2: Evet, doğru.
0: Öncesinde aile ilişkisini sağlıklı bağımsızlığa ama bağı sürdüren, yani bağımsızlık eşittir bağımsızlık değil asla.
1: Evet.
0: Bir bağın olması gerekiyor, sağlıklı bağın, ama bağımsızlığın da olması gerekiyor. Böyle bir yapıya sahip olması gerekiyor. O zaman zaten dengeli bir biçimde ailede işin içerisinde olacaktır.
2: Evet. Bir de eş seçiminde biraz önce mükemmelliyetçilikten bahsetmiştik.
1: Beklentilerin yani, çok yüksek olması.
2: Bugünkü hani toplumumuzda da genç kesimde de en çok herhalde sorunlardan bir tanesi.
1: Şimdi ben bunu da düşündüm. İnsanların niye beklentileri yüksek oluyor diye. Ya bu gelişen şeyle alakalı birazcık da. Yani bu devirde insanlarımız daha kaygılı. Yani geleceği kontrol etme çabası var. Yani ama nasıl sağlıksız bir kontrol etme çabası. Yani gelecekte daha delil olmayan olasılıkları, delil olmayan kötü durumları kontrol etmek için, yani hiçbir şey kötü gitmesin diye diyorlar ki şu anda ben en mükemmeli seçersem gelecekteki bütün kötü koşulları
0: engelleyebilirim.
1: Ama hayatta böyle bir şey yok. Bir kere hayatta her şey mükemmel değil, bir de mükemmel olması gerekmiyor.
0: Bir de hayat kontrol edilemez.
1: Bir de hayat kontrol edilemez. Bir de ihtimaller sonsuzdur ama yani var olacak şey bir tanedir. Biz bütün ihtimalleri ekarte etmeye çalışırsak daha olmadan ve delil yokken çok yoruluruz. Yani bu mükemmeliyetçilik aslında kişiyi her anlamda yoran bir şey ve eş seçimini de çok zorlaştıran bir şey.
2: Evet.
1: Yani hiçbirimizin mükemmel bir eşe ihtiyacı yok. Sadece insan olan, samimi olan, iyi diyalog kurabilen, işte insaniyete, dürüstlüğe, samimiye, şefkate, merhamet ve şefkate önem veren, merhamet ve şefkat ilişkide vazgeçilmezden biri. Evet. Biri olması önemli. Mükemmel. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Gerekmiyor da mükemmel olmamız.
2: Evet. İşte bu noktada yine ebeveynlerin çok iyi piçli bir şekilde genci yönlendirmesi çok önemli herhalde.
0: Daha çocukluktan başlayarak.
2: Evet.
0: Yani evlenme aşamasına gelinmiş, artık o noktada sen mükemmelliyetçi olma demek çok işe yaramayacaktır. Çok öncesinde o eğitime başlamak gerekiyor.
2: Ha bir de şöyle bir söz var hani ailelere söylenen. Nasıl bir çocuğunuzun evlilik beklentisi içerisindeyseniz çok güzel, çok saadetli, mutlu bir evlilik beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Ama onlara öyle bir aile, örnek bir aile yaşattınız mı? Şimdi ailenin bir örnek teşkil etmedikten sonra çok yapıcı bir şekilde gençlerin bu konuda çok daha böyle yapıcı, olumlu bir aile oluşturmada kaygıları daha yüksek oluyor herhalde.
1: Evet, çünkü yani biz birçok şeyi ailede öğreniyoruz. Bazı yapıları ailede içselleştiriyoruz. Dolayısıyla ailede kazanamadığımız bir şeyleri sonradan kazanılabiliyor, ama bu çok zor ve çabayla oluyor. Evet. Toparlarsak yani dediğimiz gibi evlilikte de kişinin kendi kişisel psikolojik ve kişilik yapısının sağlıklı olması çok
0: dengeli
1: önemli.
0: Olması.
1: Yani sağlıklı birisinin de evlilikten beklentisi daha sağlıklı oluyor. İlişki kurması da daha olumlu ve daha yapıcı oluyor.
0: İnsanın sürekli kendisini hem bireysel beklentiler açısından hem ilişkilerdeki beklentiler açısından ne kadar gerçekle uyumu var bu beklentilerin diye kontrol etmesi gerekiyor. İrdelemesi gerekiyor.
2: Ay eş seçimi hakkında gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
1: Yani dediğim gibi bir ilişkiye girmeden önce kendilerine bir dikkat etsinler. Yani ben neyi neden istiyorum? Neyi neden bekliyorum? Beklentilerim sağlıklı mı? İsteklerim sağlıklı mı diye önce bunu bir
0: bu konuda aslında profesyonellerden yardım almak da faydalı olabilir. Bizim merkezimizin de böyle bir hizmeti var mesela. Evlenmek üzere olan, evliliğe karar vermek üzere olan gençlere kişilik testleri yapıyoruz. Hı-hı. Onların kendilerini daha iyi tanımaları için, beklentilerini gerçekçi düzeye çekmeleri için. Hı-hı. Ve eğer çiftselerde birbirlerini daha iyi tanımaları, olabilecek sorunları önceden tespit edebilmeleri için böyle bir profesyonel yardım almak da faydalı olabilir.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz de teşekkür ediyoruz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
3: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507-360-3675 Balıkesir.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462-884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Değerli dinleyiciler, aile bağlarında Kadriye Bayraktar hanımefendinin psikolog Dilek Aksu ve psikolog Hülya Sipahi ile yapmış olduğu söyleşiyi dinledik. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğimiz güzel bir hikayemiz var. Dilerseniz hikayemize kulak verelim sevgili dinleyiciler.

zamanlar bir genç herkes gibi evlenmek istiyordu. Bu niyetini ailesine açtığında babası ona şöyle dedi. Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alın terinle kazandığım bir altını getirdiğinde seni hemen evlendireceğim. Delikanlı babasının bu sözlerine gülümsedi. Ne kadar da kolay bir sınavdı bu böyle. Ertesi gün istenilen altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu. Babası hiçbir şey söylemeden altını evlerinin yanından akan nehre fırlattı. Çocuk altının düştüğü nehre şaşkınlıkla bir iki saniye baktıktan sonra babasına döndü ve sordu. Şimdi evlenebilirim değil mi babacığım? Babası başını iki yana salladı. Hayır oğlum, sana kendi alın terinle ve emeğinle kazandığım bir altını getirmeni söylemiştim. Bu altını sen kazanmamıştın ki. Genç delikanlı babasının gerçeği nasıl keşfettiğini anlayamamıştı. Sahiden de parayı bir arkadaşından ödünç almıştı. Ertesi gün bu defa annesinden bir altın borç aldı ve parayı babasına götürdü. Babası altını aldı ve yine nehre fırlattı. Delikanlı bir kez daha şaşırmıştı. Bunu niye yapıyorsun baba, anlamadım. Ama sana bir altın getirmiş oldum. Artık evlenebilir miyim? Babası bu defa da izin vermedi oğluna. Bu altını da sen kazanmamışsın dedi. Genç babasının yanından ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündü. Başkasından borç alıp getirdiğinde babası parayı yine nehre atacaktı ve bu gidişle evlenemeyecekti. O yüzden bir iş bulup çalışmaya ve altını kendi emeğiyle kazanmaya karar verdi. Günler geçti ve kazandığı bir altını babasına götürdü. Babası her zamanki gibi parayı nehre atmaya hazırlanıyordu ki oğlu can havliyle babasının kolunu tuttu ve bağırdı. Hayır baba, o altını nehre atamazsın. Onu kazanmak için günlerce çalıştığımı ve sırtımın ağrılar içinde kaldığını biliyor musun sen? Babası yüzünde ışıltılı bir gülümsemeyle elini oğlunun omzuna koydu ve ''İşte şimdi evlenebilirsin oğlum'' dedi. ''Çünkü emeğinin karşılığı olan bu altının değerini artık biliyorsun ve eminim ki onu akıllıca harcayacaksın.'' Mutluluğun veya tatminin sonuçta olduğunu düşünüyorsak yanılıyoruz demektir. Mutluluk ve lezzet bizzat gayretin ve emeğin içinde. Evet, gerçekten de hem maddi hem de manevi anlamda insana kendi çalıştığından ve emeğinden başkası yok. Hayat önümüze bin bir türlü yemeğin ve meyvenin ikram edildiği bir sofra gibi konulmuş. Hepimiz nasibimizi alıyoruz ondan. Sadece maddi midemizin değil, aklımızın, kalbimizin, duygularımızın da rızıklarını buluyoruz hayatta. Ellerimizle, duygularımızla uzanıyoruz ve elimizin, kabiliyetimizin yettiği kadarıyla meyveler devşiriyoruz hayat sofrasında.

0: Değerli dinleyiciler, yine konumuzla ilgili olarak ilahiyatçı yazar Doktor Dilaver Selvi'nin konuşmalarını sizlere sunacağız ve ardından biz aile bağlarında tekrar paylaşacağımız notlarla sizlerle birlikte olacağız efendim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize gönül hoşluğu, yuva huzuru dilerim. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Ya Rabbi bize gönül hoşluğu ver. Ya Rabbi bize sıhhat ve afiyet ver. Ya Rabbi bizi kendin ile zengin et. Dostluğun ile şereflendir. İbadetinle, taatınla bizi kıymetlendir. Bize o güzelliklerin yolunu aç. Güzelliği göster. Ya Rabbi rahmetinle kendine çek. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar. Bir insana sıhhat afiyetten sonra gönül huzuru gibi bir nimet verilmemiştir. Bir yuvada olan eğer ona sıhhat afiyet verilmiş, yeni güne çıkınca günlük rızkı gönderilmiş, yani rızkını az yorularak biraz çabayla elde ediyor, ondan sonra bir de gönül huzuru verilmişse, bu insana dünyadaki bütün nimetler verilmiş sayılır. Şimdi biz de bu duamızla şu konumuza adım atıyoruz kardeşlerim. Konumuz evlenecek kimsenin kardeşlerim eş seçimi konusunda bazı şeyler söyleyeceğiz. Yuva kurarken eş seçiyorsun. Eş iç içe olacağın, ruh ruha kaynaşacağın, gönül gönüle yaşayacağın bir kimse demektir. Allah böyle istemektedir. Nikahı Efendimiz iki sevgiliyi birbirine kaynaştıran nikah gibi bir şey görmedim buyurulmuş. Yoktur buyurulmuş. İşte o kaynaşmayı fıtrata uygun seçmektir. Şimdi o kısma bakacak. Evlenirken şu anda evlenmişlere de hitap ediyoruz. Dolayısıyla bu ders beni ilgilendirmiyor demeyeceğiz. Yanlış tercihimizi 60'ında fark ettik, 40'ında fark ettik. Yani mesela sırf keyif için evlendik. Allah korkusu, Allah sevgisi için değil de millet, örf, adet böyle istiyor diye rezil olmayayım diye evlendik. Bütün bunlar aksi tesir gösterdi. Huzurumuz kaçtı. Demek ki tercihi yanlış yaptık. Öyleyse tövbe düşer demeli. Tercihi ona göre yeniden yönlendirmeli. Hanımı boşamalı değil, o kötü huyu boşamalı. Cahilliği boşamalı. Şimdi kardeşlerim, rahmet peygamberimiz buyurmuş ki, ey cennete yönelen kullar, dünyada yaşadığınız sürece eğer huzur ve hayır bulmak, bereket bulmak istiyorsanız, eş seçerken şunlara dikkat edin buyuruluyor. İnsanlar mal için evlenirler. İnsanlar nesep için evlenirler. İnsanlar güzelliklerinden dolayı evlenirler. İnsanlar Allah terbiyesi için, terbiye gördükleri için, edep için evlenirler. Rahmet peygamberimiz buyurmuş, siz akıllı, Allah'ı tercih eden terbiyeli kulları seçiniz. Edepli insan ne kadar kıymetli. Siz buyuruluyor, terbiyeliyi seçin, akıllıyı seçin. Ve bir kadın veya bir erkek kardeşlerim eğer malı için seçilirse, şunu kesin bilin ki, o mal ikisinin de huzurunu kaçıracaktır. Bir defa mal insandan kıymetli görülmüştür. Birinci hata, insan görülmemiştir, mal kıymetli görülmüştür. Cehalettendir. İkincisi, sevgiye ihanet edilmiştir. Sevgi para ile ölçülmeyecek bir şey idi. Bu sevginin merkezine parayı koymak sevgiye ihanettir. Sevgiyi bilmemektir. Yanlıştır. İnsan terbiyesi unutuldu. Ve sevginin kendisi unutuldu, ona hürmet edilmedi, o bilinmedi. Tuttu adamın cebindeki kasasındaki para veya hanımdan gelecek para için tercih eden kocalar var. Onlar için deniyor ki, bilinsin ki bunlar bu tercihlerinde bir imtihan içindeler, yanlış ve bunun acısını çekecekler. Para azdıracaktır. Para ile gönül huzuru olması eğlence cinsinden bir şeydir. Bununla evlenme olmaz. Sonra evlilikte kardeşlerim adayda illa beden güzelliği birinci sıraya konur ve güzelse tamam, değilse hayır denirse bunun da imtihanlar olacaktır. Beden güzelliği de hem kadın için bir imtihan ve şımarma sebebi olur, hem erkek için şımarma sebebi, edebini bozma sebebi olabilir. Bir kadını veya bir erkeği seçerken yine onun nesebini, itibarlarını, etrafını düşünerek onlardan bir kıymet koparmak için evlenmek de yanlıştır. İlla seçilecek şey insanın değeri, kıymeti, gönlü, imanı, terbiyesidir. Tabii gönlünü de görmediğimiz için davranışlarına bakarız.

yapacağız? İnsanlarla Rabbi ile hukuku nasıl? Ve bir insanın, kardeşlerim, azmasının sebepleri bu devirde ayeti kerimede buyurulur ki, insan

bedenim var, benim namım var, şanım, şöhretim var dese, itaatı terk etse, Allah rızasını unutsa, yuvayı menfaat şirketine dönderse, bu kadın kadınlık yapamaz. Ne hacetim var dedi ya, ben bana yeterim, onun kahrını niye çekeyim, benim de param var diyen kadın yuvanın tadını tadamaz. Teslim olamaz, boşluk dolduramaz, kendini üste görüyor, hiçbir tarafa yanaşmıyor. İnsanın erkeği de, erkek de kardeşlerim, güya madde kafasıyla benim bu kadına, bunun zahmetine ne hacetim var dese, onunla gelecek hem maddi hizmetlere hem ruhuna ait terbiyesine, nefsinin huzuruna bakmasa da işi para yönüyle değerlendirse, bu erkekten de hayır gelmez. Bu da vefasız birisidir. Öyleyse bizler kardeşlerim, bir kere hiçbir ihtiyacımız olmasa da Allah'ın emaneti diye yuvaya bakıyoruz. Hanımı minnet altına sokamayız. Evlendiğimiz kimse fakir de olabilir. Onun fakir olması, bizim zengin olmamız bizi üstün etmez. Bize daha çok vazife yükler. Paranın hakkını ver, malın icabını yap denir. Ve bu eğer şımarmaya yol açıyorsa, kadını küçük görmeye, bu adam hastadır. Bu gönül hastadır. Allah'ın mülkünü kendine mal etmekle insanları küçük görmektedir. Bunun ciddi bir tedaviye ihtiyacı vardır. Rehberlerin, aşıkların gözü buna değmeli kardeşlerim. Öyleyse yuvada evlenirken erkek de kadın da Allah'ın rızası başta olmak şartıyla edep ve terbiyeyi, davranış biçimini, dengeyi, mertliği, güzelliği öne almalıdır. Elbette ki kardeşlerim, beden güzelliğinin de bir faydası vardır. Fakat her zaman faydası yoktur. Allah-u Teala bedenlerimizi farklı farklı yaratmıştır. Elimize kalem kağıt alıp da böyle şu cins bir koca isterim, şu cins bir hanım isterim diye böyle fabrikadan çıkma mal gibi insan beklemek, sipariş vermek ve öyle özlemek bir aldanıştır kardeşlerim. Evlenecek kimselerin bunun için önce dinini sormalı. Bize şunu soruyorlar, acaba diyorlar, sırf namaz kılması yeterli midir? Namazını kılıyor bildiğimiz günden itibaren. Kardeşlerim, doğrusunu söylersek, Allah rızası için söylüyorum, bugün namazı taklitle kıldığımız için çoklarımız, acizane diyoruz ki sadece o kısmına yetinmeyin, biraz daha araştırın, aklını ölçün, bunu davranışlarında görün, alışverişinde görün. Tabii ki ailece tanımalı, kadının veya erkeğin davranışlarıyla dengesini ölçmelidir. Fıtratlarını da tanıyın. Nikah kaynaşmak içindir. Nikah bir maddi şirket anlaşması, menfaat anlaşması değildir. Sevgi, muhabbet kaynaşmasıdır. Yine başka dertler yüzünden bazı aileler kızlarını değil kendilerini düşünerek, damadı değil itibarlarını düşünerek, fıtratları ayrı, zevkleri farklı, ayrı dünyaların insanlarını zoraki nikahla bir araya getirirler ve onları ilk günden artık ya ölene kadar ya ayrılana kadar çile ateşine atarlar. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Evlilik bunun için değildir. Allah'tan gelene sabredilir ama şu insanların kusurları da kardeşlerim ayrı bir afettir. Bunu da dikkate vererek diyoruz ki yuvamızı edep üzere Allah rızası için kurmaya çalışalım. Kusurlarımızı erken görmeye, tamir etmeye çalışalım kardeşlerim. İman edep üzere, insanlık değerleri üzerine Allah'a güvenerek yuva kuralım. Ve dinimizde de bütün zevklere hitap eden işlerde var, amellerde var. Kimse ben dindar olunca zevklerim mahrum olacağım, yemem, içmem, süsüm zedelenecek diye düşünmesin. Cennet hayatı edeptedir. Bütün aşkın incelikleri büyükler buyuruyorlar. Biz de iman ediyoruz ki öyledir. En güzel sevgi edebin içinde bulunur ve yaşanır. İnşallah Cenab-ı Hak yuvamızı da gönlümüzü de rahmetiyle güzelleştirsin. Şu birkaç günlük dünyada hayatımızı eğer nimet içinde de zahmet içinde de geçirsek, Allah hepsini hayra çevirsin, rahmetiyle muamele etsin inşallah. Semerkant.

0: Aile Bağları.
1: Sevgili dinleyiciler, Aile Bağları'ndasınız. Yine sizlerle paylaşacağımız konuyla ilgili güzel bir hikayemiz var.

Bir baba evlenmek üzere olan oğluna tavsiyelerde bulunuyormuş. Oğlum, son tavsiyemi sana mutfakta anlatmak istiyorum demiş. Mutfağı ve yemek yapmayı bilmeyen delikanlı, olur babacığım demiş çekine çekine. Baba, ocağa aynı büyüklükte 3 kap koymuş. Hepsini suyla doldurup üçünün de altını yakmış. Oğlum, şimdi bana istediğim her şeyden 2 tane vereceksin demiş. Sırasıyla havuç, yumurta ve kavrulmamış kahve çekirdeği istemiş. Oğlu da babasına hepsinden 2'şer tane vermiş. Adam 2 havucu birinci kaba, 2 yumurtayı ikinci kaba ve 2 kavrulmamış kahve çekirdeğini de 3. kaba koymuş. Her üçünü de 20 dakika süreyle kaynatmış. Daha sonra kapları indirip oğlunu yemek masasına buyur etmiş. Yemek masasında 3 tabak duruyormuş. Kaplarda kaynayan havuçları, yumurtaları ve kahve çekirdeklerini büyük bir özenle tabaklara yerleştirmiş. Sonra oğluna dönüp sormuş, ne görüyorsun? Oğlu düşünürken açıklamaya başlamış. Havuçlar haşlandıkça aslını kaybetmiş, yumuşamış. Yumurtalar görünüşte baştaki gibi sert duruyorlar ama içleri katılaşmış. Kahve taneleri ise olduğu gibi duruyor. Başta neyseler, sonunda da öyleler. Sonra asıl tavsiyesine sıra gelmiş babanın. Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalıdır. Aşksız bir evlilikte her iki eş de şu gördüğün havuçlar gibi birbirlerini tüketirler, eskitirler, pörsütürler. Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirlerine ne kadar tahammül etseler de şu gördüğün yumurtalar gibi içten içe katılaşırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar demiş. Aşkın da şefkatin de olduğu bir evlilikte ise şartlar ne olursa olsun eşler tıpkı şu kahve taneleri gibi birbirlerinin yanında kalırlar, kişiliklerini yitirmezler. Kahve tanelerinin tekrar kaynatılmaya hazır olmaları gibi onlar da birbirleriyle baş başa uzun yıllar geçirmeye isteklidirler. Oğlu aldığı bu dersten tatmin olmuşa benziyordu. Asıl ders bu değil dedi baba. Oğlunun elinden tuttu, ocağın üzerinde bıraktığı kapların içinde kalan suları gösterdi. Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya bak. İkisinde de bir tat yok. Kahve çekirdeklerini çıkardığı kaptaki suyu yavaşça bir fincana boşalttı. Mis gibi taze kahve kokuyordu. Fincanı oğluna uzattı. İçmek istersin herhalde dedi. Oğlu kahvesini yudumlarken konuşmasını sürdürdü. Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen eşlerin paylaştığı yuvada İşte tıpkı böyle olur, mis gibi. Temiz ve huzur verici. Başka herkesin fincanına koyup yudumlayacağı taze kahve gibi. Çünkü onlar birbirlerini harcamayarak, birbirlerine aşkla ve şefkatle davranarak hayata kendi tatlarını, kokularını ve renklerini katmayı başarırlar.

Efendim aile, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva'dan günümüze dünyanın en köklü kurumudur. Aileyi bir arada tutan bağlar, dinimizde olduğu gibi tüm semavi dinlerde de ölümün bile ayıramayacağı kadar kuvvetli görülmüştür. Bir mümin için aile hayatı geçici bir beraberlik değil, sonsuzluk alemlerinde de devam edecek bir birlikteliktir. Evlilikte asıl olansa merkeze konulan niyetin ne olduğudur. Evliliğin merkezinde ne varsa evliliğin değeri de odur. İnancı merkez alanlar hakim ve hüküm sahibi olan Allah'ın dairesi içinde demektir. İşte bu evliliğe Allah sahip çıkar. Allah merkezli olan bir evlilikte sevgi de, saygı da, gelecek de, dünya da, ahiret de daim ve güzel olur. Bir yuva kurup beraberce hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini kurtarabilen ve hayata hayırlı evlat bırakan eşler, evliliği hakkıyla yerine getirenlerdir. Yani huzurlu ve doğru bir evlilik yapanlar. Efendim aslında hayatta doğru insanı bulmak diye bir şey yoktur. Doğru insan olmak vardır. Bırakın sizi bulan doğru insanı bulmuş olsun, ne dersiniz? Sevgili dinleyiciler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aile bağlarında farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin. Programı sizlere hazırlayan Kadriye Bayraktar, ben sunucunuz Halime Nur Erk ve biz Aile Bağları ekibi olarak programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

0: Abi şimdi otobüs gelir. Seferiyiz bizim. Kaza yaparız sonra.
1: Sen bilirsin. Mescit bak şurası. Ben hemen kalıp geliyorum.
0: Acele et. Ben de gitseydim ya. Ama ya otobüs gelirse? Neyse, kazaya bırakırım.
2: İnşallah o kadar vaktiniz vardır.
0: Efendim? Bana mı dediniz?
2: Peygamberimize namaz nedir diye sormuşlar. Bakınız ne buyurmuş. Namaz dinin hükümlerindendir. Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak vesilesi ve peygamberlerin apaçık yollarındandır. Namaz kılan melekler tarafından sevilir. Namaz, hidayet, iman, marifet ve rızkının bol olmasına, vücudunun sıhhatine vesiledir. Namaz, şeytanı üzer ve kafirlere karşı da bir silahtır. Namaz, duanın icabet olmasına ve diğer amellerin kabul olmasına vesile olur. Namaz, müminin ahireti için bir azık, ölüm meleğine karşı şefaatçi, kabirde yoldaşıdır. Kıyamet günü namaz, kılanın tacı, yüzünün nuru ve elbisesi,

0: ateşe karşı koruna, yüce Rabbine karşı delili ve bedeninin ateşte yanmaktan koruyucusu, sırattan geçiş izni, hurilerin mihri ve ebedi cennetin karşılığıdır. Kul namazla yüce makamlara ulaşır. Çünkü namaz, Allah'ı her eksiklikten tenzih etmek, onun tekliğine şehadet getirmek, ona hamd etmek, tekbir getirmek, onu övgüyle anmak, takdis etmek, zikir ve dua etmektir. Namaz, yüce Allah'a karşı şükretmektir. Allah'ın bize verdiği nimetleri saymak mümkün değildir. Bu nimetler karşısında namaz, küçük bir teşekkür mesabesindedir. Namaz, ruhun kemale ermesi ve insanın kötülüklerden arınması ve fikrin olgunlaşması için yüce Allah tarafından konulmuş eğitici bir programdır. Ve aynı zamanda sürekli olarak kulla Allah'ın ilişkisini sağlayan bir vasıtadır. Namaz, mümin kimsenin doğruluk ve takvasının artmasına sebep olur. Namazı kılmamaksa kişinin kalbinin kararmasına ve daha fazla günaha yönelmesine ve nihayet kurtuluş yollarının yüzüne kapanarak cehennemlik olmasına sebep olur. Yüce Allah huzurunda boyun eğme ve onun verdiği nimetleri anmak gayesini taşıyan namaz, kişinin mütevazı ve başkalarının iyiliği karşısında duyarlı olmasına ve tekebbür, bencillik ve diğer kötü huylardan uzak olmasına sebep olur.
1: Siz buradaysanız rica etsem şu valizlere göz kulak olur musunuz? Arkadaşım gelir zaten şimdi. Ben hemen namazımı kılayım.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Nasihatler.

Eğer kalbimde aşktan yoksun bir zerrecik yer kalmışsa beni temizle ne olur, arındır beni. Arınmamın ilacı eğer cehennem olacaksa Rabbim, İbrahim'in tevekkülü içinde seve seve atarım kendimi ateşlerin içine. Değil mi ki orası da senindir, değil mi ki orası da seni hatırlatır bana. Senin elinle atıldıktan sonra atıldığım yerin ne önemi var? Dokunmanı isterdim titrek kalbime. Kavuşmak arzusuyla coşkun bir sel gibi akarken sana doğru tutmanı isterdim. Ruhuma kanat takıp almanı isterdim katına. Günahlarımı örtmeni isterdim. Tohumu toprakla örttüğün gibi görmek isterdim güzelliğini. Filizlenmiş tohumu gördüğüm gibi. Hayır, hayır, hiçbir şeyi Rabbim, sadece sevmeni isterdim beni. İbrahim'e dostum, Muhammed'e sevgilim dediğin gibi. Ey sonsuz sevgili, ey sevilenlerin en güzeli, ihsanınla yardım et ki bana boyun eğmeyeyim isteklere. Sen veli kullarının kalplerinde nurlar doğransın. Nurlarla seni bilmelerini, tevhid etmelerini temin edensin. Dostlarının kalbinden ahyarın yok olmasını sağlayansın. Senden başka bir şeyi sevmemelerini, hiçbir varlığa sığınmamalarını sağlayansın. Alemler korku verdi onlara. Onların dostu olduğun için sen hidayet verdin onlara, yol gösterdin. İlahi, seni yitiren neyi buldu ve seni bulan neyi yitirebilir? Ziyana uğramıştır senden başka bir bedele razı olan. Hüsrana uğramıştır senden başka bir dayanak arayan. İlahi, sen ihsanını kesmezken başkasından nasıl ihsanım olur? Sen değiştirmezken nimetlendirme adetini başkasından nasıl nimet istenir? Ey sevdiklerine dostluğunu tattıran, onları huzurunda durduran, ey velilerine heybet elbiselerini giydiren, onları izzetiyle aziz eyleyen, ihsanı verensin, isteklilerin isteğinden önce de cömertlik gösterensin. Vehhab ancak sensin, sürekli veren, bağışlarda bulunan, karşılığını istemeyensin. İlahi, rahmetinle iste ki beni sana varayım, nimetinle çek beni ki senden kaçmayayım. İlahi, korkum azalmaz senden, kulluk ettiğim zaman bile ve isyanımda bile umudumu kesmem senden. İlahi, kötülükleri nedeniyle beni sana çevirdi varlıklar. Ama biliyorum ki beni sana yönelten keremindir gerçekte. İlahi, dileğim senken yalnız nasıl ulaşmam dileğime? Nasıl zelil olabilirim ki tevekkül ettiğim yalnız sensin? İlahi, kendinden başka ilah olmayansın. Kendini her şeye tanıtansın. Bilmez değildir seni hiçbir varlık. Her şeyde seni gördüm apaçık. Kendini her şeyde tanıtan sensin. Ey rahmaniyetiyle arşı istiva eden, bütün alemler kaybolmuştur arşında ve arşın kaybolmuştur rahmaniyetinde. İzin ver, ben de yaşayayım o rahmetinde. Amin. Rabbim, beni barışının bir aleti yap. Nerede kin varsa oraya sevgiyi yerleştireyim. Nerede günah varsa oraya affı getireyim. Nerede nifak varsa orada birliği sağlayayım. Nerede yanlış varsa oraya doğruyu götüreyim. Nerede şüphe varsa

varsa oraya imanı yerleştireyim. Nerede umutsuzluk varsa orada umudu estireyim. Nerede karanlık varsa oraya ışığı getireyim. Nerede üzüntü varsa orada sevinci yaşatayım. Rabbim, teselli edilmekten çok teselli etmeye, anlaşılmaktan çok anlamaya, sevilmekten çok sevmeye çalışayım. Çünkü insan kendini verince kendini bulur. Affedince affolunur. Ölünce ölümsüz hayata dirilir. Ey bizi sevgisinden yaratmış olan Rabbim! Gerçeği seven, gerçeği bilen, bilip yapmak isteyen bizlere aşkını ver. Bunu senden diliyor ve bekliyoruz. Biliyorsun ki Rabbim gözümüz sende, gönlümüz sendedir. Sana gelmek, senin yolunda ilerlemek için bize güç ver. Rabbimiz, bize ver ki olmayanlarla paylaşalım. Onların sevinciyle sevinelim. Ey Rabbim, içimde bir susuzluk var. Bu susuzluk bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir ateş oldu. Ve bu ateşin alevi sonsuz bir varlık umman için bir dua, bir istek, bir teslimiyet halinde yükseldi, yükselecek. Bu sonsuz varlık ummanında dünyalar, alemler, kainatlar, ruhuma gelen her duygu senin sevginin eseridir. Biliyorsun ve Rabbim, senden gelen her aşk dalgası ruhumu tarifi imkansız güzellik, saadet ve ihtişamlarla dolu sonsuz ufuklara yükseltmektedir. Ve işte o zaman ben tam bir teslimiyeti ifade eden yaklaşma uslu ile o anda yükseldiğimi anlıyor, idrak ettiğim varlığımın küçüklüğünü ve hiçliğini bana duyuran tatlı kucağında kendimi kaybediyorum. Ey sonsuz kainatları yaratan Rabbim! Senin tecellilerin karşısında içimin yandığını duyarken varlığımın her hücresini, her zerresini sana doğru bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir yalvarış kaplıyor. Rabbim, sana olan bu aşkımı kabul et. Sana ait olmakla huzur duyduğum Rabbim, özlediğim kadar duyamadığım ve duyamadığım varlığının ruhumdaki ateşiyle mutluyum. Ebedi olan bu aşk ateşini her an canlı tut ki Rabbim, mutluluğum son bulmasın. Sana olan ebedi aşkım, hasretim, yalvarışlarım ancak seninle sükunete kavuşur. Ey Rabbim! Küçük varlığımı bir kainata bedel kılan senin mutlak kudretin karşısında ben ne olduğumu bile unuttum. Bilmiyorum, bu huzur ve mutluluk karşısında sana nasıl hamd edeyim? Ve bana verdiğin bu lütuflarla yaşayan ben, sana olan şükrü hangi dille ifade edeyim? Borcumu ödeyebilmek için değil, çünkü ödeyemem. Fakat sevginle var ettiğin varlığımı senin iradene teslim etmenin verdiği mutluluğu sonsuza kadar devam ettir ki sana olan şükrüm son bulmasın Allah'ım. Bana verdiğin hayat boyunca ilahi emirlerinin tatbikatına memur bütün yarattığın varlıklara fedakar, feragatli, müşfik, merhametli, faziletli bir kulun olmam için bana yardım et. Düştüğüm zaman beni kaldır. Gözyaşımın kuruduğu yerde Muhammed'in gözyaşlarıyla imdadıma gel. Ateşe düştüğüm zaman İbrahim gibi koru beni. İsa gibi düşmanlarımdan kurtar beni, katına al. Beni küçük bir hizmetçin olmak bahtiyarlığından bir an olsun ayırma. Sana açtığımız elimizi geri çevirme. Biliyorum, günahkarım, asiyim, saygısızım.

Belki affedilmeyecek biri varsa o da benim. İstemez misin seni anan bir dil olsun? İstemez misin seherlerde sana el açıp tevbe eden bir kalp olsun? İstemez misin Rabbim? Ama ben istiyorum. Seni anlatan bir dil olmak istiyorum. Seni seven bir kalp olmak istiyorum. Senin merhametli elin olmak istiyorum.

0: senden olmak istiyorum. Amin. Bizi affet ki seni daha çok sevelim Rabbim. Haşa ya Rabbi, sevgim affına bağlı değil. Sen affetmesen de seviyorum seni. Sen bağışlamasan da bu kalp senindir. Ey Rabbim, sana el açıp dua ediyorsam, sanma ki senden bir şey istiyorum. Sanma ki gözyaşlarımı silmeni, acımı dindirmeni istiyorum. Hayır ya Rabbi, yaralarımı sarman için sana yalvarmıyorum. Kendi isteklerim için değil, senin isteklerini bilmek için yalvarıyorum sana. Yapmam gerekeni bileyim diye sana el açıyorum. Rabbim, sana yalvarıyorum ki kalbimde sevgini görüp bana emredesin. Dilediğin şeyi benden isteyesin. Ah Rabbim, ben senden seni bile isteyemiyorum. Beni istemeni de isteyemiyorum. Sen beni çağırmasan da ben insanları sana çağırıyorum.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hazreti Ali'nin duası. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir. Çağrımı işit, ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. Nefsimde olanı biliyorsun. İhtiyacımdan haberdarsın. İçimdekine vakıfsın. Döneceğim yer ve mekan, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç ve akıbetim için umduğum şeyler sana gizli değildir. Ey efendim, senin takdir ve hükmün ömrümün sonuna dek benden vuku bulacak her şeyde zahir ve batınımda caridir. Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım başkasının elinde değil, senin elindedir. Ey Rabbim, eğer beni rızkından mahrum bırakırsan, artık kim bana rızık verebilir? Eğer bana yardım etmeyerek yalnız bırakırsan, kim bana yardım edebilir? Ey Rabbim, gazabından ve azabının inmesinden sana sığınırım. Ey Rabbim, eğer ben rahmetine layık değilsem, sen geniş fazlın ve rahmetinle bana bağışta bulunmaya layıksın. Ey Rabbim, güya şimdi kıyamet kopup da huzurunda durmuşum. Sana olan güzel tevekkülüm başıma gölge düşürmüş. Kerem ve ihsanına layık olan şeyi yapmışsın ve affınla benim günahlarımı örtmüşsün. Ey Rabbim, eğer beni affetsen, zaten affetmeye senden daha layık kim vardır? Eğer ecelim yaklaşmış ve amelim beni sana yaklaştırmamışsa, günahlarımı itiraf etmeyi affına bir vesile kılıyorum. Ey Rabbim, nefsime bakmakla kendime zulmettim. Eğer beni affetmezsen yazıklar olsun bana. Ey Rabbim, hayatım boyunca lütuf ve ihsanın benden kesilmemiştir. Öyleyse ölümünde de lütuf ve ihsanını benden kesme. Ey Rabbim, nasıl ölümümden sonra senin bana olan hüsnün nazarından ümidimi keseyim? Oysa sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana. Ey Rabbim, sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve cehalet bataklığına batmış bir günahkara kendi lütuf ve fazlın ile rahmeyle. Ey Rabbim, dünyada birçok günahlarımı halktan sakladın. Ahirette onları saklamana daha muhtacım ben. Ey Rabbim, günahlarımı salih kullarına açmayarak lütfettin bana. Öyleyse kıyamet günü bütün yaratıkların karşısında rüsvay etme beni. Ey Rabbim, bağışın arzumu çoğalttı. Affın ise amelimden daha üstündür. Ey Rabbim, kullarının arasında hükmettiğin gün, kendi likanla huzuruna çıkmakla beni mesrur eyle. Ey Rabbim, senden özür dilemem, mazeretinin kabul olmasından müstani olmayan, çaresiz kimsenin özür dilemesidir. Öyleyse mazeretimi kabul buyur. Ey günahkarların kendisinden özür dilediği en keremli zat. Ey Rabbim, hacetimi reddetme, dileğimi boşa çıkarma, lütuf ve kereminden ümidimi kesme. Ey Rabbim, eğer aşağılığımı isteseydin, beni hidayet etmezdin. Eğer rüsvay olmamı irade etseydin, beni kurtarmazdın. Ey Rabbim, uğruna ömrümü tükettiğim ihtiyacımı karşılamada beni reddedeceğini hiç sanmıyorum. Ey Rabbim, daima artan ve tükenmek bilmeyen, sevdiğin ve razı olduğun ebedi, daimi ve sonsuz hamdü sena sana mahsustur. Ey Rabbim, eğer beni suçumla yakalayıversen,
ben de senin affına sarılırım. Eğer beni günahımla yakalayıversen, ben de senin mağfiretine sığınırım. Eğer beni cehennem ateşine sokacak olsan, ben de cehennem ehline seni sevdiğimi ilan ederim. Ey Rabbim, eğer amelim sana itaatin yanında küçükse, sana olan ümidin yanında arzu büyüktür. Ey Rabbim, nasıl dergahından mahrum ve ümitsiz geri döneyim? Oysaki keremine olan hüsnü zannım, beni bağışlanmış ve kurtulmuş olarak geri döndürmendir. Ey Rabbim, ömrümü senden gaflet etme pisliğinde tükettim. Gençliğimi senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Ve verdiğin nimetle mağrur olduğum ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım. Ey Rabbim, ben senin kulunum ve kulunun oğluyum. Huzurunda durmuş ve kereminle, lütfunla sana tevessül etmiş bulunuyorum. Ey Rabbim, kulun olarak huzurunda, hayamın azlığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak sana yöneliyor ve senden af talep ediyorum. Çünkü af senin kerem ve lütfunun özelliğidir. Ey Rabbim, beni muhabbetin için uyarmadan önce sana isyan etmekten beni alıkoyacak bir gücüm yoktu. Muhabbet ışığın kalbimde yandıktan sonra ise nasıl olmamı istediysen öyle oldum. Beni kerem ve lütfuna dahil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet etme kirlerinden temizlediğinden dolayı sana şükrediyorum. Ey Rabbim, ey aldanandan uzak olmayan yakın, ey mükafatını ümit edene esirgemeyen cömert, kendisini çağırdığında sana icabet eden ve yardımınla amele sevk ettiğinde sana itaat eden kimseye baktığın gibi bana bak. Ey Rabbim, iştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğruluğu sana yükselen bir dil ve değeri sana yaklaşmaya vesile olan bir bakış bana bağışla. Ey Rabbim,

seninle tanınan, şöhretsiz, sana sığınan zelil ve kendisine teveccüh ettiğin kimse de başkalarına köle olmaz. Ey Rabbim, senin yoluna koyulan aydınlanır ve sana sığınan korunur. Ey Mevlam, ben sana sığındım. Rahmetine olan hüsnü zannımı boşa çıkarma. Lütfundan beni mahrum etme. Ey Rabbim, beni kendi dostlarının arasında rahmetinin artmasını ümit eden kimsenin ikamet ettiği yerde yerleştir. Ey Rabbim, seni sürekli anma istek ve aşkını bana ilham eyle, kalbime yerleştir. Ve bana isimlerine ve kutsinin mahline ulaşma gayret ve neşesi ver. Ey Rabbim, kendi yüce zatın hürmetine, beni de sana itaat edenlerin mahline ve razı olduklarının güzel menziline kavuştur. Çünkü ben nefsimi savunmaya kadir değilim. Ona bir yarar vermeye de gücüm yetmez. Ey Rabbim, ben senin günahkar ve zayıf bir kulunum ve sana yönelen kölenim. Öyleyse beni kendilerinden yüz çevirdiğin ve gafletleri kendilerini affından alıkoymuş kimselerden kılma. Ey Rabbim, her şeyden kopup sana yönelmeyi bana bağışla. Kalp gözlerimizi sana bakmak nuruyla aydınlat. Öyle aydınlat ki kalp gözlerimiz nur hicaplarını, perdelerini yırtsın ve azamet madenine ulaşsın. Ruhlarımız da Kudüs'ün izzetine bağlansın. Ey Rabbim, beni çağırdığında sana icabet eden, baktığında teveccüh ettiğinde celal ve azametin için kendinden geçen ve gizlide kendisiyle münacat ettiğin, açıkta senin için amel eden kimselerden kıl. Ey Rabbim, yes ve ümitsizliği hüsnü zannıma galip kılmadım ve ümidimi kereminin güzelliğinden kesmedim. Ey Rabbim, eğer hatalarım beni senin yanında düşürüp zelil etmişse, o halde beni sana olan hüsnü tevekkülümle affet. Sana bel bağladığım için beni bağışla. Ey Rabbim, eğer günahlarım beni lütfunun keremlerinden uzaklaştırmışsa, şüphesiz şefkatinin keremine olan yakinim beni sana yönelmek için uyarmıştır. Ey Rabbim, eğer gaflet sana kavuşmaya hazırlanmaktan beni gaflete düşürmüşse, değerli nimetlerini tanımak beni uyandırmıştır. Ey Rabbim, eğer büyük azabın beni ateşe çekiyorsa, büyük mükafatın da beni cennete doğru çekiyor. Ey Rabbim, öyleyse isteyeceğim her şeyi senden istiyorum ve sana yalvarıp niyaz ediyorum. Senden Muhammed ve Ali Muhammed'e rahmet etmeni ve beni daima seni anan, ahdini bozmayan, şükründen gafil olmayan ve emrini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum. Ey Rabbim, beni seni tanımam, senden gayrisinden yüz çevirmem, yalnız senden korkmam ve emirlerini gözetmem için İzzetin güzel nuruna kavuştur. Ey Celal ve İkram sahibi Allah ve Allah Resulü Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine salat ve çokça selam eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezi.

0: hizmetinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mack Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
0: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
10: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Seyyid Abdullah Nehri Kuddise Sirru. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hakkari vilayetinin Şemdinan veya Şemzinan, şimdiki adıyla ise Şemdinli kasabasındandır. Lakabı Sıraceddin ve Menbaül Hilm'dir. Nisbesi Nakşibendi, Halidi, Müceddidi, Şemdini ve Nehri'dir. Zamanının usulüne göre ilk tahsilini gördükten sonra Irak'ın Süleymaniye beldesine giderek oradaki medresede ilim öğrenmeye devam etmiştir. Akli ve nakli ilimleri tahsil edip zamanının büyük alimlerinden olmuştur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine intisap etmiş ve onun ilk halifelerinden olmuştur. Ondaki ilim ve gayret, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebe yetiştirmek hususundaki maharetiyle birleşmesiyle kısa zamanda bütün ilimlerde ve tasavvuf hallerinde yetişerek olgunlaşmıştır. Seyyid Abdullah Hazretleri Nehri'de irşatla meşgulken yeğeni Seyyid Taha Hazretlerini de mürşidine göndermiştir. Ömrünü ilim tahsil etmeye, İslamiyeti öğrenmeye ve öğretmeye vakfetmiş olan ve pek çok kerameti görülen Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri 1228 miladi 1813 senesinde Şemdinli'nin Nehri kasabasında vefat etmiş ve Nehri kabristanının girişinde defnedilmiştir. Kabrinin üzerinde sade bir türbe vardır. Şeyh Seyyid Abdullah Nehri Hazretlerinin Şeyh Muhammed Bahaddin'e gönderdiği Fatiha okumanın fazileti ve Şeyh Osman'ın taziyesi hakkındaki mektup şu şekildedir. Allah Teala'nın ismiyle başlıyorum. Nice bereketler sahibi, marifet ve muhabbet menbaı, yakın ve irfanının yüce çınarı, Rabbani alem saadetinin incisi, gizli sırların en değerli cevheri, şeriat-ı mübinin ihya edicisi, peygamberlerin efendisinin sünnetinin öncüsü, yani hilafet tahtının seçilmişi, Şeyh Muhammed.

Muhammed Bahattin. Evvela Fatiha okumanın bazı sırları ve ruhları okşayan hususiyetlerinin olduğunu bilerek bu sureyi okumakla ihlasımı bildiririm. O muhabbetin Sina Dağı'nın tecellisiyle yanından ayrılmanın zorluğundan ne yazacağımı bilemiyorum. İslam milletine emniyet gölgesi salan Hüma mesabesindeki o hakikat mahbubunun naz gamzesinin tadından ayrılığın can yakıcı acı haberinden ne yazayım? Ne söylersem aşk ondan yüksektir. Bu mana en güzel ifadesini onda bulmuştur. Şöyle ki, o cennet bahçelerinden dünyaya gelmiş bir güldü. Cennet bahçelerine iştiyakı sebebiyle o hale büründü ve yüzlerce naz ve izzetle yine Ravza-i Rıdvan'a, yani cennet bahçesine döndü. Ya da kutsi saadet kuşu olup bu cisim dar kafesinden sıkıldı da ruhani olan asıl yuvasına çıktı. Ve dönüş onadır. Ayet-i kerimesi işaretiyle hakiki mahbuba kavuştu. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz. Bakara 2 Taksim 156. Ne saadettir. Böyle bir pirin, böyle izzet ve vakarla mahbubuna kavuşmuş olması ve böyle bir yaşlının milleti Ahmediye'ye imamlık, önderlik yapacak bir genci kendi yerine rehber bırakması ne sevinecek bir haberdir. Evet, eğer din büyüklerinin vefatı, zahirde din ve dünyanın fesadı ve Seyyidül Mürselin'in şeriatında kusur ve gevşekliğe sebep olmasaydı, üzülecek bir şey, teessüf edilecek bir hal olarak bildirilmezdi. Yoksa bu, eşi bulunmaz cevherin bu cismani, perde ve kayıttan kurtulup zat-ı ilahiyeye kavuşması, canın canana kavuşmasıdır. O halde bundan daha büyük hangi nimet, bundan daha şerefli ve sevgili hangi mertebe olabilir ki can cana kavuşuyor? Dost, dostunun devlethanesine erişiyor. Kurb ve ittisal, yani yakınlık ve kavuşmak manası ele geçiyor. Keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük kurtuluşa erseydim. Nisa suresi 4. ayet. Korkarım o yar bize hep na aşina kalır. Ve bu üzüntü bizde kıyamete dek kalır. Ama tutkunluğumuzu, çaresizliğimizi ve sona kalmışlığımızı göz önüne getirir ve muhabbet ab hayatından bir katre tatmamış olmak, acizlik ve eksikliğini de buna ekler. Cenab-ı Mevla'nın marifeti rahatlığından bir yudum bile içmemiş olduğumuzu da dermeyan edersek, korkarız ki Cenab-ı Mevla bizi kendine yaklaştırması olmadan bu fani cihanda böyle susamış ve nasipsiz olarak bulunmak, Hazreti Zülcelal'den mahcup ve kırık halde, başı önüne eğik, utanır halde Arasat meydanına geliriz ve elim azaba duçar oluruz. Ah ne utanılacak şeyler yaptık. Ah ne yanlışlara girdik. Ne büyük nimetler kaçırdık. Ne kadar üzülsek yeridir. Ya Rabbi, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Bakara suresi 2. ayet. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Tahrim suresi 66. ayet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin seyyidil mürselin. Ne kadar üzülsek ve büyük feryattan sızlansak yeridir. Çünkü ezeli kalem ezelde bütün melakut ve ceberrut alemlerinin sayfelerine yokluk, fanilik çizgisini çekmiş ve onun zatı hariç her şey helak olucudur. Nidası alemin ve alemdekilerin can kulağına eriştirilmiştir. Hep var olmak onun zatına mahsustur. Bunun için şükür ve sebat sağlam ipine tutunmak ve hakiki failin yaptığına razı olmaktan başka hiç kimsenin çaresi yoktur. Bizim gibi asi ve zayıf kullarımız,

kullara lazımdır ki böyle çeşitli musibetleri büyük nimet bilelim. Çünkü dostun elemleri görünüşte acıysa da hakikatte tatlı şerbetler gibidir. Hepsini severek içmelidir. Hacegan'ın sözlerindendir. Rabbinin kurbundan lezzet almayan davasında sadık değildir. Meyler acıdır eğer sunarsa sevgililer. Muhabbet miktarınca tatlıya dönüşürler. Putperestin yaktığı o kocaman ateşler İbrahim'e bahu bahçe oluverdiler. Hemen şimdi aslında Ravza-i Rıdvan'ın numunesi ve cennet bahçelerinin kokusunu andıran cennet gibi kıymetli kabrini ziyaret ve orada kendisine Fatiha okumayı kendime vacip bildiğim kabri saadetine en kısa zamanda ulaşır ve marifet ve muhabbet kandilinden nurlar edinirdim. Fakat bizim gibi hareketten düşmüş ihtiyarların, hele İran gibi yabancı bir devletin elinde olan bir yere, Devleti Osmaniye'nin izniyle gelmek kanuni bir iş olduğundan şu anda zahiren o saadetten mahrumum. Bu halle mazurum. İnşallah daha sonra ve imkan hasıl olursa bu ümmetin büyüklerinin himmeti ve yardımıyla ölü kalpleri dirilten ve diri kalpleri okşayan Zat-ı Şerifinin altında bulunduğu cennet misali kabri ziyarette bir an gecikmem. Umarım ki gün be gün Rabbani feyiz damla ve yağmurları o Kenanlı Yusuf'un gönül bahçesine Hak Teâlâ'nın minnet ve ihsanıyla aksın ve gittikçe çoğalsın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Halik, yaratan, yoktan var eden. Ey bütün mahlukatı yoktan var edip yaratan Halik Allah'ım, beni bütün şerlerden uzaklaştır, muhafaza eyle. El-Bari, her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan. Ey eşyayı emsalsiz yaratan, icat edip var eden Bari Allah'ım, fazlını, keremini ve nimetlerini bizlere ihsan eyle. El-Musavvir, tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren. Ey her şeye dilediği şeklinde suret ve şekil veren Musavvir Allah'ım, suretimi güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzel eyle. El-Gaffar, kullarının günahını örten, günahlarını bağışlayan. Ey kulların günahlarını bağışlayan, mağfireti çok Gaffar Allah'ım, günahlarımı bağışla ve tövbemi kabul eyle. El-Kahhar, her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Ey bütün güçleri yenen, isyankarları kahreden, mağlup eden Kahhar Allah'ım, şeytanımı mağlup ederek kahreyle. El-Vahhab, çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan. Ey nimetlerini karşılıksız veren, bağışta bulunan Vehhab Allah'ım, bana bağışta bulunarak ilim ve hikmeti ihsan eyle. Er-Razzak, bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. Ey mahlukata ve kullarına ihtiyaçları olan rızkı veren Rezzak Allah'ım, bana kolaylıkla helal rızık ihsan eyle. El-Fettah, her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. Ey kullarına rahmet, hayır, ilim, rızık ve sır kapılarını açan Fettah Allah'ım, basiretimi aç ve hayır kapılarının açılmasını ihsan eyle. El-Alim, her şeyi bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan. Ey her şeyin başını ve sonunu, açık ve gizlisini hakkıyla bilen Alim Allah'ım, ilimle şereflendirerek faziletleri ikram eyle. El-Kabir, dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. Ey dilediğinin nefsini, rızkını ve feyzini alan ve tutan, sıkan ve daraltan Kabel Allah'ım. Her inatçının kalbini ve göğsünü daraltarak din ve din ehline saldırmasını engelle.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 20. cüz. Gasas suresi 1. ayetten 43. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı ÇK, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanlarıyla bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu 53 zanlı İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak, kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, bankamatik memur sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtildi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ilk çeyreğinde ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi ard arda 23 çeyrektir büyüdü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla tahmini yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla Amerikan doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklerin de etkisiyle yıllık %2,5, çeyreklik %0,1 ile ılımlı büyüdüğünü aktaran Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1.6 trilyon doları aştı değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, ilk çeyrekte sanayi katma değerinin küresel konjonktür ve takvim etkisiyle daraldığını vurgulayarak, geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle önemli ölçüde düşen tarım katma değerinin ilk çeyrekte yıllık %4,6 artış gösterdiğini,

ve tarım sektörünün 2026'da büyümeyi desteklemesini beklediklerine işaret etti. Küresel belirsizliklerin ve ticaret ortaklıklarındaki zayıf görünümle net dış talebin büyümeyi sınırlandığının altını çizen Şimşek, tüketimin ilk çeyrekte yıllık %4.8, yatırımların %3 arttığını bildirdi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedariğine yönelik olarak tutar 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir ifadelerine yer verildi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum da kabine toplantısında ele alınacak. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak. Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliği, kalıcı barışın bir an evvel tesis edilmesi. Bunun için son bir haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü. Kabine toplantısında Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Ekonomi programıyla piyasalardaki son durum da ele alınıyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomiyle ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor. Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde son gün. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitli ödenebiliyor. Ödemeler e-devlete entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler bugün de taşınmazının bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde %3,5 gecikme faizi uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Öte yandan Trump, demokratlarla bazı cumhuriyetçilerin süreci ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirterek, kendisinden kimi zaman daha hızlı, kimi zamansa daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini kaydetti. Bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkati çeken Trump, her şeyin yoluna gireceğini savundu. Bir başka paylaşımında ise CNN'in İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddeden Trump, taslak metinde İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının açık şekilde belirtildiğini aktardı. İran ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava aracı sabah saatlerinde güneydeki Birika beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresinde düzenlenen İHA saldırısında ise Suriyeli bir genç hayatını kaybetti. Kefsir beldesine gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında ise 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kısa süre önce orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankının patlamasının ardından kaybolan cesetlerin bulunduğu ve ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.
New York Times'ın haberine göre

0: Washington'ın Longview kentindeki Dupont Dynavay Packing isimli kağıt fabrikasına meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin cesetlerinin bulunması için hafta boyu arama çalışmaları yürütüldü. Tehlikeli kimyasallara karşı özel koruyucu giysiler giyen ekipler, perşembe gününe kadar kayıp 7 kişinin, cumartesi günü ise kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Washington eyaletinin Longview kentinin Nippon Dynavay Packing isimli kağıt ve ambalaj tesisinde 27 Mayıs'ta yerel saatle 07:30 sularında patlama meydana gelmişti. Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçla 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlk Adım ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada son dönemde Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap yakalamalarından biri olduğu belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Talül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talül Büşra.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin ikinci cüz'ü olan Muhammedur Resulullah lafzının, Muhammedur Resulullah kelimesinin, cümlesinin manasını ve ihtiva etmiş olduğu akaidi manaları işleyeceğiz. Bundan önceki dersimizde La ilahe illallah'ın iki manasının olduğu, ilk manasının Allah-u Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, ikinci manasının ise Allah-u Teala dışındaki bütün varlıkların Allah-u Teala'ya muhtaç olduğunu işlemiştik. Bu iki mananın toplam ihtiva etmiş olduğu akaidi manaların 50 tane olduğunu söylemiştik. Bugünkü dersimizde ise, bu dersimizde Muhammedur Resulullah kelimesinin ihtiva etmiş olduğu itikadi manaları açıklayacağız. Ve emma kavluna Muhammedur Resulullah, Musannif Hazretleri şöyle dedi. Muhammedur Resulullah sözü, kelime-i tevhidin ikinci cüz'ü olan Muhammedur Resulullah sözü, fe manahu ettasdid bi thubutu risaletihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun manası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmektir. Yani Muhammedur Resulullah demek, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın elçisidir, peygamberidir demektir. Dolayısıyla buradan Muhammedur Resulullah manasının ihtiva etmiş olduğu manalar, itikadi manalar nelerdir? Musannif Hazretleri şu an onları açıklayacak. وَلَا شَكَّ اَنَّ تَصْدِيكَ بِهَا Hiç şek şüphe yok ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmek, ona inanmak, iman etmek, يَسْتَلْزِمُ تَصْدِيكَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından bize getirmiş olduğu bütün hükümlere inanmak demektir. Yani Muhammedur Resulullah,

Resulullah cümlesini tasdik etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani peygamberliğini tasdik etmektir. Dolayısıyla peygamberliğini tasdik etmekle beraber Allah katından bize getirmiş olduğu bütün hükümleri de tasdik etmek manasındadır. Dolayısıyla Musannif Hazretleri dedi ki madem ki Muhammedur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmektir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün hükümleri tasdik etmektir. Feyedhulü fihi fi mana kavlina Muhammedun Resulullah. O zaman Muhammedur Resulullah sözünün ihtiva etmiş olduğu mana şudur. El imanu et tasdik bi sairil enbiya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerini tasdik etmek olduğu gibi aynı şekilde diğer peygamberlerin de peygamberliğini tasdik etmektir. Bunun dışında ve bil melaiketi aynı şekilde melekleri de tasdik etmektir. Vel kutubü semaviye semavi kitapları da tasdik etmektir. Vel yevmil ahiri ahiret gününü de aynı şekilde tasdik etmektir. Sonuç olarak feyedhulü fî mâna kavlina Muhammedur Resulullah yani Muhammedur Resulullah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın peygamberidir, elçisidir sözünün manasının altına bütün peygamberleri tasdik etmek, Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu kitapları tasdik etmek, melekleri tasdik etmek ve kıyamet gününü tasdik etmek de girmiştir. Muhammedur Resulullah cümlesi bütün bunları ihtiva etmiştir. Çünkü Muhammedur Resulullah demek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın elçisidir, peygamberidir demek ve Allah katından getirdiği bütün hükümleri tasdik etmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirmiş olduğu hükümlerden bazıları da meleklere inanmak, inmiş olan Allah Teala'nın indirdiği kitaplara inanmak, kıyamet gününe inanmak ve diğer peygamberlere inanmaktır. Tabii Nebi ve Resul kavramını önceki derslerimizde işlemiştik. Musannif Hazretleri burada ibarede diğer peygamberlere bisairil enbiya derken buna da değindi. Emmel enbiya fecem'u nebiyyin ve kad karrarnaha manahu ve manel rasul fîmâ selef. Önceki dersimizde Nebi ve Resul'ün manası nedir? Bunu açıklamıştık diye söyledi. Tabii önceki derslerimizde peygamberler, şu an konumuz diğer peygamberlere de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmekle beraber aynı şekilde getirdiği hükümlerden biri olan diğer peygamberlere de iman etmek konusunu ihtiva etti dedik. Peki diğer peygamberlerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki peygamberlerin iman etmek nasıl olacak? İcmali iman mı, tafsili iman mı? Önceki derslerimizde bunu da işlemiştik. Musannif Hazretleri Enbiya konusu gelince buna da değindi. Kema kararna ennel vacibe alel mükellef. Tabii önceki derslerimizde ifade ettik ki mükellefe vacip olan el imanu bil enbiya ve rusul icmalen peygamberlere, nebilere ve resullere icmali bir şekilde iman etmektir. İllel hamse vel işrin el mütekaddime esmauhum ancak 25'i hariç. Ki onlar da isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber hariç. Fel vacib el imanu bihim tafsilen. Çünkü onlara tafsili iman vaciptir. Ve hakkakna manel imani bihim icmalen ve tafsilen. Yine önceki derslerimizde icmali iman nasıl olur? Tafsili iman nasıl olur? Onu da söylemiştik. Ve beyan ederken şöyle demiştik. Bu 25 peygambere, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen 25 peygambere tafsilen iman etmek vaciptir. Nedir tafsilen iman etmek? Herhangi bir ortamda zikredildiklerinde evet o peygamberdir diye söylemektir. Yani ismi zikredilip söylendiğinde onun peygamber olduğunu tasdik etmektir. Bu tafsili imandır. İsimlerin ezberlenmesi şart değildir. Ama herhangi bir ortamda o 25 peygamberden birinin ismi geçtiği zaman evet bu peygamberdir demektir. İcmali iman ise 25 peygamberin dışındakilere, diğer peygamberlere Allah-u Teala'nın nebileri ve rasulleri vardır
demektir. İcmali iman budur.

ve ehli sünnet itikadına göre daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Peygamberlerin sayısında herhangi bir hasır yapmamak gerekir demiştik. 25 peygambere tafsilen iman ediyoruz. Herhangi bir ortamda isimleri zikredildiği zaman peygamber olduğunu tasdik etmek demekti. Geri kalanlara ise 25 peygamberin, yani Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin dışındakilere ise icmalen iman ediyoruz. Burada da Allah-u Teala'nın bu 25 peygamberin dışında, ismi geçen 25 peygamberin dışında nebi ve rasulleri vardır, biz buna iman ettik demek yeterliydi. İcmali iman da buydu. Aynı şekilde Musannif Hazretleri metinde zikrederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmek, diğer peygamberleri de tasdik etmeyi ihtiva eder dedi. Ve ikinci bir şey olarak dedi ki aynı şekilde melekleri de tasdik etmeyi ihtiva eder dedi. Çünkü Allah-u Teala'nın Allah katından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün hükümleri tasdik etmekti. Bunlardan bir tanesi de melekler konusuydu. Peki melekler hakkında Musannif Hazretleri şöyle bilgi verdi. Ve emmel melaike, meleklere aynı şekilde iman edeceğiz. Peki melekler tarifi nedir? Nasıl varlıklardır? Ve emmel melaiketu fehum ecsamun nuraniyetun, onlar nurani varlıklardır. Ey mahlukatun minen nuri, nurdan yaratılmışlardır. La yekulune ve la yeşrabune ve la yenamune ve la yetenakehune, onlar yemezler, içmezler, uyumazlar ve nikahlanmazlar. Yusebbihune'l-leyle ve'n-nehara, gece gündüz Allah-u Teala'yı tesbih ederler. La ya'sunallaha ma emarahum ve yef'alune ma yu'merun, aynı şekilde Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde isyan etmezler ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Kadirune alet teşekkülü bi suretin hasenetin muhtelifetin, aynı şekilde güzel suretlere girebilirler. Değişik güzel suretlere teşekkül edebilirler. La yusafune bi zukuretin ve la unuthetin, erkeklikle veya kadınlıkla vasıflanmazlar. Femen vasafahum bi zukureti, kim ki melekleri erkeklikle vasıflarsa fehuve fasikun, bu fasıklıktır. Ve men vasafahum bil unutheti, kim ki onları bayanlıkla, kadınlıkla vasıflarsa fehuve kafirun, bu o kişiyi küfre götürür. Ve meskenuhum es semavatu galiben, genellikle semadadırlar. Ve minhum men yeskunul arda, yerde, yeryüzünde olanlar da vardır. Ve hum baligune fil kesreti ila haddin, la ya'lemuhu illallahu ta'ala, sayıları çoktur ama sayılarını ancak Allah-u Teala bilir. Peki melekler konusunda iman etmemiz gereken, yani nasıl iman etmemiz gerekir? Musannif Hazretleri onu da şöyle bildirdi. Fel vacib alel mükellef el imanu bihim icmalen bi en yu'mine bi enne lillahi melaiketen mevcudin illa men verede ta'yinuhu bi ismi'l khas ev nev'ihil khas. Melekler konusunda ise iman aynı şekilde tafsili ve icmali iman olarak yine ikiye ayrılmakta. Allah-u Teala'nın, yani Peygamber Efendimiz tarafından bize has ismiyle bildirilen melekler, yani isimleriyle bildirilen meleklere tafsilen iman etmemiz vacip. Aynı şekilde görevleriyle ve nev'leriyle beraber bildirilen meleklere de aynı şekilde tafsilen iman etmemiz vacip. Ancak bu özel ismiyle ve görevleriyle bildirilenlerin dışındaki meleklere iman etmemiz ise icmali iman yeterli. Yani bu melekler ise fel evvelu aşaratun, özel isimleriyle bildirilen melekler 10 tanedir. Cibrilu Cebrail aleyhisselam ve Mikailu Mikail aleyhisselam ve İsrafilu İsrafil aleyhisselam ve Azrailu Azrail aleyhisselam ve Rıdvanu Hazinil Cenne, cennet bekçisi olan Rıdvan ve Maliku Hazinunnar, aynı şekilde cehennemin bekçisi olan Malik ve Münker ve Nekir ve Rakib ve Atid. Bunlar bize özel isimleriyle bildirilmiş. Dolayısıyla bizim de bunlara tafsili olarak iman etmemiz vacip. Yani isimlerini bilmemiz vaciptir. Diğer ikinci olarak, yani görevleriyle, nev'larıyla beraber bildirilenler ise el hafazatu lil abdi, hafaza melekleri, min vak

kevnihi nutfeten fir rahimi ila mevtihi. Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişiyi muhafaza eden melekler. Ve hameletul arşi, arşı taşıyan melekler. Ve a'vanu azrail, Azrail aleyhisselamın yardımcısı olan melekler. Ve hazenetul cenne ve nar aleyhimussalatu vesselam ecmain. Ve cennet ve cehennemin bekçisi olan diğer melekler. Bunlar ise bize nev'i ile beraber bildirilmişler. Dolayısıyla bunlara da böyle tafsili olarak iman etmek vacip. Ama bu saymış olduğumuz iki kısmın dışındaki, yani özel isimleriyle bildirilmeyip aynı şekilde özel nev'leriyle ve görevleriyle bildirilmeyenlere ise icmali iman vacip. O da şu şekildedir. Allah-u Teala'nın yeryüzünde ve gökyüzünde melekleri vardır. Biz buna iman ettik demek yeterlidir. Ama bu özel isimleriyle bize bildirilenler, görevleriyle ve nev'leriyle bize bildirilenlerde ise bunlara tafsili iman etmek vaciptir. Ve Musannif Hazretleri'nin yine Muhammedur Resulullah kelimesi aynı şekilde Kütüb-ü Semavi, yani Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu kitaplara ve sahifelere iman etmeyi de ihtiva ediyor, içeriyor diye söylemiştik. O konu hakkında da Musannif Hazretleri şöyle buyurdu. Ve emmel kutubu semaviye, semavi kitaplar. Ne demek? Eyil münezzele mine semai. Yani Allah Teala'nın bize indirmiş olduğu kitaplar. Fel muradu biha ma yeşmelu suhufe. Tabi bundan maksadımız sahifelere de şamil gelen. Ve kad iştehara, meşhur oldu ki enne adede suhuf vel kutub mi'etun ve erba'a. Yani sahifelerin ve kitapların, indirilen sahifelerin ve kitapların toplamı 104 tanedir. Suhufu Şit Sittune, Şit aleyhisselama 60 sahife inmiştir. Ve Suhufu İbrahim Felasune, İbrahim aleyhisselama 30 sahife inmiştir. Ve Suhufu Musa Aşaratun Kablet Tevrat, Tevrat'tan önce Musa aleyhisselama 10 sahife inmiştir. Dolayısıyla toplamı 100 sahife etmiştir. Vel kutubul erba'a, bu sahifelerin dışındaki indirilen kitaplar ise et tevrat li Musa, Tevrat Musa aleyhisselama indirilmiştir. Ve zebur li Davud, Zebur Davud aleyhisselama indirilmiştir. Vel incil li İsa, İncil İsa aleyhisselama indirilmiştir. Vel furkan, eyil Kur'an, Kur'an-ı Kerim ise li Muhammedin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiştir. Tabi sahifelerde, kitaplarda değil, kitapların sayısı 4'tür. Ancak sahifelerde ihtilaflar bulunmaktadır. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de burada dedi ki ve tahkik el imsaku an hasriha fi adedin lil ihtilafi fihi. Biz Allah Teala'nın sahifeler indirdiğini tasdik etmemiz yeterli. Sayılarını bilmemize gerek yok. Onları icmali bir şekilde iman etmemiz yeterlidir. Yani Allah-u Teala sahifeler, suhuflar indirmiştir diye iman etmemiz yeterlidir. Ama sahifelerin dışındaki saymış olduğumuz 4 kitaba tafsili olarak iman vaciptir. Onun için Musannif Hazretleri burada dedi ki fel vacib alel mükellef, mükellefe vacip olan i'tikadu ennallâhe enzele kutuben ve suhufen minessema alel icmal. İcmali bir şekilde Allah-u Teala'nın peygamberlerine, yani kullarına sahifeler ve kitaplar indirdiğine icmali bir şekilde iman etmek vacip. Burada icmali iman yeterli. Ancak illel kutubul erba'a, ancak 4 tane saymış olduğumuz kitaplar, onlar hariç. Fel vacib aleyhi marifetuha vel iman biha tafsilen. Çünkü onlara icmali iman yeterli değil. Onlardaki imanın tafsili iman olması gerekir. Diğer bir konumuz ise yine Muhammedur Resulullah kelimesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana. Ahiret gününe iman demiştik. Burada Musannif Hazretleri ahiret gününe imana da değindi. Yani ilk baş onları kısa kısa söyledi. Daha sonra deminden de ifade ettiğimiz üzere her birine belli bir miktarda detay verdi. Şimdiki ise kıyamet günü. Ve emmel yevmul ahir. Kıyamet günü, yani yevmul ahir nedir? Fahuve yevmul kıyameti, kıyamet günüdür. Ona yevmul ahir denilir. İnnemâ vusife bil ahir.

niye ahir diye vasıflandı? لِأَنَّهُ آخِرُ اَيَّامِ الدُّنْيَا يَوْمُ الْآخِرِ demek son gün demek. Neden böyle vasıflandı son gün diye? Çünkü dünya günlerinin son günüdür. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman aynı şekilde kıyamet gününün varlığını da tasdik etmiş olduk ve iman etmiş olduk. Muhammedur Resulullah cümlesi kıyamet gününe iman etmeyi de ihtiva etmiş oldu. Tabii kıyamet gününe iman etmeyle beraber aynı şekilde neye iman etmiş oluruz? Musannif Hazretleri dedi ki vel muradu bil imani bil yevmil ahiri. Yani kıyamet gününe imanla murat et tasdik bihi hem kıyamet gününü tasdik etmektir. Bir de ve bima varada ennehu seyaka fihi kıyamet gününde gerçekleşecek bütün olayları tasdik etmektir. Onlar da minel ehval ma yatulu zikruhu yani zikri uzunca olacak kıyametin ahvalleri yani kıyamette bulunan korkutucu şeyler ve kıyametin ahvalleri. İşte terazinin olması, amellerin tartılması, sualin olması, kabir, kabirden çıkma gibi kıyamet gününde gerçekleşecek o olayların hepsini tasdik etmektir. Aynı şekilde yine Muhammedur Resulullah sözünün, Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana ise, içermiş olduğu diğer bir mana ise, vücubu sıdkı rusul aleyhimussalatu vesselam peygamberlerin hakkında yani peygamberlerin sadık olmaları ve istihaletul kezibe aleyhim aynı şekilde peygamberlerin kendilerinden yalanın vuku bulmasının müstahil olması yani düşünülememesi. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesi aynı şekilde itikat olarak peygamberler hakkında sıdkiyetin vacip olduğunu ve onlardan herhangi bir kezibin meydana gelmesinin düşünülemeyeceğini de ihtiva etmiş oldu. Ve vechu aksu hazeyni minhu. Peki peygamberlerin sadık olması ve peygamberlerden yalanın meydana gelmesinin düşünülemeyeceği Muhammedur Resulullah cümlesinden nasıl meydana geldi? Yani Muhammedur Resulullah bu iki manayı nasıl ihtiva etti? Enne tasdika bi thubut risaletihi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselamın risaletinin sabit olduğunu tasdik etmek ki o da Muhammedur Resulullah sözünün manasıdır. Neyi gerektirir? Yestelzimut tasdika bi cemii ma ca'e bihi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Allah katından getirmiş olduğu hükümleri tasdik etmeyi de gerektirir. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Allah katından getirdiği hükümlerden bazıları da peygamberlerin sadık olduğu, yani peygamberlerin sıdık sıfatının bulunduğu ve onlardan kesinlikle yalanın meydana gelemeyeceğidir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatu vesselamın risaletini tasdik etmemizle beraber peygamberlerin hakkında sıdkın vacip olduğunu ve onlardan kesinlikle yalanın meydana gelemeyeceğini de tasdik etmiş olduk. Yine Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana ve yu'hadu min kavlina Muhammedun Resulullah eydan aynı şekilde Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana da istihaletu fi'lil menhiyat kulliha. Peygamberlerden menhilerin meydana gelmesinin müstahil olduğunu ihtiva etmiştir. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah denildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini tasdik etmekle beraber Efendimizin risaletini tasdik ettiğimiz zaman Allah-u Teala katından getirmiş olduğu bütün hükümleri de tasdik etmiş oluyoruz. Bu hükümlerin içinde yer alan bir mesele de peygamberlerden herhangi şer'an yasaklanmış herhangi bir fiilin meydana gelmemesidir. Dolayısıyla peygamberlerden yasaklanmış şer'an yasaklanmış herhangi bir fiilin meydana gelmemesi peygamberler hakkında emanetin vacip olmasını gerektirmekte. Ve aynı şekilde

peygamberler hakkında tebliğ sıfatının da vacip olmasını gerektirmekte. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesi aynı şekilde peygamberler hakkında hem emanetin hem de tebliğ sıfatının vacip olduğunu ihtiva etmektedir. Yine peygamberler hakkında, yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman tasdik ettiğimiz, yani Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu manalardan bir tanesi de cevazul a'radil beşeriyye aleyhim, peygamberler hakkında caiz olan, yani insanlarda bulunması caiz olan vasıfların bulunmasıdır. Tabi Musannif Hazretleri bunu şöyle açıkladı. Ve yu'hazu minhu ey min kavlina Muhammedun Resulullah cevazul a'radil beşeriyye aleyhim. Yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman aynı şekilde bu cümle peygamberlerde, insanlarda bulunması caiz olan şeylerin, vasıfların peygamberlerde de bulunmasının caiz olduğunu ihtiva etmiştir. Niye peki bu manayı ihtiva etti? Bunun delili nedir? Likevni kavlina Muhammedun Resulullah. Çünkü Muhammedun Resulullah kavli innema usbite fihi li seyyidina Muhammedin er-risalete. Çünkü Muhammedun Resulullah kavli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliği, risaleti ispat etmektedir. Dolayısıyla sadece peygamberliği ispat etmekte lel uluhiyye, yani ilahlığı değil. Ve la ennehu melek, aynı şekilde melek olmadığını. Yani Muhammedur Resulullah cümlesi peygamber Efendimiz hakkında ona sadece risaletin ispat edildiğini, yani peygamber olduğunu. Dolayısıyla melek olmadığını ve aynı şekilde ilahlık vasıflarının da kendinde bulunmadığını ihtiva etmiştir. Bu ikisinden meydana gelen ise kendisinde ne melaikelerin vasfının bulunması, yani kendisinde meleklerin vasfı bulunmamakta ve aynı şekilde ilah vasıfları da bulunmamakta. Dolayısıyla insanlar hakkında caiz olan vasıflar bulunmaktadır. Onun için Muhammedun Resulullah kavli aynı şekilde peygamberlerde, insanlarda caiz olan vasıfların peygamberlerde de bulunabileceğini ihtiva etmiştir. Tabii önceki dersimizde insanlar hakkında caiz olan şeyler hangileri peygamberler hakkında da caiz olur? Musannif Hazretleri buna şöyle bir kayıt getirmişti. Yani insanlar hakkında caiz olan şeyler peygamberlerde bulunduğu takdirde peygamberlik makamına herhangi bir noksan getirmeyecek, o caiz olan vasıflar peygamberlerde bulunabilir diye söylemiştik. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu, yani Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu şeyler risaletle alakalı konulardır. Risaletin dışında aynı şekilde diğer peygamberlere iman etmek, meleklere iman etmek, kitaplara iman etmek ve kıyamet gününe iman etmekle alakalıdır. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bundan sonraki dersimizde Muhammedun Resulullah cümlesiyle alakalı geri kalan ihtiva etmiş olduğu manaları zikredeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Talihül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talihül Büşra.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: İslam aleminin musikideki büyük dehası, bestekar, haninde, sazende, şair Hattat Abdülkadir Meragi, Azerbaycan'da Meraga şehrinde doğdu. Bu yüzden Meragi diye anılır. Musikide bir diğer lakabı ise hocadır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1350-1360 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Babasının adı Gıyasettin-i Gaybi'dir. Bu sebeple birçok eserde kendi ismi Abdülkadir Meragi İbn Gaybi olarak geçer.
1: Abdülkadir Meragi, musikiyi ve diğer bazı ilimleri babasından öğrenmiştir. Meragi, babasının çeşitli ilimlerde üstad derecesinde olduğunu, musikide ise kimsenin onun seviyesine erişemeyeceğini büyük bir övgü ve saygıyla anlatmıştır. Babasının kendisine musiki öğretmekteki amacınınsa, Kur'an'ı ezberlemem, gerekli nameleri belleyerek beğenilen ezgilerle okumayı öğrenmem şeklinde hikaye eder. Sesi pek parlak, okuyuşu çok güzel, ut çalışı üstadane olan Abdülkadir Meragi, aynı zamanda şiir yazmakta ve hat sanatında da başarılı bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.
0: Şairliği hakkında uzman kişiler, Farsça şiirlerinin klasik Fars edebiyatının örneği sayılabilecek nitelikte olduğunu belirtmiştir. Abdülkadir Meragi şiirlerini genellikle Farsça yazmıştır. Onun bilinen tek Türkçe şiiri şöyledir. Benziyor cennete yaz-ı nevbahar. Haseba ruh-i hoş

0: gül izar. Yar ile zevkü safa kıl der çemen. Çünkü boluptur çemen çün ruhi yar. Sufi safi ki bolmuş tobekar. Anuk çim sakiya camı mey ar. Çünkü gördünk şehni Abdülkadir'e. Bahtı yarun boldu sensin bahtiyar.
1: Babasının ölümünden sonra Meragayı terk edip Bağdat'a gitmiş ve Hüseyin Han Celair'in sarayında huzura kabul olunmuştur. Bu hükümdara kendini dinletmiş ve pek beğenilip çeşitli hediyelerle ve nedimlik payesiyle mükafatlandırılmıştır. Hüseyin Han Celair'in ölümünden sonra tahta geçen Sultan Ahmet Han Celair zamanında da hoca müsaitlik unvanıyla sarayda kalmıştır. Bu sırada büyük müzisyenlerden Rızaeddin Rıdvan Şah'ın yönettiği 100 bin dinarlık bir musiki müsabakasına girmiş ve kazanmıştır. 1393 yılında Timur Bağdat'ı birinci defa zapt ettiğinde burada bulunan bütün bilim adamlarını ve sanatkarları, bu arada Hoca Abdülkadir Meragi'yi de beraberinde Semerkand'a götürmüştür.
0: Semerkand Sarayı'nda Timur'a nedim ve baş haninde olmuş, bu büyük Türk Hakanı'nın bazı seferlerine de katılmıştır. 1399 yılında Timur'un üçüncü oğlu olan Miran Şah, Mirza'nın sarayında bulunmuştur. Sonra oradan kaçıp Bağdat'a gelmiş ve şehri tekrar ele geçirmiş olan Sultan Ahmet'in sarayına girmiştir. 1401 yılında Timur, Bağdat'ı bir kere daha zapt edince, Sultan Ahmet Anadolu'ya kaçıp Yıldırım Bayezid'e sığınmış, Koca Abdülkadir ise yine Timur'un eline geçmiştir. İdam mahkumu olarak bu hükümdarın huzuruna getirilen Abdülkadir Feragi, fevkalade sesi ve güzel okuyuşuyla Kur'an'dan bir sure okumaya başlayınca Timur, etkilenmiş ve kendisine bağışlamıştır. Bundan sonra Timur'un ölüm tarihi olan 1405 yılına kadar Semerkant'ta kalmış ve Hakan'ın ölümü üzerine tahta geçen Sultan Halil Mirza da 1405-1404 hocayı korumuş, gözetmiştir.
1: Sultan Halil Mirza'dan sonra amcası ve Timur'un dördüncü ve en küçük oğlu olan Şahruh Mirza Hakan olmuş ve taht şehrini Herat'a taşımıştır. Hoca Abdülkadir de sultanla Herat'a gitmiş ve kendisine musahip olmuştur. 1422-1423 yıllarında izin alarak Bursa'ya gelmiş ve o sırada Osmanlı tahtında bulunan 2. Sultan Murad'a meşhur eseri olan Makasudul Elhan'ı takdim etmiştir. Büyük iltifatlar görmüş, ihsanlar almış ve fakat o sıralarda Osmanlıların taht kavgaları sebebiyle Bursa'da fazla kalmayarak tekrar Herat'a dönmüştür. Ömrünün geri kalan yaşantısını burada sürdüren Hoca Abdülkadir Meragi, 1435 yılı Mart ayında veba salgınında ölmüştür.
0: Verimli bir bestekar, musiki dehası, hattat ve şair olan Abdülkadir Meragi, İslam dünyasının musikideki temel taşlarındandır. Medeniyetimizin önemli unsurlarından musikiye katkısı tartışılmaz olan Abdülkadir Meragi, günümüz insanının da tanıması gereken köşe taşlarından biridir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Bizden bir iz taşıyan hikayelerle Canı Dil'den programına başlıyoruz. Efendim, bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Cömertlik Yarışı. Hikayemiz ise şöyle. Yemen hükümdarı oldukça cömertti. İhsanları her yere yayılmasına rağmen Hatim-i Tayin'in cömertliğinden bahsedilmesine tahammül edemezdi. Sarayında herkese büyük bir ziyafet verdi. Zengin, fakir, herkes yerdi. Halkın, hükümdarın ziyafeti ne kadar muhteşem oldu, neredeyse Hatim'e yaklaştı dediğini duyunca, Hatim sağ kaldıkça cömertlikte birinci olmasına imkan olmadığını anladı. Onu öldürtmeye karar verdi. Çok güçlü bir genç bulup eline 20 altın verdi. İşi bitirince de 20 altın daha vereceğini söyledi. Genç sonra Tay kabilesine kadar geldi. Güler yüzlü, kendisi gibi yiğit bir gençle karşılaştı. Bu sevimli genç, "Hoş geldin yiğit, çok yorgun olduğunu anlaşılıyor. Bu gece misafirim ol." diyerek evine götürdü. Gece misafirine çok ikram ve ihsanda bulundu. Sabah olunca misafir gitmek isteyince birkaç gün daha kalmasını ısrar etti. Misafir şöyle dedi, "Çok önemli bir işim var, bir an önce gitmem gerekir." İyilik ve hizmet etmekten zevk duyduğu anlaşılan ev sahibi şöyle dedi. İşin nedir? Sana acaba bir yardımım dokunabilir mi? Ey asil kişi! Sen çok cömertsin, iyilik seversin. Senden sır çıkmayacağı belli. Hatim isimli birini arıyorum. Acaba onu tanıyor musun? Hatim'le ne işin var? Misafir niçin geldiğini anlatıp şöyle dedi. Bu işte bana yardımcı olman mümkün mü? Elbette mümkündür. Yalnız bu iş pek kolay olmaz. Dediklerime uyarsan tereyağından kıl çekmiş gibi zahmetsiz olur. Peki ne yapmam gerekir? Hatim de senin gibi yiğit biridir. Belki öldüremezsin. Ben sana onun yerini tarif edeyim. Ancak öldüremez de iş meydana çıkarsa yerini söylediğim için beni öldürebilir. Bu bakımdan benim ellerimi, ayaklarımı bağla. Zorla söylettiğin anlaşılsın. Misafir ev sahibinin elini, kolunu, ayaklarını iyice bağladıktan sonra sorar. Hatim nerede? Hatim denilen kimse benim. Madem benim başım senin işine yarayacak, ne diye onu vermeyeyim? Misafirin arzusunu yerine getirmek, gönlünü etmek benim en büyük arzumdur. Hemen öyle.

gibidir. Kimse duymadan buradan git dedi. Genç neye uğradığını şaşırdı. Hemen Hatim'in ayaklarına kapanıp şöyle dedi. Sana gül yaprağıyla vuran kalleştir. Ne olur beni bağışla. Genç helalleşip oradan ayrılıp hükümdarın huzuruna çıktı. Olanları anlattı. Hükümdar da iyiliksever, cömert olduğu için hatasını anlayıp taşıma suyla değirmen dönmez. Cömertlik malla değilmiş. Hatim'in cömertliği yaratılışından, fıtratından, güzel huyundan ileri geliyormuş. Sen verilen görevi fazlasıyla yerine getirdin diyerek bu gence 20 yerine 40 altın daha verdi.

Efendim, Canı Dil'den programı devam ediyor. Taşıma suyla değirmen dönmez, cömertlik malla değilmiş. Hatim'in cömertliği yaratılışından, fıtratından, güzel huyundan ileri geliyormuş, diyor hikayenin sonunda Yemen hükümdarı. Bizlere de inşallah Hatim'in bu cömertliği nasip olur. Ne diyordu Hatim? Misafirin arzusunu yerine getirmek, gönlünü etmek benim en büyük arzumdur. Efendim, Canı Dil'den programında cömertlik yarışı hikayesini sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerimizin konusu maişet için çalışmanın fazileti. Nasihatlerim ise şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ulaşan bir rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim başkasına el avuç açmamak, ailesinin geçimini sağlamak ve komşusuna yardım etmek amacıyla helal yollardan dünyayı talep ederse, maaşetini temin etmek için çalışırsa, kıyamet günü Allah Teala onun yüzünü ayın 14'ü gibi parlak bir şekilde diriltir. Kim de helal de olsa mal mülkünü çoğaltmak, üstünlük taslamak, gösteriş yapmak için dünyalık peşinde koşarsa, kıyamet günü Allah'ı kendisine öfkelenmiş olarak bulur. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaşan bir habere göre Nusayr bin Yahya rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Dostlarımızdan birinin bize anlattığına göre Davud aleyhisselam kimi zaman kılık değiştirerek halkın arasına karışır ve karşılaştığı insanlara Davud nasıldır diye sorar. Bir gün Cebrail aleyhisselam bir insan suretine girerek Davud'un karşısına çıktı. Davud aleyhisselam ona, ''Ey genç, Davud hakkında ne düşünüyorsun?'' diye sordu.

O güzel bir kuldur. Ancak onda bir kusur var dedi. Davud aleyhisselam o kusur nedir diye sordu. Cebrail aleyhisselam o geçimini Müslümanların Beytül Mali'nden alarak sağlıyor. Halbuki kullar arasında geçimini kendi elinin emeğinden sağlayandan daha sevimli biri yoktur dedi. Bunun üzerine Hazreti Davud aleyhisselam mihrabına gitti. Ağlayarak ve yalvarıp yakararak Rabbine, ''Ey Rabbim, bana bir sanat öğret ki bizzat kendi elimle onu yapayım ve Müslümanların Beytül Mali'ne ihtiyaç duymayayım.'' dedi. Allah Teala Hazreti Davud'un duasını kabul etti ve ona zırh yapma sanatını öğretti. Demiri onun için yumuşattı. Öyle olmuştu ki demir Hazreti Davud elinde adeta bir hamur gibi oluyordu. Davud aleyhisselam halkının meselelerini hallettikten ve ailesinin ihtiyaçlarını giderdikten sonra zırh yapmakla meşgul oluyor, sonra da yaptığı zırhları satarak ailesinin geçimini sağlıyordu. Allah Teala Hazreti Davud'un bu durumundan şöyle bahsetmektedir. Ayrıca demiri ona yumuşattık. Demiri şekillendirme kudreti verdik. Sebe suresi 10. ayet-i kerime. Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırh yapma sanatını öğrettik. Enbiya suresi 80. ayet-i kerime. Sabit Bünani rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Afiyet ve mutluluk 10 cüzdür. Bunun 9'u susmakta, biri de insanlardan ayrı durmaktadır. İbadet de 10 cüzdür. Bunun 9'u maişeti temin etmede, biri de ibadetlerdedir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim dilenciliğin kapısını açarsa, Allah da ona fakirliğin kapısını açar. Her kim bundan uzak durur kaçınırsa, Allah da onu bundan uzak tutar. Kim Allah'tan zenginlik ve başkalarına muhtaç olmamayı isterse, Allah Teala onu başkalarına muhtaç kılmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kumaş ticaretiyle meşgul olun. Zira sizin atanız Hazreti İbrahim aleyhisselam kumaşçıydı buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Zekeriya aleyhisselam marangozdu buyurmuştur. Hişam bin Urve'nin babasından rahmetullahi aleyh'ten rivayet ettiğine göre Hazreti Ayşe annemiz şöyle demiştir. Süleyman aleyhisselam minberinde insanlara seslenirken bir elinde hurma lifleri bulunurdu. Bunlarla sepet, küfe benzeri şeyler yapardı. Konuşmasını bitirdiğinde elindeki işini de bitirmiş olur ve onu birine vererek git bunu sat derdi. Şakik bin İbrahim rahmetullahi aleyh, eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı onlar dünyada azarlardı. Lakin o bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü o kullarından haberdar olup onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir. Şura suresi 42 Taksim 27 ayetinin tefsirinde demiştir ki, şayet Allah Azze ve Celle rızkı kullarına onlar çalışmadan çabalamadan verseydi, başıboş kalırlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlardı. Fakat Allah Teala onların bozgunculuk çıkarmamaları için maaşiyetlerinin teminiyle meşgul kılmıştır. Said bin Müseyyep radıyallahu anh ise şöyle demiştir. Helalinden çalışıp kazanmayan ve böylece kazandığından fakir fukaranın hakkını vermeyen ve kazancıyla ırzını, iffetini korumayan, yani çalışıp kazanmayan kişide hiçbir hayır yoktur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ise bir defasında şöyle seslenmiştir. Ey fakirler! Başlarınızı kaldırın ve ticaretle uğraşın. Çünkü çalışıp kazanmak için bütün yollar açıktır. İnsanlar üzerine yük olmayın. Avam bin Hafşep rahmetullahi aleyhin naklettiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın azatlısı Ebu Salih şöyle demiştir. Hazreti Ömer bizim üç ortak olmamızı ister ve birimizin mal satın almasını, birimizin onu satmasını, birimizin de bundan elde edilen gelirle Allah yolunda savaşmasını emrederdi. Avam bin Hafşep rahmetullahi aleyh diyor ki, ben Ebu Salih'i sahilde nöbet tutarken gördüm. Bana dedi ki, biz üç ortağız. İşte bu da benim Allah yolundaki gazada nöbet sıram. Rivayet edildiğine göre İbn-i Mübarek radıyallahu anh, her kim çarşı pazarı terk ederse, çalışıp maaşiyetini temin etmezse, mürüvvete gider ve ahlakı kötüleşir demiştir. İbrahim bin Yusuf rahmetullahi aleyh, Muhammed bin Seleme rahmetullahi aleyhe, çarşı pazarda bulun, ticaretle meşgul ol. Çünkü bu insanı aziz eder demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, kim bir fidan veya tohum eker de bunun meyvelerinden bir insan veya hayvan veya bir kuş ya da bir vahşi hayvan yerse bu onun için bir sadaka olur. Enes bin Malik'in rivayet ettiği

ettiği bir hadis-i şerife göre de Resulullah şöyle buyurmuştur. Şayet kıyamet kopuyor olsa ve sizden birinin elinde bir fidan bulunsa, kıyamet kopmadan önce onu dikebiliyorsa diksin buyurmuştur. Mekhul rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizlerin devamlı insanları ayıplayıcı, meddahlar gibi onları övgücü, kınayıcı ve kendisini ölüler gibi sayıp çalışmayan kimseler olmanızdan sakındırıyorum. Ameş rahmetullahi aleyhin naklettiğine göre Ebul Meharik veya Muharik rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Resulullah sahabileriyle birlikteydi. O sırada önlerinden bir genç geçti. Ebu Bekir radıyallahu anh, yazık, keşke bu adam gençliğini ve kuvvetini Allah yolunda kullansa, kazanacağı sevap çok daha fazla olurdu dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Bu genç eğer yaşlı anne babasına yardım etmek için çalışıyorsa Allah yolundadır. Şayet evdeki küçük çocuklarının rızıklarını temin etmek için çalışıyorsa Allah yolundadır. Eğer başkalarına muhtaç olmamak, onlara el avuç açmamak için çalışıyorsa yine Allah yolundadır. Fakat riya için ve başkaları duysun diye çalışıyorsa o zaman şeytanın yolundadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Celle Celaluhu çoluk çocuğu olan ve onlara bakmak için meslek edinen mümin kulunu sever. Ne dünyası ne de ahireti için çalışan, sapasağlam olmasına rağmen boş gezinenleri sevmez. Resulullah aleyhissalatu vesselam çarşı pazara çıkar, ailesinin ihtiyaçları için alışveriş yapardı. Bu işi emrettiği takdirde başkasının da yapabileceği, neden kendisinin yaptığı sorulduğundaysa şöyle cevap verdi. Cebrail aleyhisselam bana haber verdi ve dedi ki, her kim ailesinin insanlara muhtaç olmaması için çalışırsa, o kimse Allah yolundadır. Enes bin Malik radıyallahu anh ise şöyle anlatmıştır. Adamın biri Resulullah'ın yanına geldi ve ondan bir şeyler istedi. Resulullah evinde bir şeyler var mı diye sordu. Adam, ey Allah'ın Resulü, evet bazı yerleri yırtık çul var. Bazen onun üstüne otururuz. Sonra uyuyacağımız zaman onun bir kısmını altımıza, bir kısmını da üstümüze alarak öylece uyuruz. Bir de tenceremiz var. Yemek yiyeceğimiz zaman onunla yer, su içeceğimiz zaman onunla içer, başımızı yıkayacağımız zaman onun içinde yıkarız dedi. Resulullah adama, o ikisini bana getir buyurdu. Adam evine gitti ve sözünü ettiği eski çulla tenceresini alarak getirdi. Resulullah onları eline alarak sahabilerine, bu iki şeyi kim satın alacak dedi. Bir sahabi, onları bir dirheme alırım dedi. Resulullah ikinci kez bir dirhemden daha fazlasını verecek yok mu diye sordu. Bir başka sahabi ben onları iki dirheme satın almak istiyorum dedi. Resulullah onları bu sahabiye verdi ve iki dirheme aldı. Sonra bu iki dirheme adama vererek şimdi bu iki dirhemin biriyle yiyecek bir şeyler al ve evine götür. Diğeriyle de bir balta satın al ve bana getir dedi. Adam çarşıya gitti ve bir balta satın alarak Resulullah'a getirdi. Efendimiz baltaya eliyle bir sap taktı ve ''Şimdi bu baltayı al ve git, odun kesip sat, 15 güne kadar seni buralarda görmeyeyim.'' dedi. Adam gitti, baltasıyla odun kesti, çarşı pazarda sattı. 15 gün içerisinde 15 dirhem kazandı. Bunun bir kısmıyla yiyecek, bir kısmıyla da giyecek satın aldı. Sonra Resulullah'ın yanına geldi. Efendimiz odama ''Bu şekilde olması, kıyamet gününde yaptığın dilenciliğin, onun ancak ateşin silebileceği yüzündeki kara bir leke olarak durmasından daha iyi değil mi?'' dedi. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, ''Aklı başında olan bir kimsenin şu beş şeyin olmadığı bir beldeye yerleşmemesi gerekir. Birincisi, halkına sözünü geçiren bir hükümdar. İkincisi, adil bir hakim. Üçüncüsü, işlek çarşı pazar. Dördüncüsü, akan bir nehir. Beşincisi ise mahir bir doktor. Hikmet ehli bir zata en hayırlı kazançlar hangileridir diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Dünya kazançlarının en hayırlısına gelince ihtiyaçlarını karşılamak için helal yoldan kazanmak, sonra da bu kazanılanların bir kısmını ibadetler için ayırmak ve fazla gelen kısmını da ahiret için infak etmektir. Ahiret kazançlarının en hayırlısına gelince kendisiyle amel edilen bir ilmi insanlara yaymak, öğretmek, ahirete gönderebileceği salih amellerde bulunmak ve bir sünnet-i seniyeyi ihya etmektir. Kazançların en kötüsü hangisidir diye sorulunca da şöyle cevap vermiştir. Dünya kazançlarının en kötüsüne gelince, elde ettiğin mal mülkün haram olması, harcadığın şeylerin günah yolunda harcanmış olması ve bıraktığın mirasın Allah'a itaat etmeyen birine kalmasıdır. Ahiret kazançlarının en kötüsüne gelince, haset ve kıskançlık

sebebiyle bir hakkı inkar etmen, ısrarla işlediğin ve ahiretine gönderdiğin günahlarla zulmederek insanların arasında canlandırdığın, onların da yapmalarına sebep olduğun kötü bir fiildir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.

Katade rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Bize de anlatıldığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsterseniz yemin edebilirim. Tüccarlar alışverişte yaptığı yalan yeminler sebebiyle günahkardır. Katade rahmetullahi aleyh der ki, Resulullah şöyle diyordu. Gündüzleri yalan yeminler eden, geceleri de bu ticaretten kazandığını hesap eden tüccarın nasıl kurtulacağına şaşarım. Nusayb bin Yahya rahmetullahi aleyh demiştir ki, İlim ehli kimseler der ki, din ve dünya ancak şu dört şeyle ayakta durur. Alimler, sultanlar, hükümdarlar, savaşan gaziler ve tüccarlar. Zahitlerden biri Yahya bin Nusayr'ın rivayet ettiği bu sözü şöyle tefsir etmiştir. Devlet adamları yöneticilerdir. Onlar insanları idare etmek suretiyle gözetip korurlar. Alimler ise peygamberlerin varisleridir. Onlar insanlara ahiret yolunda rehber olurlar ve insanlar da onlara tabi olurlar. Savaşan gazilerse düşmanları yok etmek ve Müslümanların emniyetini sağlamak için Allah Teala'nın yeryüzündeki askerleridirler. Tacirlerse insanların yararı için yeryüzünde çalışan Allah'ın güvenilir kullarıdır. Peki hükümdarlar, yöneticiler kurtlaştıkları zaman koyunları kim koruyacak? Alimler ilmi bırakıp dünyayla meşgul olduklarında insanlar kime örnek alıp tabi olacak? Savaşan gaziler atlarına bindiklerinde bu görevleri gururlanmak ve arzularını tatmin etmek için yaptıklarında düşmanlara karşı nasıl zafer kazanacaklar? Tüccarlar insanlara ihanet edip onları aldattıklarında halk onlara nasıl güvenecek? Hikmet ehli bir zat şöyle demiştir. Bir tüccarda şu üç haslet bulunmazsa o hem dünyada hem de ahirette muhtaç durumdadır. Birincisi şu üç şeyden korunmuş bir dil. Yalan, boş vaatler ve yemin. İkincisi şu üç şeyden saf bir kalp. Aldatmaca, hıyanet ve haset. Üçüncüsü şu üç şeye riayet eden bir nefis. Cemaatle namaz kılmak, cuma namazlarını kaçırmamak, günün belli saatlerinde hiç olmazsa mesleğiyle ilgili ilimleri okumak ve Allah'ın rızasını başka her şeye tercih etmek. Hazreti Ali keremallahu veçhe bir tüccar mesleğiyle ilgili dini bilgiler öğrenmediği zaman faizin içine batar. Sonra battıkça batar, battıkça batar demiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh da dini hususlarda bilgi edinmeyen kimse bizim çarşılarımızda ticaret yapmasın demiştir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh ise çarşı pazar esnafının elbisesine, giyim kuşamına bakmayınız. Zira onların elbiselerinin altında nice kurtlar vardır demiştir. Yine Süfyan-ı Sevri zenginlere komşu olmaktan, parayla çarşı pazarda Kur'an okuyanlardan ve sultanlara yakın olan alimlerden uzak durunuz demiştir. Muhammed bin Ebi Şimal rahmetullahi aleyh bir gün çarşıya gidip şöyle demiştir. Ey çarşı esnafı! Sizin paranız kesat, alışverişiniz fesat, komşunuzsa haset ve hile yaptığınız takdirde varacağınız yer cehennemdir. İbni Abbas da şöyle demiştir. Helalinden para kazanmak bir daha başka bir yere taşımaktan daha zordur. Yunus bin Übeyt rahmetullahi aleyh demiştir ki, günümüzde şunlar kadar az olan bir şey daha bilmiyorum. Birincisi, harcanacak veya sadak olarak verilecek helal, temiz bir dirhem para. İkincisi, kendisiyle huzur bulunabilecek bir din kardeşi. Üçüncüsü, sünnet-i seniye üzerine çalışan bir işçi. Bunlar gerçekten çok azdır. Şayet helalinden bir dirhem para bulabilseydik, onunla hastalarımız şifa bulurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh demiştir ki, kıyamet günü her kulu mutlaka Allah'ın huzurunda durur ve şu dört soru sorulup cevaba alınmadan bir yere gidemez. Bedenini nerelerde kullandığından, ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, ilminden ve ilmiyle amel edip etmediğinden, malını nerede kazanıp ve nereye harcadığından. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, münafık dünya malını hırsla kazanır.

şüphelilerden yokluk ve fakirlik endişesi ve benzeri dolayıyla kimseye vermez ve harcadığı zaman riya ile harcar. Basiretli mümin ise dünya malını Allah korkusu için kazanır, şükrederek elinde tutar ve vereceği zaman da Allah rızasını gözeterek ihlaslı bir şekilde verir. Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi aleyh demiştir ki, ''İbadet ve taat Allah Teala'nın hazinelerinden biridir. Bunun anahtarı ise

Abdullah bin Şübrüme rahmetullahi aleyh ise demiştir ki, hastalık korkusuyla helallere dahi el uzatmayıp kendini koruyan ve buna rağmen cehennem korkusu duymayıp haramlardan kendini korumayanlara şaşıyorum doğrusu. İbn-i Zübeyir radıyallahu anh, Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Hiçbiriniz şu dünyada rızkı tamamlanmadan ölmeyeceksiniz. O halde rızkınız size gelmekte geciktiğini düşünmeyin. Allah'tan korkun ve rızkınızı ararken ve Allah'tan isterken güzel bir şekilde isteyin. Allah Teala'nın sizin için helal kıldıklarını alın, haram kıldıklarını da terk edin, yanaşmayın. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, insanlar rızıklarını temin hususunda 5 mertebeye ayrılırlar. Birincisi, bazıları rızkın Allah'tan geldiğini bilir. İkincisi, bazıları rızkın çalışıp çabalamaya bağlı olduğunu, Allah'ın hiçbir müdahalesi olmadığını düşünür ki, böyle biri kafir olur. Üçüncüsü, bazıları da rızkın hem Allah'tan hem de kendi çalışmasından geldiğini düşünür ki, böyle biri müşrik olur. Allah'ın kendisine rızık verip vermediğini bilmeyen kimse ise şüpheci münafıklardan olur. Bazıları da rızkın Allah'tan geldiğini bilir, ancak çalışıp kazanırken günah işler ve kazandığının da hakkını, sadaka ve zekatını vermez. Böyleleri ise fasık, yani günahkar olur. Beşincisi, bazıları da rızkın Allah'tan geldiğini ve çalışmasının da rızkının gelmesi için bir sebep olduğunu bilir. Kazandığının hakkını, sadaka ve zekat verir. Çalışırken Allah'a asi olup günah işlemez. İşte böyleleri de halis müminlerdir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, her kim kazancının helal ve temiz olmasını istiyorsa şu 5 şeye dikkat etsin. Birincisi, kazanç ve maişet temin edeceğim düşüncesiyle hiçbir farz ibadet ertelenmemeli ve noksan bırakılmamalıdır. İkincisi, kazanç ve maişet temin edeceğim düşüncesiyle kimseye eziyet ve haksızlık edilmemelidir. Üçüncüsü, çalışmasıyla hem kendisini hem de ailesini başkalarına muhtaç etmeme gayesini gütmelidir. Mal toplayıp servet biriktirmek amacını gütmemelidir. Dördüncüsü, kazanç ve maişet temin edeceğim diyerek kendisini heba etmemelidir. Beşincisi, rızkının kendi çalışmasıyla değil, Allah Teala'nın vermesiyle geldiğini, kendi çalışmasının rızkının gelişi için sadece bir sebep olduğunu düşünmelidir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her kim kazancını kötü yollardan elde eder, bununla sadakasını verir, akrabasının hakkını bununla gözetir ve bununla Allah yolunda harcama yaparsa, kıyamet günü bunların hepsi bir araya toplanır ve cehenneme atılır. İmran bin Husayn radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Teala faiz, rüşvet, hıyanet, aldatma veya hırsızlık yoluyla elde edilen maldan yapılan ne haccı, ne umreyi, ne cihadı, ne sadakayı, ne köle azat etmeyi ve ne de kişinin kendi harcamalarını kabul etmez. Bu 5 şey, 5 şeye mukabildir. Bu kötü hasletlerden her biri bir diğer ibadetin kabul edilmesine mani olur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir hadiste Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gerçek mal kişinin helalinden kazanarak elde ettiğidir. Sizin en şerli tüccarlarınız birbirinizle tartışmaya, münakaşaya ve muhalefete girdiklerinizdir. Resulullah'a en güzel kazancın hangisi olduğu sorulunca şöyle buyurmuştur. Kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığı ve içinde hiçbir şüphe ve hıyanet olmadan yapılan alışverişle elde edilen kazançtır. Katade radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir. Dürüst tüccar, kıyamet günü arşın gölgesinde olacaktır.

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Maişet için çalışmanın faziletini okuduk. Onun akabinde de ticarette haramlardan sakınmak konusuna değinmiş olduk. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en güzel kazancın hangisi olduğu sorulunca şöyle buyurmuş. Bu da bizim hayatımızın en önemli örneklerinden birisi olmalı. Kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığı ve içinde hiçbir şüphe ve hıyanet olmadan yapılan alışverişle elde edilen kazançtır. Bunu hayatına tatbik edenlerden oluruz inşallah. Şimdi de sufi kavramlarla Canı Dil'den programı devam ediyor. Sizler için seçmiş olduğumuz sufi kavram bast. Ruhen rahatlama ve manevi ferahlık duyma anlamlarına gelen bir tasavvuf terimi. Sözlükte açılma ve keyifli olma gibi anlamlara gelir. Bast, tasavvufta hal olarak kabul, lütuf, rahmet ve ünse işaretidir. Kabz halinin tersidir ve zihni açıklık, kalbi rica, niyaz ve yalvarma hali olarak açıklanır. Kabz ve bast halleri diğer manevi haller gibi geçicidir. Sufiler bu tür halleri kaynağı, sebebi, ortaya çıkış şartları bakımından çeşitli sınıflara ayırmışlardır. Havf ve reca, heybet ve üns halleri de kabz ve basta benzer. İmam Kuşeyri Kuddisesi Ruhu'ya göre kabz ve bast, havf ve recadan, heybet ve üns de kabz ve bastan daha yüksek hallerdir. Kabz ve bast ilişkisini anlatan şu güzel dizelere kulak verelim. Ol kabz şimşekleri çaktırırken celalinden, bast eder yağmurlarla yeşertir arzı cemalinden. İnce Tahta Parçası. Kıssa. Bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir dervişle boğazda küçük bir kayıkla beraberlermiş. Hava bozulmuş, fırtına çıkmış. Kayık sallanmaya başlayınca derviş bir yerlere tutunmaya çalışıyormuş. Bunu gören Hüdayi Hazretleri, "Ne o derviş? Korkuyorsun galiba." diye takılmış. Derviş de, "Evet efendim. Ölümle aramızda sadece ince bir tahta parçası var," demiş. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kıyıya geçene kadar ses çıkarmamış. Kıyıya indiklerinde de, "Baksana derviş, artık ölümle aramızda o ince tahta parçası da kalmadı," deyivermiş. Hisse. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her canlı ölümü tadacaktır buyurmuştur. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Bu sebeple insan her zaman ölümden sonrası için hazırlık yapmalıdır. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde şöyle nasihat etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadatların yolundan ayrılmayalım. Efendim Canı Dil'den programı burada sona ermiş oldu. Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu

El-Minhacü Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oldu. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bizde 100 yıldır...

0: gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
2: Haber bültenini sunuyoruz. Sanakant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı ÇK, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanlarıyla bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu 53 zanlı İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak, kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, bankamatik memur sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtildi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ilk çeyreğinde ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi ard arda 23 çeyrektir büyüdü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla tahmini yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla Amerikan doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklerin de etkisiyle yıllık %2,5, çeyreklik %0,1 ile ılımlı büyüdüğünü aktaran Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1.6 trilyon dolara aştı değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, ilk çeyrekte sanayi katma değerinin küresel konjonktür ve takvim etkisiyle daraldığını vurgulayarak, geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle önemli ölçüde düşen tarım katma değerinin ilk çeyrekte yıllık %4,6 artış gösterdiğine ve tarım sektörünün 2026'da büyümeyi desteklemesini beklediklerine işaret etti. Küresel belirsizliklerin ve ticaret ortaklıklarındaki zayıf görünümle net dış talebin büyümeyi sınırlandığının altını çizen Şimşek, tüketimin ilk çeyrekte yıllık %4,8, yatırımların %3 arttığını bildirdi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşmeyle uydu ve uzay sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşmeyle uydu ve uzay sistemlerinin tedariğine yönelik olarak tutar 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir ifadelerine yer verildi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının önce

Öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak. Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliği, kalıcı barışın bir an evvel tesis edilmesi. Bunun için son bir haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkian'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü. Kabine toplantısında Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Ekonomi programıyla piyasalardaki son durum da ele alınıyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomiyle ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor. Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde son gün. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitli ödenebiliyor. Ödemeler e-devlete entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler bugün de taşınmazının bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde %3,5 gecikme faizi uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Öte yandan Trump, demokratlarla bazı cumhuriyetçilerin süreci ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirterek, kendisinden kimi zaman daha hızlı, kimi zamansa daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini kaydetti. Bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkati çeken Trump, her şeyin yoluna gireceğini savundu. Bir başka paylaşımında ise CNN'in İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddeden Trump, taslak metinde İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının açık şekilde belirtildiğini aktardı. İran ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava aracı sabah saatlerinde güneydeki Birika beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresinde düzenlenen İHA saldırısında ise Suriyeli bir genç hayatını kaybetti. Kefsir beldesine gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında ise 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kısa süre önce orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankının patlamasının ardından kaybolan cesetlerin bulunduğu ve ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. New York Times'ın haberine göre, Washington'ın Longview kentindeki Dupont Dynavay Packing isimli kağıt fabrikasına meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin cesetlerinin bulunması için hafta boyu arama çalışmaları yürütüldü. Tehlikeli kimyasallara karşı özel koruyucu giysiler giyen ekipler, perşembe gününe kadar kayıp 7 kişinin, cumartesi günü ise kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Washington eyaletinin Longview kentinin Nippon Dynavay Parking isimli kağıt ve ambalaj tesisinde 27 Mayıs'ta yerel saatle 07:30 sularında patlama meydana gelmişti. Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlk Adım ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada son dönemde Karadeniz bölgesinde gerçek

0: değiştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap yakalamalarından biri olduğu belirtildi. Dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Ashabın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan tasim, hürmet, edep ve muhabbetini ifade eden sayısız misallerden biri şöyledir. Halid bin Velid radıyallahu anh, Müslüman bir aşiretin yanından geçerken, aşiret reisi ondan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmasını istedi. Halid bin Velid radıyallahu anh ise, "Onu anlatamam," dedi. Reis, "Anlayabildiğin kadarını anlat," deyince Hazreti Halid şu karşılığı verdi: "Sana şu kadarını söyleyeyim ki, gönderilen gönderenin kadrince olur. Gönderen kainatın halika olduğuna göre gönderilenin şanını varsen hesap et."

Nitekim Amr bin As radıyallahu anh de bu halin bir benzerini şöyle dile getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uzun zaman birlikte bulundum. Fakat onun huzurunda duyduğum haya hissi ve ona karşı beslediğim tazim duygusundan dolayı başımı kaldırıp da doya doya mübarek ve nurlu çehrelerini seyredemedim. Eğer bugün bana onun emir ve nehilerine nasıl ittiba ettiklerine ve onun nebevi ahlakıyla nasıl ahlaklandıklarına bakarak müşahede edebiliriz. Zira seven, sevdiğini sevgisi ölçüsünde taklit edip ona tabi olur. Allah Resulü'nün alemlere rahmet olup, bütün yaratılmışlara şefkat ve merhamet nazarıyla bakışının, ona aşkla bağlı olan sahabilerindeki tezahürlerinden bir diğeri de şöyledir. Ebu Abdurrahman Cebeli şöyle anlatıyor. Rumlara karşı vuku bulan bir sefer esnasında Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh ile bir gemideydik. Başımızda Abdullah bin Kays bulunuyordu. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari ganimetleri taksime memur olan zatın yanına geldi ve orada bir kadının ağladığını gördü. Bu kadın gaza esnasında esir düşenlerdendi. Hazreti Ebu Eyyub onun niçin ağladığını sorunca, ''Bu kadının bir çocuğu var. Çocuğu anasından ayırdılar. Bu yüzden ağlıyor.'' cevabı verildi. Ebu Eyyub radıyallahu anh hemen çocuğu buldu ve onu anasına teslim ederek kadının gözyaşlarını dindirdi. Fakat ganimetleri taksim eden memur, Abdullah bin Kays'a giderek Hazreti Ebu Eyyub'un yaptıklarını anlattı. Abdullah bin Kays, Ebu Eyyub el-Ensari'ye bu davranışının sebebini sorunca,

O da şu cevabı verdi: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi dinledim. Anayla çocuğunu birbirinden ayıranları Cenab-ı Hak kıyamet gününde bütün sevdiklerinden ayırır."

İşte Allah ve Resulullah muhabbeti, neticede bütün mahlukata şefkat, merhamet ve muhabbetle bakmayı gerektiriyordu. Zira imanın en büyük meyvesi, muhabbet ve merhamettir. Yaratılanlara muhabbet ve merhametin bereketini ve neticede kulu, iman menbaıyla buluşturduğunu ifade eden şu hadise de pek ibretlidir. Asr-ı Saadet'te Ashab-ı Kiram'dan Hakim bin Hizam adında bir zat vardı. Hazreti Hatice'nin akrabasından olan Hakim radıyallahu anh, cömert, müşfik, hayru hasene sahibi biriydi. Cahiliye devrinde kızlarını diri diri gömmek isteyen babalardan onları satın alır, himaye eder ve hayata kavuştururdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var. Sadaka vermek, köle azat etmek, sıla-i rahim yapmak gibi. Bunlara mukabil bana ecir verilir mi?" diye sordu. Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurdu. "Sen zaten daha önce yaptığın bu iyiliklerin hayrına İslam'la şereflendin." Muhterem dinleyiciler, mahlukata muhabbet ve merhametle yaklaşmak, imandan mahrum olanları, nimetlerin en büyüğü olan imanla şereflendirmeye sevk ederse, iman ehlini ne ulvi nimetlere eriştireceğini düşünmek gerekir. İnsanı ulvi makamlara nail eden vasıfların beyan edildiği bir hadise de şudur. Bişri Hafî der ki, "Bir gece rüyamda Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Bana dedi ki, "Ey Bişr, bilir misin Allah, akranların arasında senin kadrini niçin yüceltti?" "Hayır ya Resulallah," dedim. Buyurdular ki, "Benim sünnetime ittiba etmen, salih kimselerin hizmetinde bulunman, din kardeşlerine vaaz-ı nasihat etmen, ashabımı ve ehli beytimi sevmen seni salihlerin makamına yükseltti." İman, Cenab-ı Hakk'ın kullarına en büyük nimetidir. Rabbimiz bu nimeti ömrümüz boyunca titizlikle muhafaza etmemizi ve son nefesimizi de imanla vermemizi emir ve ikaz buyurmaktadır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Estaizu billah. Ey iman edenler! Allah'ın azameti ilahiyesine yaraşır bir şekilde takva sahibi olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. İman nimetinin en büyük meyvesi, Hakk'ın nazarıyla mahlukata bakabilmek ve onlara muhabbetle yaklaşabilmektir. Kulluk hayatına seviye kazandıran bu ölçüyle Hakk'ın af, merhamet ve muhabbet iklimine girebilenler, bu hasletlerle hallenerek bütün mahlukata rahmet saçarlar. Nitekim Hak dostu Mevlana Hazretleri, bu keyfiyetin hikmet dolu bir misalini şöyle sergilemiştir. Dergâhtaki bir sohbet esnasında bir sarhoş çıka gelir. Dervişler onu inciterek dışarı çıkarmak isterler. Mevlana Hazretleri, o sarhoşun hakikati aramak için dergaha sığınan bir insan olduğunu düşünerek, onu incitenlere hitaben, "Şarabı o içmiş, adeta siz sarhoş olmuşsunuz," buyurur. Efendim, bu hikaye, günaha karşı tabii olan nefreti, günahkâra şumullendirmemenin, bilakis günahkârı yaralı bir kuş gibi şefkate muhtaç kabul etmenin

ve onu merhametle can sarayına alıp irşad edebilmenin müşahhas bir misalidir. Hoca Ahmed-i Yesevi Hazretleri ne güzel buyurur. Nerede görsen gönlü kırık, merhem olsan, öyle mazlum yolda kalsa, hemdem olsan.

Bugün nail olduğumuz iman topluluğu, asr-ı saadetin kutsi mirasının bereketidir. Ashab-ı kiram ve evliyaullah hazıratı, bu kutsi emanetin gelecek nesillere intikalinde büyük bir gayret ve himmet göstererek, ilahi muhabbet etrafında adeta pervane kesilmişlerdir. Onlar, hidayet semamızın yıldızları, hakikat mektebinin muallimleri, günlerimizin bereket ve rahmeti, zamanlarımızın nuru ve yeryüzünde Allah Teala'nın şahitleri olmuşlardır. Peygamber Efendimizin, ashabın, evliyaullah ve salih kulların, Allah'ın dini yolunda muhabbetullah'la gösterdikleri müstesna gayret ve fedakarlıklar bizlere örnek olmalıdır. Bize emanet edilen bu mukaddes mirası zayi etmemek ve onu asli safiyet ve berraklığıyla gelecek nesillere intikal ettirmek, ebedi saadetimizi ilgilendiren en büyük mesuliyetimizdir. Mümin gönüllerin daima bu iman vecdiyle ilahi aşkın ulvi heyecanını en yüksek seviyede tatmaları icap eder. Zira gerçek saadet, fani ve izafi muhabbetlerin dar hududunu aştıktan sonra başlar. Fani sevdaların esaretinden kurtularak, onları gönülden tasfiye etmek, baki nimetlere ermenin vazgeçilmez şartıdır. Fani muhabbetleri tasfiye, her muhabbetin nihai gayesini Allah'a bağlamakla mümkündür. Vatan, millet, aile, çoluk çocuk sevgileri, din kardeşliği, ibadet, infak ve güzel ahlak gibi bütün hayırlar o muhabbete bağlı olduğu zaman kulu Rabbinin muhabbetine ve rızasına erdirir. İşte ashab-ı kiramın Allah ve Resulüne olan derin aşkı ve bunun neticesinde Halık'ın nazarıyla mahlukata bakışları bu şekildeydi. Onlar bütün varlıklarını muhabbetleri uğruna feda etmesine binmişlerdi. Dünyalık namına hiçbir şeyi olmayan sahabiler bile, belki de hayatta kazanabilecekleri en büyük varlığı da Allah'ın Resulünden ayrı kalmamak ve onunla beraber olmak uğruna gözlerini kırpmadan feda edebiliyorlardı. Bununla birlikte daha sonra gelen nesiller içinde de Peygamber Efendimiz'i bu derece seven talihli kimseler bulunacaktır. Nitekim onlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı benden sonra gelenler arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını ve ailelerini feda etmek isteyeceklerdir." Şair Fuzuli, muhabbetin merkezinin gönül olduğunu ve muhabbete fani oluş halini şu misalle sergiler. Mecnun, Leyla'nın köyünde avare avare gezerken bir yabancı gelir, Leyla'nın evini sorar. Mecnun, "Onun evini boşuna arayıp yorulma," der ve kalbine işaret ederek, "Çünkü Leyla'nın mekanı burasıdır," karşılığını verir. Muhterem dinleyiciler, bizler de bu misalde sergilenen derin hikmet üzerinde düşünerek gönlümüzün ne kadar nazargâh-ı ilahi halinde olduğunu muhasebe etmek durumundayız. Yani gönlümüz ne kadar Allah ve Resulünün muhabbetiyle dolu halde, iman vecdi, ibadet ve davranışlarımızda tecelli ediyor mu? Yoksa muhabbet, dillerimizden yüreğimizden,

kalplerimize inmeyen kuru bir iddiadan ibaret mi kalıyor? Kalp atışlarımız, hal ve tavırlarımız ne kadar Kur'an-ı Kerim istikametinde ve sünnet-i seniyye muktezasında, fani nimetleri ne kadar ilahi muhabbete bir vasıta haline getirebiliyoruz? Hazreti Ömer radıyallahu anh'in buyurduğu, İlahi mahkemede hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz düsturuyla bütün bu hakikatler önünde halimizi mizan etmeliyiz. Ne saadet! Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetinden ve ruhaniyet ikliminden hisse alıp muhabbetin hakikatine erebilenlere. Ya Rabbi, gönüllerimizi iman muhabbetiyle tezyin eyle. Bizleri küfür ve isyanın çirkinliğini görerek bunlardan gereği gibi sakınanlardan eyle. Sevdiklerini bizlere de sevdir. Yerdiklerini bizlere de yerdir. Bizlere aşk, şevk ve iman vecdiyle dolu bir kulluk hayatı yaşatıp kalplerimizi huzura erdir. Dünyadan sevdiklerinin muhabbetiyle birlikte muhabbeti Resulullah ve muhabbetullah'a ulaşmış olarak göçebilmeyi nasip eyle. Amin.

Cenab-ı Hakk'ın manevi huzurunda bulunmakta olduğunu hatırında ve gönlünde canlı ve zinde tutmasıdır. Çünkü ancak bu şuur, idrak ve anlayış içinde olan has kullar, ibadet, muamelat, hissiyat, velhasıl bir ömrü kuşatan bütün davranışlarına itina ederler. Her nefesi, biz ona, insana, şah damarından daha yakınız ayetinin muhtevası içinde yaşarlar. İşte bu bir ihsan ve murakabe halidir ki, kulun her an Cenab-ı Hakk'ın nezaretinde ve her halini bilmekte olduğu şuurunu hiçbir zaman kaybetmemesidir. Hakikaten bu hal, günahlara karşı sağlam bir zırh gibidir. Zira bir insan, kendini ilahi huzurda bilinmekteyken ve kalbi "Ya Rabbi" diyerek Allah'la beraberken nasıl günah işleyebilir? Günlük hayatımızda bir çift gözün kendisini gördüğünü sezen bir insan, yapacağı nice yanlış söz ve davranışlardan el çekiyor, üstelik ona ceza veremeyecek bir çift yıldız göz bile olsa. Bu insan, yaratıcının ilahi murakabesine hakkıyla idrak etse, yani ihsan duygusu halinde olsa, o ilahi kudretin hilafına bir iş yapılabilir mi? Allah'ın razı olmayacağı bir tek sözü bile söylemeye ve hatta kabul buyurulmayacak bir tek düşünceyi bile aklından geçirmeye cesaret edebilir mi? Asla. Eğer insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine şah damarından daha yakın olduğunu kalben idrak edebilse, sürekli bir takva hayatı yaşar, devamlı bir korku ve hesaba çekilme endişesiyle uyanık bulunur. İşte asr-ı saadetten bu hale muhteşem bir misal. Bir gece vaktiydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, mutadı olduğu üzere Medine sokaklarını gezmekteydi ki, ansızın durakladı. Önünden geçmekte olduğu evden dışarıya kadar taşan bir tartışma dikkatini çekmişti. Ana kızına, "Kızım, yarın satacağımız süte biraz su karıştır," demekteydi. Kızsa, "Anacığım, halife süte su karıştırılmasını yasak etmedi mi?" dedi. Ana, kızının sözlerine sert çıkarak, "Kızım, gecenin bu saatinde halife süte su kattığımızı nereden bilecek?" dedi. Ancak gönlü Allah sevgisi ve korkusuyla diri olan kız, anasının süte su katma hilesini yine kabullenmedi. "Anacığım, halife görmüyor diyelim. Allah da mı görmüyor? Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay. Ama her şeyi görüp bilen kainatın Halik'i Allah'tan gizlemek mümkün mü?" dedi.

Rabbani hakikatlerle dolu, temiz bir vicdan ve diri bir kalbe sahip olan bu nezihe kızın, deruni bir Allah korkusu içinde annesine verdiği cevap, Hazreti Ömer radıyallahu anhi son derece duygulandırdı. Emirül Müminin, onu sıradan bir sütçü kadının kızı değil, gönlündeki takvasıyla müstesna bir nasip bildi ve oğluna gelin olarak aldı. Beşinci halife olarak zikredilen meşhur Ömer bin Abdülaziz, işte bu temiz silsileden doğdu. Bu itibarla bütün mesele, Cenab-ı Hakk'ın ilahi murakabesi altında olduğumuzu bilerek yaşayabilmektir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah Teala her yerde, her zaman, her şeyin ve herkesin yanındadır. Yapılan her hareketten haberdardır ve kullarını müşahede altında tuttuğu

muhakkaktır. Aksi olsaydı bu Cenab-ı Hak için bir noksanlık ifade ederdi. Allah Teala ise bütün noksanlıklardan münezzehtir. İnsan bu hakikati kamil manada idrak edebilse nefsi teskiye, kalbi tasfiye olup vuslata doğru mesafe almaya başlar. Bütün fani endişeleri silinerek yerini baki hayatın endişe ve hazırlıkları alır. Allah'la beraberlik hissi insanı daima korku ve uyanıklık halinde tutarak hayatın her türlü kirinden ve lekesinden uzaklaştırır. Hak dostlarından bir zat şöyle buyurur: "Hiçbir yolcu istasyonda uyumaz. Hangi menzile gidecekse ona göre hazırlık yapıp vasıtalarına müracaat eder. Yanlış bir trene binmez. İşte dünyada ahiret aleminin istasyonu mesabesindedir. Bu bakımdan zihnin ve kalbin kuvvetini artırmak zaruridir."

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
8: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
9: Er meydanı. Yusuf Koç.
10: Buna er meydanı derler.
9: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bir saat kadar sonra Cazgır'ın baş pehlivanlara ilk ihtarı duyuldu.
1: Baş pehlivanlar soyunmaya başlasınlar.
0: Bu ihtarla beraber baş pehlivanlar da birer ikişer soyunmaya başladılar. Pamukçulu ile İsmail pehlivan yan yana soyunuyorlardı. Öte yandan da yarım dünya Hasan pehlivan da yanındakilerden biriyle soyunuyordu. Pamukçulu, bu dördüncü pehlivan da kim?

0: Ortada bir çift başaltı pehlivanı kalınca Cazgır...
1: Baş pehlivanlar ortaya gelip yağlansınlar.
0: Emrini verdi. Meydana ilk çıkan Hasan pehlivanla Kadri pehlivan olmuştu. Halk bunları hemen kuvvetli bir alkışa tuttu.
1: Yaşa Hasan pehlivan! Yaşa yarım dünya!
2: Maşallah diyeyim pehlivana ya.
1: Al intikamını bugün!
2: Yaşa Kadri pehlivan!
1: Yaşa Beykozlu!
0: Onu İsmail pehlivan izlemiş, halk onu da alkışlarla karşılamıştı.
1: Yaşa İsmail pehlivan!
2: Yaşa kayıkçı!
0: Son olarak pamukçulu görününce alkışlar daha da şiddetlendi.
1: Yaşa Osman pehlivan!
0: Pehlivanlar kendilerini alkışlayan taraftarlarını selamlayaraktan yağ kazanının yanına vardılar. Ve hiç konuşmadan hemen yağlanmaya başladılar. Ortadaki hava hemen heyecanlanmış bulunuyordu. Reşat Paşa gene devrin pehlivan meraklarından damat Celaleddin Paşa ile beraber oradaydılar. Pamukçalı Osman pehlivan meydana çıkınca yanındakine...
3: İşte sana bahsettiğim pehlivan çıktı. Onu nasıl buluyorsun? Boyu bosu yerinde ama pehlivanlığı nasıldır acaba? İyiymiş iyi. Geçen hafta kağıthanede başı kurtarmış.
0: Ben bu çeşit güreşlerin sonucuna hiç inanmam. Bunların çoğu anlaşmalı olur. Yani pehlivanlar güreşleri satarlar.
3: Öyle değilmiş geçen haftaki güreş. Cazgır söyledi.
0: Cazgır da nereden biliyormuş? O da çok sefer anlaşmalara katılır.
3: Öyle değil, öyle değil. Çok iyi bir pehlivanmış.
0: Nedense boş. Ne ayarda pehlivan olduğu çabucak anlaşılır. Hele güreşini bir göreyim, söylerim sana ne olduğunu.

dört baş pehlivan yağlanmıştı. Cazgır hemen Pamukçulu Osman pehlivanı, Hasan pehlivanın yanına, Kayıkçı İsmail'i de Beykozlu Kadri pehlivanın yanına koyarak onları halka tanıttı ve duasına başladı.

İnşallah Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız, Hazreti Hamza pehlivan. Aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere, canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

0: dikmeyi de unutmamıştı. Pehlivanlar ense bağladıkları anda damat Celaleddin Paşa... İş yok senin Deli Ormanlı'da.
1: Nereden anladım?
0: Peşrevinden baksana.
1: Canım bunlar İstanbul pehlivanları kadar ustaca peşrevi yapmasını bilmezler ki. Buna bakarak hüküm verilir mi hiç?
0: Verilir, verilir. Peşrev pehlivanların mihenk taşıdır.
1: Hele biraz sabırlı ol da her şeyden önce güreşini görelim. Hükmü ondan sonra veririz.
0: Hasan pehlivan güreşi Ali Çovari sert elenselerle, tırpanlarla açmış bulunuyordu. Pamukçulu Osman pehlivan da bunu beklediği için bir şaşkınlık göstermedi. Ama onun bu sert elense ve tırpanlar hamlelerinden de yılmadı. Bir hafta önce de Hasan pehlivan aynı şeyi yapmış, karşılık vermeye başlayınca bu işten ister istemez vazgeçen de kendisi olmuştu. Yarım dünya Hasan pehlivanın elenselerinden korkmuyordu. Nitekim o bu işe başlar başlamaz kendisi de hemen karşılık vermeye başlamıştı. Böylece iki pehlivan arasında çok sert elense tırpan faslı başlamış oldu. Bu işten hangisinin üstün çıkacağı ise hiç belli değildi. Güreş meydanını çeviren binlerce kişi, iki baş pehlivan arasında başlayan bu sert güreşi heyecan içinde fakat sessizce seyrediyordu. Bir çeyrek saat kadar sürdü bu sert çatışma. Arkasından Hasan pehlivanın gene çapraz topladığı ve rakibini sürmeye başladığı görüldü. O zamana kadar sessiz kalmış bulunan taraftarları o saniyede coştular.
2: Yaşa Hasan pehlivan! Yaşa yarım dünya! Hadi! Göster kendini! Hadi Hasan pehlivan!
0: Ne var ki bu ümitleri de uzun sürmedi. Pamukçulu Osman pehlivan arka arkaya giderken birden rakibini savurmuş ve böylece çaprazdan sıyrılmasını bilmişti. Alkışlar o zaman hemen kesildi. İki pehlivan tekrar kapıştılar. Birkaç elenseden sonra Hasan pehlivan bu sefer dalmak istedi fakat bu onun aleyhine oldu. Pamukçulu bu oyuna gelmemişti. Hemen sıçrayarak kendini arkaya atmış, bir eliyle de hasmının ensesine bastırarak onu yüzü koyu yere düşürürken yetişip bastırmaya muvaffak olmuştu. Şimdi alkışlanan oydu.
2: Yaşa Pamukçulu! Yaşa Osman pehlivan!
1: Vallahi bastırdı. Yaşa Deli Ormanlı, yaşa!
0: Hasan pehlivan altta kalır kalmaz hemen yerinden fırlayarak ayağa kalkmak istemişti ama Pamukçulu bırakmıyordu. Uzun kollarıyla onu güzelce sarmış, ağırlığını da olduğu gibi üzerine vermişti. Bunu gören Reşat Paşa arkadaşına...
1: Gördün mü nasıl bastırdı koca pehlivanı, he?
0: Diye sordu. Beriki hala inat ediyordu. Deli Orman'la bu işte bir ustalık falan göstermiş değildi. Suç olduğu gibi Hasan pehlivanı da. O cüsseyle dalınır mı ya bir defa, he? Bunu düşünmesi gerekirdi. Bu okuda pehlivanlar çabuk dalamazlar. İster istemez ağır hareket ederler. Ağır davrandı mı fırsatı da kaçırırlar. Bu sözler yalan da sayılmazdı. Celaleddin Paşa doğru söylüyordu.
1: Bakalım şimdi ne yapacak?
0: Evet, beklemek gerekir. Yerde başlayan bu son derece sert mücadelede 10 dakika kadar daha sürmüştü. Sonunda Hasan pehlivan ne yaptı bir paça kaparak ayağa kalkmaya muvaffak oldu. Pamukçulu bu dayarak paçasını kurtardı ama hasmını da altından kaçırmış oldu. İki pehlivan yeniden ayakta kapıştılar. Damat Mahmut Celaleddin Paşa her nedense Pamukçulu Osman pehlivanı tutmuyordu. Canım bir şey yok bu Deli Ormanlı'da, bak hasmını nasıl kaçırdı elinden. Öbürü hem çok daha okkalı hem de çok daha usta. Sen eğer konağına herhalde bir pehlivan almak kararındaysan Hasan pehlivanı al daha iyi.
1: Vallahi birinden birini alacağım. Tabii daha üstün çıkanı almak isterim.
0: Hasan pehlivan çok daha iyi görünüyor.
1: Ama çabuk yoruldu.
0: Öyle hızlı hızlı nefes alışı yorgunluktan değil.
1: Ya neden?
0: Hırsından. Bir pehlivanda hırs olmayacak olursa ondan hayır gelmez. Evet göreceksin. Sonunda Hasan pehlivan bu Deli Ormanlı'yı mutlaka yenecektir.
3: Reşat Paşa karşılık vermedi.

davul zurnalarla beraber pehlivanlar peşrevlerini yapmaya başladılar. Arkasından ikişer ikişer kapıştılar. Cazgır her çiftin başına bir yer hakemi

0: Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın yarım dünya Hasan Pehlivan'ı Pamukçulu'dan üstün görmekte ısrar edişi kendisini tereddüde düşürüyordu. Yarım saati dolduran güreşte henüz hangisinin üstün olduğu pek kestirilemezdi ama Osman Pehlivan hasmını bir defa olsun bastırmıştı fakat Reşat Paşa Mahmut Celaleddin Paşa'nın güreşten kendisinden fazla anladığını bildiğinden bir şey söylemiyordu. İki pehlivan yeniden birbirlerini kuvvetli elenseler ve tırpanlarla zorlamaya başlamışlardı. Kayıkçı İsmail pehlivanla Beykozlu Kadri pehlivanlar arasındaki güreş de denk sürüyordu. Fakat halkın bu ikinci güreşte öyle uzun boylu ilgilendiği yoktu. Asıl iddialı güreş Hasan pehlivanla Pamukçulu Osman pehlivan arasındaki güreşteydi. Evet, herkes bununla ilgileniyordu. Üstelik bu güreş öbürüne nazaran çok daha hareketli ve heyecanlı geçiyordu. Yarım dünya Hasan pehlivan bir kol kapma ile Osman pehlivanın arkasına dolanmak istedi. Fakat beceremedi. Daha doğrusu tutturamadı. Osman pehlivan bileğini kaptırdıktan sonra hızla çekmiş ve kurtarmıştı. Ama buna karşılık Pamukçulu Osman pehlivan darmaya kalkışıp da ayağa kayınca ister istemez dört ayak üstüne düşmüş, fırsatı kaçırmayan Hasan pehlivan da hemen yetişerek kendisini bastırmaya muvaffak olmuştu. Bu durum karşısında Hasan pehlivanın taraftarları yeniden seslerini yükselttiler.
1: Yaşa Hasan pehlivan! Aşk olsun yarım dünya!
2: Hadi Gündele hadi, yen o deli ormanlı.
0: O da bu alkış ve teşviklerle hemen künte aramaya başlamıştı. Damat Mahmut Celaleddin Paşa o zaman sözü haklı çıkmış bir insan edasıyla... Gördün mü paşa birader, ben sana bu deli ormanlıda bir şey yok dememiş miydim? İşte söylediğim gibi çıktı.
2: Canım dur, acele etme. Demin de o bastırdı hasmını.
0: Evet ama Hasan pehlivan yerden kalkmaya muvaffak oldu. Deli ormanlı ise kalkamayacak.
2: Nereden biliyorsun?
0: Ben anladım. Gündeliyor Hasan pehlivan.
2: Hele gündelesin de.
0: Yarım dünya Hasan pehlivan geçen güreşte başına gelenleri bildiği için dikkatli davranıyordu. Ve hasmını gündelemek için de elinden gelen gayreti gösteriyordu. Pamukçulu da dikkatle kendini koruyor, hasmının kendini gündelemek için giriştiği hamleleri boşa çıkarmasını biliyordu. Güreşte her bakımdan tam bir denkleşme vardı. Hasan pehlivan hasmını bir türlü gündeleyemeyince taraftarları sabırsızlanmaya başladılar.
1: Haydi be Hasan pehlivan!
2: Uzatma şu güreşi, al kündeyi!
1: Göster pehlivanlığını yarım dünya, göster!
0: Hasan pehlivan bu teşvikleri duydukça gayrete geliyor, kündeyi doldurmak ve hasmını yenebilmek için elinden gelen her gayreti fazlasıyla gösteriyordu. Ama olmuyordu bu iş. Deli ormanlı pehlivan bir kaya gibi sapasağlam duruyordu işte altta. Pamukçalı ise hareketsiz duruşuyla sanki ona hadi bakalım elinden geleni yap, ne kadar gayret gösterirsen beni kündeleyemezsin der gibi meydan okuyordu. 10 dakika kadar sonra yarım dünya Hasan pehlivan yeniden duralamış bulunuyordu ki sarf ettiği bunca boş gayretler sadece kendisini bir kat daha yormuş bulunuyordu. Derken bunu ne derece yorulduğunu kendisi de anlamış olmalıydı ki biraz olsun dinlenmek ihtiyacını duyanarak künde aramaktan vazgeçti. Rakibini rahatça altında tutabilmek için de sarmayı vurdu. Pamukçulu Osman pehlivan sarmayı yediği anda birden harekete geçmiş, sarmadan olmayan ayağı üzerinde biraz doğrulduktan sonra birden sarmadaki ayağını o hamlede hasmının üzerine döndürüvermişti. Böylece deminden beri üzerinde bulunan ve kendisini zorlayan hasmını şimdi altına alıvermiş bulunuyordu. Evet saygıdeğer dinleyenler, bu bölümümüzde yine Hasan pehlivanla Pamukçulu Osman pehlivan yenişemediler. Ama bir sonraki programımızda bakalım hangisi birbirini yenecek bilemiyoruz ama sabırsızlıkla onu hep birlikte bekleyelim diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta bireyler ve devletler arasındaki ilişkileri belirleyen, daha da önemlisi bireyler ve devletler için hayati önem taşıyan alışveriş aracından, paradan bahsedecek, Osmanlı finans sistemini inceleyecek ve paranın Osmanlı'daki serüvenine şahit olacağız. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimine akçe denilmiştir. İlk sikkeye de gümüşten imal edildiği için ak, beyaz, temiz ve parlak para manasında akçe denilmiştir. Ayrıca madeni paranın ham maddesi ve renkler arasında bağ kurulmuştur. Ak kelimesi ve rengi de müsbet yönde bir manaya sahip olduğu için de tercih edilmiştir. Nitekim renginden dolayı altına kızıl ve sarı denildiği bilinmektedir. İlk zamanlar gümüş para manasında kullanılan akçe, 15. yüzyıldan sonra umumi manada Osmanlı para birimi olarak kullanılmıştır. Osmanlı para birimi, Akçe-i Osman adıyla kullanıldığı gibi, padişahların zamanlarına göre değişik isimler almıştır. Bu para Osmanlılara mahsus olup, Selçuklu ve diğer İslam devletlerinin paralarıyla ilgisi yoktur. İlk akçe 90 ayar gümüşten olup 6 krat 1154 gram ağırlığındaydı. Zamanla ayarı düşük ve değişik ağırlıkta akçelerde basılmıştır. Umumi olarak bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle bu ibarenin dört tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesinin ismi, diğer yüzünde de parayı bastıran padişahın ismi, basılış yeri, tarihi ve Osmanlıların mensup oldukları kayı boyunun damgası bulunurdu. 15. asırdan itibaren para manasında kullanılan akçeye lala yörgüç akçesi, avarız akçesi, geçer akçe, kalp akçe gibi çeşitli adlar verilmiştir. Ayrıca değer düşüşü neticesinde züyuf akçe, kırpık akçe, kızıl akçe, çil akçe adlarını da almıştır. Çürük akçe deyimiyle kullanılan para ise bakır sikkeyi ifade etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Selçuklular veya diğer devletler tarafından bastırılan çeşitli paralar kullanılıyordu. İlk Osmanlı sikkesini Osman Gazi bastırdı. Bu gümüş para 15 milimetre çapında ve 0,68 gram ağırlığındaydı. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu paranın yüzünde Darebe Osman bin Ertuğrul ibaresi yazılıydı. Mevcut en eski Osmanlı akçesi, 2. Osmanlı padişahı

Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır. Orhan Gazi devrine ait en eski akçe 1327 tarihinde Bursa'da bastırıldı. Bu Osmanlı akçesinin bir tarafında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle etrafında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh'un isimleri, diğer tarafında ise Orhan bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa ismi, altında ise Orhan Gazi'nin beyliğe geçişinin 3. senesini işaret eden siyakat rakamıyla 3 sayısı ve kenarlarında da paranın basıldığı yıl olan Hicri 727 ile Osmanlıların mensup oldukları Kayıboyun'un damgası vardı.

Orhan Bey zamanında tarihsiz ve üzerindeki yazılar, geometrik motiflerden müteşekkil bir çerçeve için alınmış, İlhanlı paralarına benzer paralarda basılmıştır. Çerçevesiz olup üzerinde Orhan Halledallahu Mülkehü ibaresi yazılı bulunan akçeler daha sadeydi. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu akçelerin, Orhan Gazi'nin beyliğinin idaresini ele aldığı ilk senelere ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Orhan Gazi'den sonra padişah olan Murat Hüdavendigâr zamanında gümüş akçeler bastırıldığı gibi, üzerlerinde basılış yeri bulunmayan pul, fels ve mangır özelliğinde bakır paralar da basıldı. Yıldırım Bayezid zamanında basılan gümüş ve bakır paralar üzerinde darp yeri yoksa da tarih mevcuttu. Basılan bu gümüş paraların ayarı %90'dı. Bu padişah zamanında devletin altın parası bulunmadığı için Venediklilerin altın dukası kullanılıyordu. Bir Venedik dukası 40 akçe değerindeydi. Fetret devrinde Musa Çelebi Edirne'de kendi adına para bastırdı. Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Süleyman Çelebi de kendi adına bastırdığı paranın üzerine tuğra koydurdu. Çelebi Mehmet Han zamanında Amasya, Ayaslu yani bugünkü İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde, Bursa, Edirne ve Serez şehirlerinde basılmış akçeler vardı. Timur Han'ın Osmanlılar üzerinde hakimiyet kurmasından sonra Çelebi Mehmet Han, Hicri 806, Miladi 1404'te Bursa'da bastırdığı paralara kendi adıyla birlikte Timur Han'ın da adını bastırmış ve hakimiyetini tanımıştı. Vezin ve ayar yönünden diğer Osmanlı paralarıyla aynı olan bu paranın bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Duribe Bursa 806, diğer yüzünde ise Demur yani Timur Han Gürkan, Muhammed İbni Bayezid Han Halledallahu Mülkehu yazılıydı. 10 sene sonra Osmanlı Birliği yeniden kurulup istiklalini kazanınca paralardan Timur Han'ın ismi kaldırıldı. Çelebi Mehmet Han'ın zamanına kadar Osmanlı paralarında hiçbir lakap ve unvan yazılmadığı halde o ilk defa sultan ve han unvanlarını kullandı. Bastırdığı akçelerin üzerine Sultan İbni Sultan Muhammed İbni Bayezid Han ibaresini yazdırdı. Ayrıca Halledallahu Mülkehu ibaresini kaldırıp son Osmanlı paralarına kadar devam eden Azze Nasruhu ibaresini koydu.

İkinci Murat Han zamanında da Edirne, Bursa, Ayaslu, Bolu, Ankara, Karahisar, Serez, Tire ve Amasya şehirlerinde akçe bastırıldı. Bursa'da bastırılan ve mangır adı verilen paranın üzerinde II. Murat Han'ın isminin altında Osmanlıların kayı boyundan geldiğini gösteren bir damga vardı. Bu damga sadece Bursa ve Edirne'de basılan paralar üzerinde bulunurdu. Sultan II. Murat Han'ın sağlığında padişah olan Sultan II. Mehmet Han tarafından bastırılan akçenin ölçüsü 6 krattan 5,25 krata indirildi. II. Murat Han ikinci defa tahta geçmek mecburiyetinde kalınca kendi adına 100 dirhem gümüşten 300

175,5 akçe kestirdi. Fatih Sultan Mehmet Han, babasının vefatından sonra 1451'de tekrar Osmanlı padişahı olunca, babası zamanında basılan akçeleri tedavülden kaldırarak Edirne, Ayaslu, Bursa, Serez, İstanbul, Üsküp, Amasya, Tire ve Novar gibi şehirlerde 5,25 krat ağırlığında yeni akçeler kestirdi. 1460'da 4,75 krat, 1470'te 4,25 krat, 1481'de ise 3,25 krat ağırlığında akçeler bastırdı. Bütün bu akçelerin ayarı %90'dı. İstanbul ve Novar'da 10 akçelik paralar bastırdı. Bu akçelerin ön yüzünde Sultanül Bahreyn ve Hakanül Bahreyn Es Sultan İbni Sultan ibaresi, diğer yüzünde ise Muhammed İbni Murat Han Halledallahu Mülkehu Duribe Fi Konstantiniye sene 875 yazılıydı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar hiç altın para basılmamıştı. 1478'de Sultani adı verilen altın paralar bastırıldı. Basılan ilk altın paranın bir adedi 3510 gram ağırlığında olup 23,5 ayardı. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlı akçesinin küsuratı olarak mangır veya pul denilen bakır paralar da basılmıştı. Bir dirhem bakırdan bir mangır kesilerek 8'i bir akçe kabul ediliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra oğlu Sultan Cem, 1481'de Bursa'ya girdiği zaman 18 günlük hakimiyeti sırasında kendi adına para bastırdı. İkinci Bayezid Han devrinde babasının zamanındakilerden daha noksan olarak 4 krat hatta 3,5 krat ağırlığında akçeler bastırıldı. Bu zamana kadar akçelerin ayarı 90 olduğu halde onun zamanında 85 ayara düşürüldü. Bu paralar İstanbul, Amasya, Bursa, Edirne, Gelibolu, Kastamonu, Konya, Novar, Serez, Tire, Trabzon ve Üsküp'te bastırıldı. İkinci Bayezid Han zamanında çıkarılan bir emirle has altının miskalinin 57 akçe, Sultani Florisi'nin 47 akçe, Eşrefi yani Mısır altını ve Macar parasının ise 45 akçe üzerinden muamele görmesi kararlaştırıldı. Saltanatının son senelerine doğruysa akçenin değeri düşürülüp bir altına 60 akçe değerinde muamele gördürüldü. Aynı devirde 10 akçelikler de bastırıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında da İstanbul, Amasya, Edirne, Amid, Bursa, Cezire, Dimaşk, Harput, Mardin, Musul, Mısır, Urfa, Serez, Siirt ve Tire'de de para bastırıldı. Yavuz Sultan Selim'in bastırdığı akçelerin en ağırı 3,5 krat olup, 1 dirhem gümüş, 4,5 akçe ve bir altında 13 akçe değerindeydi. Yavuz Sultan Selim, Mısır'da altın ve gümüş paralardan başka bakır paralar da bastırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da bastırdığı paralar üzerinde sadece Sultan unvanı olup, bu paralara da Sultani veya Eşrefi adı verilirdi. Böylece Osmanlı altınları da Eşrefi ve Şerifi adlarıyla anılmaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Yavuz Sultan Selim zamanındaki yerlere ilaveten Bağdat, Belgrad, Canca, Cezayir, Halep, Koçaniye, Maraş, Modova, Urfa, Serbornice, Siroz, Trablus, Zebit gibi yerlerde para basıldı. Bu devirde basılan akçeler 3,75, 3,50, 2,75, 2,50 krata kadar düştü. Sonunda 100 dirhem gümüşten 500 akçe kesilerek değişmez bir hale sokuldu. Sultan II. Selim Han zamanında ilk önce 85 ayarında 100 dirhem gümüşten 525 akçe kesildi. Daha sonra gümüşün ayarı giderek düşürüldü. Her tarafta basılan akçelerin resim ve nakışları aynen korunmuş olup ölçüleri noksanlaştırılmıştır. Bu devirde hemen hemen evvelkilerin aynı veya 2-3 habbe eksik ağırlıkta altın paralar da bastırıldı. Ayrıca Mısır'da Medini adlı bir altın

para daha bastırıldı. Bir sultani altını, 41 medini altını değerindeydi. İkinci Selim Han zamanında ticaretle uğraşan bazı Yahudiler, akçeleri kırparak paraların bozulmasına sebep oldular. Neticede Sokollu Mehmet Paşa bunun önüne geçmek için bazı tedbirler aldı. Aynı devirde Selimi adıyla yeni paralar basıldı. İkinci Selim Han zamanında bir altın, 60 akçe ve 5 akçe bir dirhem gümüş değerindeydi. Altınların ayarı ise milim hesabıyla 1993'tü. Üçüncü Murat Han zamanında hat ve nakışları ikinci Selim, zamanındakilerin aynısı olmakla birlikte ağırlığı daha düşük akçeler bastırıldı. Para düzenindeki ve ekonomik durumdaki bozulmalar sebebiyle daha önce 100 dirhemi gümüşten 500 akçe kesilirken 800 akçe kesildi. Böylece bir akçe 3 veya 2,5 krata kadar düştü ve bir dirhem gümüş 8-10 akçe karşılığı muamele gördü. 3. Murat Han'dan itibaren maksus akçelerin yani halis olmayan yabancı madenler karışmış olan altın veya gümüşün ortaya çıkması, devletin para sisteminde değer ölçüsü olan akçenin kıymetini iyice kararsız hale getirdi. Hatta 100 dirhemden 2000 züyuf akçe kesildi. 1 dirhem gümüş 12 akçe, 1 altın 120 akçe, 45 akçe olan kuruş 80 akçeye çıktı. Bu devirde Halep ve Bağdat'ta ilk defa olarak tuğralı dirhemler basıldı. Paranın değerinin kararsız hale gelmesi sebebiyle daha sonra bazı tedbirler alınıp bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesi kararlaştırıldı. Bu akçeler ilk çıkan akçelerin yarısı kadardı. 3. Mehmet Han zamanında bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesine devam edildi. Bozuk ve züyuf akçeler toplatılıp akçe değerinin yükseltilmesine çalışıldı. Bu sayede bir altın 220 akçe değerinde muamele görürken 180 akçe değerinde muamele görmeye başladı. 1600'de para sisteminde yapılan bazı düzenlemelerle bir altın 120 akçeye indirildi. Bu devirde altın paraların ağırlık ve ayarında bir değişiklik olmadığı gibi resim ve nakışlarına da dokunulmadı. 1. Ahmet Han devrinde 1,5 krat ağırlığında ve ayarı 80 olan akçeler bastırıldı. 1. Mustafa Han zamanında Amid, Halep ve Mısır'da para basıldı. Sultan Genç Osman zamanında da çeşitli yerlerde para bastırıldı. Bu zamanda basılan akçenin ağırlığı 1,5 krat olup ayarı 80'di. 1. Mustafa Han'ın tahttan indirilip yerine 2. Sultan Osman'ın getirildiği sırada noksan ve ayarı düşük züyuf paralar çoğaldığından akçenin değeri düşmüştü. Sultan II. Osman'ın cülusunu müteakip basılı paraların ıslahına ihtiyaç duyulduğundan noksan ölçülü ve düşük ayarlı paralar toplatılıp yeni 1,5 kratlık akçeler basıldı. Hatta büyük alışverişlerde kolaylık olmak üzere mevcut akçelerin 10 adedine müsavi olarak 1 dirhem ağırlığında onluk Osmani paralar bastırıldı. 1. Mustafa Han'ın ikinci defa tahta geçmesinden sonra Sultan 2. Osman'ın bastırdığı onluklar ağırlığı noksan olarak bastırıldı. Bu sırada bir altın 150 akçeye yükseldi.

4. Murat Han zamanında İstanbul, Bağdat, Bursa, Mısır, Trablus ve Yenişehir gibi yerlerde çeşitli paralar basıldı. Bu devirde basılan akçelerin ağırlığı 1,25 krat, ayarları 75'ti. Yine İstanbul'da basılan altınlarda öncekilerden 1 krat eksik idi. 4. Murat Han zamanında zuhur eden harpler ve 4 defa cülus bahşişi ödenmesi yüzünden akçenin değeri kalmadığı için altın 250 akçe değerinden muamele gördü. Buna bir çare olmak üzere Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın tedbir ve teşebbüsüyle 5 krattan biraz daha ağır olan gerçek ayarlı para isimli yeni bir sikke kestirildi.

0: Böylece altının değerinin 120, kuruşun da 80 akçeye düşürülmesi sağlandı. Bu devirde akçenin ağırlığı 1,5 krat ve 10 tanesi 1 dirhem kabul edilen, yeni kesilen paranın ağırlığı ise 2 akçeye eşit şekilde ayarlandı. Sultan İbrahim zamanında da çeşitli merkezlerde para bastırıldı. Ayarı iyi olan 1,5 veya 2 krat noksan altın paralar bastırıldı. Bu devirden itibaren paraların üzerine basılan tuğralarda El Muzaffer Daima ibaresi konulmaya başlandı. Bu devirde basılan akçeler züyuf ve maksus olduğu için kuruş 125, altın 250 akçeye çıktı. Bu yüzden piyasada büyük sıkıntılar baş gösterdi. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından basılı paraların yeniden ıslahı için bazı tedbirler alındı. 1,25 krat ağırlığında akçe, 1 dirhem ağırlığında onluk ve yarım dirhem ağırlığında 5 akçelik ve para denilen 3 akçelik sikkeler basılmak suretiyle kuruş 80, altın 160 akçeye indi. Esedi denilen ecnebi kuruluşlar 60 akçeye, evvelce 4 akçeye geçen Mısır parası da 2 akçeye düşürüldü. 4. Mehmet Han devrinde de İstanbul, Cezayir, Halep, Mısır, Trablusgarp ve Tunus gibi şehirlerde paralar bastırıldı. Bu devirde de mali sıkıntılar devam ettiği için kuruş 120, Esedi 110 akçeye yükseltildi. Piyasadaki mevcut paralar bazı menfaatçi ve hilekar kişilerce kırpılarak eksiltildi. Bu paralar esnaf ve sarraflar tarafından tartılarak alınmaya başlandı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, kurusu 120 akçe, esediyi 110, parayı 3 akçe değerlerinde sabit tutup, diğer kızıl ve kırpık paraları tedavülden kaldırdı. Akçelerin ağırlığı 1 krata ve ayarı da %50'ye düşürüldü. İkinci Süleyman Han zamanında da mali sıkıntıların giderilmesi için bazı tedbirlerin alınması düşünüldü. Piyasada İbrahim Çelebi diye anılan ayarı düşük yaldız altını vardı. Bunlar arasında ayarı yüksek olanlar da görüldü. Ayarı yüksek olanlara çift, düşüklere ise tek damga vuruldu. Damgasız paraların geçerli olmayacağı ilan edildi. 1687'de Osmanlı para sistemindeki akçe birimi kaldırılıp paralar kuruş usulüne göre basıldı. Bu tarihten sonra akçe adıyla para basılmayıp akçe sadece hesaplarda kullanılan bir birim haline geldi. Kuruşun küsuratı olarak da mangır denilen bakır para bastırıldı. İki mangır bir akçeye eşit olmak üzere bir kıyıya halis bakırdan 800 mangır para basıldı. Bu devirde büyük para olarak altın para da bastırıldı. Kuruş 120, şerifi altın 270, yaldız altını da 300 akçe değer üzerinden muamele gördü. Daha sonra harp halinin zuhur etmesi sebebiyle savaş masraflarını karşılamak için kuruş 160, şerifi altın 360, yaldız altını 400 ve paranın da 4 akçe değerinde muamele görmesi emredildi. İkinci Ahmet Han 1691'de padişah olunca İstanbul, Mısır gibi yerlerde para bastırdı. Bu sırada mangır denilen bakır paralar geçmez oldu ve piyasadan kaldırıldı. Bu sene içinde esedi 150, altın 335, frengi altını 375 mangıra çıktı. Yine altın ve kuruşa yeni değer konuldu. İkinci Ahmet Han zamanında basılan kuruş ve altınların ağırlığı ve ayarı, kardeşi ikinci Süleyman Han zamanındakinin aynıydı.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada.

0: 0462-884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003 İlk adım Samsun. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: II. Mustafa Han 1695'te padişah olunca İstanbul, Edirne, Erzurum, İzmir, Mısır, Trablusgarp gibi yerlerde para bastırıldı. 1696'da sefer masraflarının çokluğu ve sefer müddetinin uzaması sebebiyle o zamana kadar 3 akçeye geçen paranın 4 akçeye geçmesi kararlaştırıldı. Ayrıca piyasadaki yabancı devlet paralarını ortadan kaldırmak için ecnebi kuruş ve zoltalar toplatılıp üzerlerindeki Latin harf ve ibareler silinerek bir yüzlerine Sultanül Berrain ve diğer yüzüne de kesim yeri ve tarihi yazıldı. 3. Ahmet Han zamanında da İstanbul'da 70, Mısır'da 60 ayarında ve ağırlığı eksik gümüş paralar bastırıldı. Bazıları bu farklı durumdan istifade ederek Mısır parasıyla İstanbul parasını değiştirmeye başladılar. Bunun üzerine hükümet halkın elinde bulunan paraları toplattı. 1715'te Cedid Zeri İstanbul adlı para basıldı. Bunların 100 tanesi 110 dirhem olup, kenarı zincirli ve dairesinin etrafı nakışlıydı. Bir yüzüne Tuğra, diğer yüzüne de Duribe fi İslambol yazılıydı. 3 kuruşa raiç olan bu paralar Mısır'da fındık diye anıldı. 3. Ahmet Han zamanında İstanbul ve Mısır'da basılan Tuğralı Eşrefi altınlar, 2. Mustafa Han devrindeki altınların tarzındaydı. Ayrıca bu devirde 2. Mustafa Han devrindeki 2 altınlık eşrefi altınlara ilaveten 3'lük, 4'lük, 5'lik, 10'luk altınlar da basıldı. 1725'te Tebriz, Tiflis ve Revan gibi şehirlerde darphaneler açılarak para basıldı. 1. Mahmut Han tarafından çeşitli merkezlerde 970 ayarında Cedid İstanbuli veya fındık ve 952 ayarında Zeri Mahbub denilen şekil ve ağırlıkları eskileriyle aynı olan altın paraların yanında Cedid İstanbuli altınlarının yarısı olan nısfiye, 2, 3, 4 ve 5 altınlık sikkelerde basılmıştır. 3. Osman Han devrinde 1. Mahmud Han'ın zamanındaki gibi paralar basıldı. Üzerinde İstanbul, Cezayir, Mısır gibi şehir isimleri bulunan bu paralardan büyük beşi birlikler çıkarıldı. 3. Mustafa Han devrinde basılan altın ve gümüş paralar ayrı bir hususiyet taşır. Bu paralarda basıldığı seneler yazılıdır. Ayrıca 1760'ta bu paraların üzerinden Konstantiniye ibaresi kaldırılıp İslambol yazıldı. 1770 senesinde altın piyasadan çekilince fiyatlarda bir yükselme

görüldü. Altınların piyasaya çıkarılması gayesiyle diğer paralara zam yapıldı. Böylece daha önce 110 para değerinden muamele gören Zerî Mahbub 120 paraya, 155 para kıymetindeki Zerî Funduk 165 paraya yükseltildi. Yine bu devirde ilk olarak 60 para değerinde çifte zolta basıldı. 1. Abdülhamid Han zamanında da üzerinde İstanbul, Darüssaltanat el-Aliye, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan altın paralar basıldı. Bu devirde 9 dirhem ağırlığında 60'lık yani çifte zolta ve 30 paralık tek zolta, 1 kuruşluk, ikilikler, 20, 10 ve 1 paralık sikkeler, ayrıca 36 milimetre çapında büyük bakır paralar basıldı. 3. Selim Han devrinde de belli merkezlerde çeşitli paralar basıldı. Dördüncü Mustafa Han'ın kısa süren saltanatı sırasında İstanbul, Cezayir ve Mısır gibi yerlerde ayarları düşük ve ağırlıkları noksan olan çeşitli paralar basıldı. İkinci Mahmud Han devrinde de üzerlerinde tekrar Konstantiniyye, Darül Hilafetül Aliye, Darül Hilafetis Saniye, Edirne, Bağdat, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan paralar bastırıldı. 1809'da piyasada altının kıymeti diğer paralara göre biraz arttığı için, darphanede altın eski fiyattan muamele görünce devlet zarara uğradı. Bu sebeple mevcut paralara yeni kıymetler konuldu. Ayrıca altın fiyatları çeşitli raiçlere göre değerlendi. 2. Mahmud Han'ın cülusunun 17. senesinde 60 paralık yeni sikkeler bastırıldı. 1833'te 240 para kıymetinde altılık yani 6 kuruş ve kısımları çıkarıldı. 1. Abdülmecid Han zamanında da çeşitli merkezlerde sikke kesildi. Bu padişah zamanında para sisteminde ıslahat yapılıp altında İngilizlerin 22 ayarı esas kabul edildi. Sikke ayarlarında yeni değişiklikler yapıldı ve ilk defa kağıt para çıkarıldıysa da sonra vazgeçildi. 1843'te 100 kuruşluk yeni 1 liralıklar basıldı. 1844'te 10 kuruş kıymetindeki mecidiye ve 5 kuruş kıymetinde yarım mecidiye bastırıldı. 1845'te 1 kuruş, 1847'de gümüş 20 paralık basılarak piyasaya çıkarıldı ve 50 kuruş kıymetinde yarım liralıklar bastırıldı. 1851'de ikinci defa kağıt para çıkarıldı. İlk zamanlar 50 kuruşluklardan küçük altın para bastırılmamaya karar verildiyse de 1854'te 25 kuruşluk çeyrek altın liralar basıldı. 1855'te 500 kuruşluklar 5'i birlikle 250 kuruşluklar yani 2,5'luk altın basıldı. Ayrıca bakırdan 40, 20, 10, 5 paralıklar çıkarıldı. Sultan Abdülaziz Han zamanında çeşitli merkezlerde 500, 250'lik, 100, 50, 25 kuruşluk altın, ayrıca gümüş paralar basılırken 1862 senesinde Osmanlı tarihinde 3. defa kağıt para bastırıldı. Ayrıca kaime denilen 10, 20, 50 ve 100 kuruşluk paralar bastırıldı. Bu durum kağıt paranın büyük ölçüde değer kaybetmesine sebep oldu. Altın fiyatları yükseldi. Bir müddet sonra kağıt para kullanımından vazgeçildi. Para istikrarının temini için İngiltere'den 8 milyon sterlin borç alındı. 5. Murat Han'ın kısa süren saltanatı döneminde de çeşitli merkezlerde para bastırıldı. İstanbul'da basılan altınlarda Tuğra'nın biraz yukarısında ay yıldız, Mısır'da basılan altınların Tuğra'sının yanında ise bir çiçek dalı vardı. Onun zamanında 100, 50, 25 kuruşluk altın paralar bastırıldı. Aynı zamanda 20, 5 ve 1 kuruşluk gümüş paralar da bastırıldı.

Sultan II. Abdülhamid Han devrinde de mecidiye 10, 5, 2, 1 kuruşluk ve 20'lik basıldı. 1877'de Osmanlı Bankası hesabına 4. defa kağıt para bastırıldı. 1879 senesinden sonra ise mecidiye bastırılmadı. 22 ayarda 500, 250, 100, 50 ve 25'lik altın paralar bastırıldı. Ayrıca 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk zinet altınları çıkarıldı. 1898 senesinde terkibinde %10 gümüş ve bakırla karışık, 10 ve 5 paralıkla halk arasında metalik denilen maksus paralar basıldı. Sultan 5. Mehmet Reşat zamanında İstanbul, Bursa, Edirne, Kosova, Manastır, Selanik gibi şehirlerde çeşitli paralar basıldı. Osmanlı parasının ıslahı için bazı çalışmalar yapıldı. 1913 tarihinde Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre bütün paraların temel ölçüsünün altın olması ve para biriminin kuruş olması kararlaştırıldı. Para birimi olan ve altın yerine geçen ve 40 para ölçüsünde itibar olunan kaime denilen nikel kuruşlar basıldı. Kuruşun parçalara olan 20, 10 ve 5 paralıklar nikelden, 2,5, 10 ve 20 kuruşluk paralar gümüşten, 25, 50, 250, 500 kuruşluk paralar altından bastırıldı. Bu devirde basılan gümüş paralar üzerine de altın paralar üzerinde olduğu gibi padişahın tuğrasının sağ tarafında cülusunun 7. senesine kadar Reşat ve ondan sonrakilerde Elgazi unvanı vardı. Bu devirde 10, 40, 5 para olmak üzere nikel meskukat bastırıldı. Sultan 6. Mehmet Vahidettin zamanında 22 ayar altından, Sultan Reşat devrinde basılan paralara benzeyen, Tuğra'nın sağ tarafında herhangi bir yazı veya çiçek bulunmayan paralar basıldı. Bu uygulama gümüş paralar için de aynıydı. Bu devirde 500, 250, 50, 25 kuruşluk altın paralar basıldı. 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk zinet altınları, ayrıca yine bu devirde 20, 10, 5, 2 kuruşluklarda basıldı. %75 bakır ve %25 nikel karışımından 40 paralıklar basıldı. Osmanlı Devleti zamanında basılan altın ve gümüş paralar, Cumhuriyet döneminde bir müddet yeni çıkan paralarla birlikte kullanıldı. Altın paralarsa halen tedavülde bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla gelinceye kadar, çağdaşı bulunan pek çok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, madeni para sistemi uygulanıyordu. Sistemde altın, gümüş ve daha küçük ayarlı para ihtiyacını gidermeye matuf olarak, her iki maddenin dışında genelde bakırdan mamul paralar kullanılıyordu. Kağıt paranın kullanımı, batılı ülkelere paralel olarak 19. yüzyıl içerisinde başlar. Sistem esasta altın ve gümüşe dayandığından, her iki madenin mümkün olduğunca mübadelede kullanılmasını ve eşya olarak kullanılmamasını öngörüyordu. Bu sebeple ülke içine kıymetli maden girişi teşvik ediliyor, çıkışı ise yasaklanıyordu. Şahısların ellerinde ve sarayda bulunan altın ve gümüşten mamul eşyalar, darphanelere getirilerek para basımında kullanılıyordu. Ulaşım imkanlarının yetersizliği ve ulaşımın risk taşıması, çeşitli bölgelerde darphane açılmasını zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla darphaneler, başta İstanbul olmak üzere, ülkenin muhtelif yerlerine dağıtılmıştı. Bir darphane açılırken, bölgede maden bulunması ve bölgenin ihtiyacına cevap vermesi gözetilirdi. Bazı darphaneler sadece belli bir parayı basardı. Mesela 16. yüzyılda Urfa'da faaliyet gösteren darphanede sadece bakır para basılıyordu. Darphanelerin idaresi genelde emanet yöntemiyle emin adı verilen görevli şahıslar tarafından yürütülüyordu. Darphanelere para basımı için getirilen altın ve gümüş maden ve eşya üzerinden darp hakkı adıyla alınan bir kesinti

darphaneyi işleten kişinin gelirini oluşturuyordu. Altın ve gümüşü cari paraya çevirmek isteyen kişiler, serbestçe gelerek darphanede para bastırabilirlerdi. Serbest darp hakkı, darphane gelirlerini sürekli kılıyordu. Paranın ayarından ayar sahibi sorumluydu. Kalp para basan ayar sahibi, şiddetli cezaya çarptırılıyordu. Paranın ayarından

yeni akçelerin kesilmesinden sonra ülkede eski akçe ve külçeyle alışveriş yasaklanırdı. Herkesin elinde bulunan eski akçeleri ve avani yani yemek takımları dışındaki gümüşleri darphaneye getirerek yeni akçe bastırmaları zorunluydu.

Osmanlı Devleti, kıymetli maden hareketlerinin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyordu. Lakin dünyanın değişen düzeni içerisinde, Gresham kanunu işliyor, kötü para iyi parayı kovuyordu. Doğuda altın ve gümüş fiyatlarının yüksek seyredişi, daimi bir şekilde İran ve Hindistan'a kaçışa sebep oluyordu. Alınan zecri yani zorlayarak alınan tedbirlere rağmen altın ve gümüş kaçakçılığının önü alınamıyordu. Ülkenin siyasi sınırları içerisinde de hareketlilik yaşanıyordu. Mesela Mısır'da basılan altın paraların, İstanbul'da basılan altın paraların ayarında olmayışı sebebiyle İstanbul'da altın para piyasadan çekilerek yerine hileyle Mısır altınları tedavüle giriyordu. Önlem olarak Mısır'da da İstanbul ayarında altın para darbı isteniyordu. 16. yüzyılda Amerika ve Güney Afrika kıymetli maden yataklarının keşfiyle birlikte Avrupa ülkelerinde kıymetli maden hacmindeki yükseliş ve gümüşün altın karşısında değer kaybetmesi yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı dünyasını etkisi altına almış ve Osmanlı yöneticilerini yeni arayışlara, acil önlemler almaya itmiştir. Dış dünyadan gelen bu baskıya paralel olarak, artan nüfus oranında iç güvensizliğin de etkisiyle, üretimde artışın gerçekleşmemesi, fiyat yükselişleri, artan bürokratik harcamalar ve hazine için kaynak anlamına gelen yeni fetihlerin olmaması gibi bir kısım olumsuz gelişmeler ve yüzyılın sonuna doğru Avusturya ve İran savaşları, dolayısıyla da artan savaş harcamaları birbiri ardınca devalüasyonları getirmiştir. Sikke tashihleri adı verilen bu operasyonda paranın ayarı değiştiriliyor, sikkeler küçültülüyordu. 16. yüzyılda en önemli para operasyonu sayılan ve daha sonra da devam edecek ayarlamaların başlangıcı olan 1584 yılında yapılan düzenlemeye göre 100 dirhem gümüşten kesilen akçenin miktarı 450'den 800'e, 1600 yılında yapılan bir ayarlamayla da 950'ye çıkmıştır. Osmanlı paralarının değer kaybına uğraması sadece bu yüzyılın ikinci yarısında görülen bir olgu değildir. Fakat bu zamana gelinceye kadar paradaki değer kaybı genellikle uzun zaman içerisinde ve oldukça az oranda gerçekleşmiştir. Mesela Orhan Bey'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar akçenin vezni oldukça sabit tutulmuştur. 1327 yılında 100 dirhem gümüşten 270 adet kestirilen Osmanlı akçesi 1451 yılında 293 adet kestirilmiştir. ...1500 yılında 100 dirhemden 420 akçe kesilirken 1580'lerin başında 450 akçe kestirilmiştir. Yine de yapılan hesaplamalara bakılırsa 1326 yılından 1740 yılına gelinceye kadar ki 414 yıllık sürede yıllık ortalama değer kaybı %0,24 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar sadece gümüş paralar basılmıştır. Altın para olarak ülkede revaç bulan Venedik dukası tedavül ediyordu. Sultan Fatih 1479 yılında Sultani adlı ilk Osmanlı altın parasını basmıştır. Osmanlı dönemlerinin genelinde fiili olarak iki değerde madene dayanan bir para sistemi işliyordu. Dolayısıyla altın ve gümüş fiyatları değiştikçe tedavülde bulunan sikkelerin fiyatları ya da kur farkları da değişiyordu. Düşük ayarlı para ihtiyacını karşılamak üzere 1. Murat'tan 17. yüzyıl ortalarına kadar mangır veya pul adı verilen bakır paralar da basıla gelmiştir. 1688 yılında ise para arzında

ahlaki yetersizlik. Dolayısıyla akçeyi ikame ve likidite ihtiyacını gidermek için mangır basılmış, bir mangıra bir akçe üzerinden sonsuz ibra hakkı tanınması, kalpazanlık faaliyetlerini hızlandırmış ve piyasaları alt üst etmiştir. Bu tecrübeye 1691 yılında son verilerek mangır tedavülden kaldırılmıştır. Ülke içerisinde muhtelif yabancı altın ve gümüş paralar yerli paralarla birlikte tedavül ediyordu. 17. yüzyılda Osmani, Şahi, Pare, Mangır, Sikke-i Hasene veya Şerifi adlı yerli paraların yanında Zolata, Babka, Yaldız, Filori, Esedi ve Riyal adında yabancı paralar tedavül ediyordu. Ülkede farklı paraların tedavül ettiği bölgeler ortaya çıkmıştı. Mısır Pare, Doğu Anadolu Şahi bölgesiydi. Osmanlı Devleti'nde paradan bir finansman aracı olarak değişik yöntemler kullanılarak istifade ediliyordu. Darphanelerde kıymetli madenlerden ve eski sikkelerden para basılarak hem para arzı artırılıyor hem de darp hakkı adıyla alınan para darphanelere gelir temin ediyordu. Tahta yeni çıkan padişah eski paraları tedavülden kaldırarak kendi adına ve yeni değerlerle para bastırıyordu. Elinde eski para olan kişiler paralarını darphaneye getirerek yenisiyle değiştirirlerdi. Bu değişimden para sahibi bazen bir miktar zarar ederdi, lakin hazine kazanırdı. Ayrıca paranın ayarında oynamaya gidilerek sikkeler küçültülüyor, aradaki değer kaybını devlet bir finansman yöntemi kabul ediyordu.

Taşiş işlemi, bütçe açıklarını kapatmak için devletin ek para basması anlamına da geliyordu. Çünkü yapılan yeni ayarlamayla hem tedavüle sürülecek para miktarı artıyor, hem de devletin kullanabileceği yeni bir fon oluşuyordu. Yeni hazine giriş çıkışlarını farklı raişlerde tutarak aradaki farkı hazineye gelir kaydediyordu. 1775 yılında pay ve gelir ortaklığı senetleri anlamına gelen esham uygulaması başlatıldı. Bu uygulama temsili paraya geçişin ilk habercisi sayılır. Senetlerin vergiye tabi olmak üzere tedavülü serbestti. İlk kağıt para 1840 yılında tedavüle çıkarıldı. Piyasaya sürülen banknotların değeri hızla aşıldı. Esnaf ve taşrada halk madeni para kullanmayı tercih etti. Kaime denilen kağıt parayla madeni para arasında fiyat farkı oluştu. Osmanlı para biriminin dış paralar karşısında değeri düştü. Kaime denemesi 1862 yılında son buldu. Sultan Abdülhamid Han dönemine gelinceye kadar kaime basımına gidilmedi. Osmanlı-Rus Savaşı'nın finansmanı dolayısıyla ikinci defa 1876-1877'de kaime basılarak piyasaya sürüldü. Bu kaimelerde kısa bir süre sonra tedavülden kaldırıldı. Kağıt para basma yetkisi kendisine bırakılan Osmanlı Bankası, Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar sınırlı miktarda kağıt para basımına gitti. 1915 yılında kaime üçüncü kez çıkarıldı. Bu kaimeler temsili para niteliğindeydi. Çünkü altın karşılığı vardı ve ne zaman tedavülden kaldırılacağı belliydi. Bu kaimeler Cumhuriyet devrine kadar devam etmiştir. Ülkede istikrarlı bir para sistemi oluşturmak amacıyla 1844 yılında çıkarılan kararnameye göre temel para birimleri olarak kuruş, 20 kuruş değerinde gümüş mecidiye ve 100 kuruş değerinde altın lira kabul edildi. Osmanlı parasıyla yabancı paraların kur değerlerinde ise uzun bir dönem değişiklik görülmedi. 1873 yılından itibaren gümüşün dünya piyasalarında değer kaybetmeye başlaması, Osmanlı Devleti'nde bilinen altın-gümüş kur farkını geçersiz hale getirdi. Devlet gelirlerinin gümüş, giderlerin altın üzerinden yapılması hazine kayıplarına yol açtı. Bunun üzerine mecidiye basımına son verildi. ...1885

1991 yılında para birimi olarak Osmanlı altın lirası kabul edildi. Ancak gümüş fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle tedavüldeki gümüş paralar gerçek değerinin altında işleme tabi tutuldu. 20 kuruş değerindeki mecidiyeler hazinece 19 kuruştan işleme tabi tutuldu. Sarraflarda ise daha düşük düzeyden işlem gördü. 20. yüzyılda kuruşun Osmanlı lirasına oranla 3 değişik değeri ortaya çıktı. Diğer taraftan değişik para birimlerinde çekilen darlık sebebiyle ufak paralar altın lira ve mecidiyeye oranlarından farklı olarak işlem görüyordu. Piyasaya yeterince ufak para sürülememesi ve mahalli bazı darlıkların ortaya çıkışı da ufak paraların değerini yükseltiyordu. Ticaret erbabı daima müşterilerine büyük para veriyor, halksa alışveriş yapabilmek için elindeki parayı belli bir komisyonla sarraflara bozdurmak zorunda kalıyordu. İktisadi faaliyetlere, yöreye ve mevsimlere göre de ufak para ihtiyacı değişiklik gösteriyordu. Hazinenin bir soruşturmasına göre, ülkenin değişik yörelerinde altın ve gümüşün 88 çeşidi raici bulunuyordu. Yörelere göre de halkın rağbet ettikleri paralar değişiklik gösteriyordu. Yabancı paralar da ülke içerisinde serbestçe alım-satımda kullanılıyordu. Para sisteminin karmaşıklığı sebebiyle sarraflık kurumu iyice revaş bulmuştu. Para düzenine çeki düzen vermek maksadıyla 1909 yılında kurulan komisyonun önerisi doğrultusunda savaşın etkisiyle biraz da geç olarak 1916 yılında Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarılarak 1 lira 100 kuruşa eşitlenmiş ve değer ölçüsü altın, para birimi kuruş kabul edilmiştir. Ülkenin değişik yörelerindeki farklı para raiçleri de kaldırılmıştır. Ancak çıkarılan yasanın başarısı sınırlı kalmıştır. Zira savaşla birlikte artan giderleri karşılamak için piyasaya sürülen kağıt paralar, madeni ve ufak paraların piyasadan çekilmesine yol açmıştır. 5 ve 20 kuruşluk halinde basılan kağıt paralar da ufak para sorununu çözememiştir. Aynı fonksiyonu görmesi için kısa bir süre sonra 1 ve 2,5 kuruşluk kağıt ve aynı işlevi görecek 5 ve 10 paralık posta pulları çıkarıldı. Bu durumda madeni paradan tamamen arınmış kağıt para sistemine geçilmiş oldu. Cumhuriyet idaresi aynı sistemi devam ettirdi.

0: oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
3: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 1 Haziran 2026 ve 15 Zilhicce 1447 günlerden pazartesi son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam, hayırlı bir hafta temennisiyle başlıyoruz programımıza. Tabii her şeyden önce bir mübarek bayramı, Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyerek başlamış olalım. Cenab-ı Hak daha nice bayramlara erişmeyi cümlemize nasip eylesin. Her ne kadar bu bayrama erişemeyen yakınlarımız, büyüklerimiz varsa onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyoruz. Tabii seneye belki aramızdan bazıları yine olmayacak, o bayrama kavuşamayacak. Onlar için de ya da hepimiz için de sanki bir dahaki seneye kavuşamayacakmış gibi salih ameller işlemeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu arada tabii her ne kadar bayramdan önce ve bayram süresince programlarımızda, haberlerde filan, her yerde, her platformda bütün yetkililer, bütün medya organları aman dikkat demiş olmasına rağmen bugün öğle saatlerinde İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin attığı bir mesajla, eskiden tweet deniyordu, şimdi atılan mesajla 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik bayram süresince. O 70 kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Evet, tabii bayram süresince neler konuşuldu, neler yapıldı diye düşünecek olursak, bu bayram herhalde şimdiye kadar hiç olmadığı kadar siyaset konuşulmuştur. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yarılma, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme ya da şimdilik sonrası nasıl toparlanacak bilmiyoruz. Biliyorsunuz mutlak putlan sürecinin ardından, yani mahkemenin mutlak putlan kararı vermesinin ardından 38. kurultay düşmüş oldu. Onun yerine 37. kurultayla birlikte yeniden genel merkeze CHP'nin genel başkanı, şimdiki sıfatıyla genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş oldu. Ve biliyorsunuz Sayın Özgür Özel de grup başkanı olarak seçilmiş oldu. Şimdi iki başlılık var. Özellikle gözler salıya, yani yarına çevrildi. Salı günkü grup toplantısında bugüne kadar hep CHP genel başkanı olarak Sayın Özgür Özel konuşma yapıyordu. Şimdiki genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra grup toplantıları yapılmayacak diye bir talimatı oldu. Şimdi grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacaksa genel başkan sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu mu konuşacak, yoksa grup başkanı sıfatıyla Sayın Özgür Özel mi konuşacak? Bunu da yine hem yarın ya da önümüzdeki haftalarda görmüş olacağız. Malumunuz Özgür Özel en kısa sürede kurultayın toplanmasını arzu ediyor ki onun için de 40-45 günlük bir süre söylemişti, öngörmüştü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda kurultayı toplamak istediklerini söyledi. Tabii en uygun zamandan kasıt da belki 6 ay, belki 1 sene, onu bilmiyoruz tabii. Uygun olanla en yakın olan arasında ciddi fark var. Eğer umulan kurultaya gidiş süreci kısa sürede olmazsa bir ihtimal bölünme olacağı ve yeni bir parti kurulacağı ya da zaten yedekte tutulan bir partiye geçiş yapılacağı şeklinde değerlendirmeler de var. Bütün bunları da önümüzdeki gün ve haftalarda görmüş olacağız.
1: Son baskı.
0: Yazılarımıza geçecek olursak, tabii bugün ağırlıklı olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi ve onun etrafında gelişen gelişmeleri okuyacağız, konuşacağız. Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Hürriyet gazetesinden. İmamoğlu Özgür Özel görüşmesinde belirlenen strateji başlığıyla şöyle bir yazı kalem almış. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu mutlak putlan kararının ardından ilk kez cuma günü görüştüler. Silivri'deki görüşme 3 saat sürdü. Bu görüşmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e parti kurarsan yanındayım, CHP'de kalıp mücadele edersen desteklerim diye mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu sorumluluğu Özgür Özel'e bırakmıştı. Silivri'deki görüşmede ise Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir strateji belirlediği konuşuluyor.

0: Ya CHP içinde kalıp mücadele etmek veya B plan olarak da eğer CHP içinde mücadelede sonuç alınamazsa yeni parti kurmak. Öncelikle CHP'de kalıp mücadele edilecek, Kılıçdaroğlu'na karşı tam saha direniş. Sonra kurultay için bastırılacak, parti meclisinde kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak, bunun için imza toplanacak delegelerden. Bu girişimler sürerken yeni parti hazırlıkları yapılacak. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlığı elinden alınan Özgür Özel, baskın bir toplantı yapıp kendisini grup başkanı seçtirdi. CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun değil kendisinin konuşma yapacağını ilan etti. Mecliste CHP genel başkanına ait olan makam odasının levhasını değiştirip grup başkanı levhasını astırdı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına başvurarak Özgür Özel'in grup başkanlığı unvanının geçersiz sayılmasını talep etti. Parti genel başkanları milletvekili olmadığı zaman genel başkan meclis faaliyetlerinde kendisini temsil etmek üzere milletvekillerinden birini grup başkanı olarak belirliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan milletvekili olmadığı için AK Parti'de Abdullah Güler grup başkanı. Meral Akşener milletvekili olmadığı zaman da İYİ Parti'de Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu'ydu grup başkanı. AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, İYİ Parti'de ise o zaman Meral Akşener konuşma yapıyordu. Parti genel başkanı olarak mecliste Yeni Yol Partisi var biliyorsunuz. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden oluşuyor. Yeni Yol'un grup toplantılarında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mahmut Arıkan konuşuyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu neden konuşamasın? Meclis başkanlığının bugün vereceği kararla CHP'nin salı günkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi konuşacağı belli olacak. Edindiğim izlenim CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nun talebinin karşılanacağı yönünde. Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplamaması üzerine Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacağı söyleniyor. Özel ekibinden Zeynel Emre olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Ancak mutlak butlan kararı tedbirli olarak alındığı ve Yargıtay'da temiz başvurusu olduğu için olağanüstü kurultayın önünde yasal engeller bulunuyor. Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı yapmış biri olarak marjinal partilerin milletvekilleri gibi hareket ediyor. Özel, izinsiz olarak Anıtkabir'e yürüdüğü için görevliler bayram tatili ve cumartesi günü olması nedeniyle evlerinden çağrılmışlar. Onlar da resmi elbiselerini dahi giyemeden Anıtkabir'e koşmuşlar. Özgür Özel binlerce kişiyle dayandığı Anıtkabir kapısında engellenmeyi planlamış ve bakın CHP'nin bir önceki genel başkanı Anıtkabir'e sokulmuyor havası verip mağduriyet yaratmak için. Bu kez de mozoleye koyacağı çelengin üzerine ismini yazdırmış. Demek ki Anıtkabir'e yürümeyi daha önce planlamış. Anıtkabir ziyaretinde çelengin üzerine ünvanlar değil kurumların ismi yazılıyor. Görevli uyarıda bulunuyor. Özgür Özel yazıyı alıp cebine koyuyor. Sonra tekrar çelengin üzerine bırakıyor. İşte bildiğimiz görüntüler yaşanıyor. Çelenk krizinden size mağduriyet çıkmaz Özgür Bey demiş. Kim diyor? Abdülkadir Selvi. Hürriyet gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Milliyet gazetesinden Taceddin Kutay da şöyle bir yazı yazmış. Tabloyu önümüze koyup şöyle bir hatırlayacak olursak. 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde sabahlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT tırları davasından hükümlü Enis Berberoğlu'nun salı verilmesi için yaptığı adalet yürüyüşü, FETÖ'cülerin umut beslediği bir adalet söylemi. Bu esnada örgüt mensubu olduğu tescillenen Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Fatih Gürsul'un tutuklanması hadisesi. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın propagandası. Bütün hadiselerin üzerinden tam 10 yıl geçti. Şimdi vardığımız noktada her şey nasıl da tepe taktak oluverdi. Partilileriyle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı CHP'dedir dedi. Tam olarak bu cümleyi kurmadıysa da hepimiz anladık neyi kastettiğini. Kurduğu cümlelerin satır aralarında zımnen dedi ki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan makamını, Bahçeli'den MHP'yi, Hazreti Mevlana'dan 17 Aralık'ı çalmak isteyen FETÖ benden CHP'yi çaldı. Üstelik bununla da kalmadı, CHP içinde kurdukları nüfuzla çaldılar, çırptılar. Ben demedim Kılıçdaroğlu dedi. İnanmayan konuşmayı bir kez daha bu kulakla dinlesin. Bu son derece önemli bir otokritiktir. Zira Kılıçdaroğlu dilediği özürle kendisine yöneltilecek olan peki bu adamları bu partiye kim doldurdu sorusunun önünü aldı. Helalleşme, sağ açılma, CHP'ye Türkiye sosyolojisine uygun bir taban kazandırma çabaları bilerek veya bilmeyerek FETÖ'cülerin

0: tehdidiye sızmasıyla neticelenmiş. Böyle diyor Kılıçdaroğlu. Veba aşısını bulayım derken veba mikrobuna yakalanmak gibi bir illetten bahsediyor. Bakın bu defa biz hiç kimseye FETÖ'cü demiyoruz. Kılıçdaroğlu ve yanındakiler diyor. Üstelik Özgür Özel'in Manisa'daki FETÖ bağlantıları ile ilgili öyle iddialar ortaya atılıyor ki şimdiye kadar iş FETÖ diyerek sulanmasın diye hiç dinlendirmediğimiz şeyler bunlar. Parti içinde konuşuyorlar ve sosyal medyada yazıyorlar. Öte yandan Kılıçdaroğlu ve taraftarları sosyal medyadaki asılsız iftiralardan, itibarsızlaştırmaktan, utanmazca hakaretlerden, organize trollerden şikayet ediyor. Doktor Frankenstein'ın bizzat kendi ellerinden çıkan canavarından şikayet etmesine benzemiyor mu bu durum? Daha düne kadar aynı hiyerarşi altında Erdoğan'ın ailesine size bana etmedik hakareti bırakmayanlardı bunlar. Bunların ürettiği argümanları kullanma konusunda herhangi bir tereddüt duymamıştı Kılıçdaroğlu. Manadasından ayakkabı kutularına FETÖ'cüler ne dediyse sahip çıkmıştı. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu bu Frankenstein'i meydana getirmek için bizzat gayret sarf etmedi. Fakat 15 yıl önceki o meşhur Kanal A yayının reklam arasında yapılan konuşmada gördük ki Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın oyunun düşmesi için ne kadar şey varsa yapılmasına razıymış. Bu canavarların, bu trollerin organizatörü bizzat kendisi değildir mutlaka. Fakat böyle bir yapılanmaya cevaz veren, o yolu açan da bizzat kendisi oldu diyor Taceddin Kutay Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Ecevit Baykal, Özgür Özel. Şimdi bu üç isimle ilgili de Aydın Ünal Yeni Şafak'ta şöyle yazıyor. CHP'nin yaklaşık 100 milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor. CHP teşkilatının il başkanlarının, belediye başkanlarının büyük kısmı Özel'in arkasındalar. Mansur Yavaş da Özel'in yanında saf tuttu. Medya, sosyal medya, muhalif yazarlar, şairler, sanatçılar Özel'i destekliyorlar. Hepsinden öte anketlerde ve meydanlarda CHP tabanının büyük kısmının da Özgür Özel'le birlikte olduğu görülüyor. Türkiye siyasetinde bütün bu faktörleri alt alta üst üste sağdan sola soldan sağa topladığınızda yekün kocaman sıfırdır. Davulda tokmak da şimdi Kılıçdaroğlu'nun elinde. CHP tabelasına, CHP genel merkezine, CHP'nin mal varlığına, kimliğine, yetkiye, sorumluluğa resmen sahip olan Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel bu kocaman sıfırla ne yapabilir? Önünde çok net olarak iki seçenek var. Ya parti içinde kalacak, bir hizbin başını çekecek, partiyi kurultaya götürecek ya da CHP'den kopacak, ayrı bir parti kuracak. Bülent Ecevit genç bir gazeteciyken 1954 yılında CHP'ye üye olmuş, 1957 seçimlerinde milletvekili seçilmiş, 1966 yılında da CHP'nin genel sekreteri yapılmıştı. Parti içinde ortanın solu hareketini başlatarak İnönü'yle rekabete girdi. CHP'den ayrılanlar, ayrı parti kuranlar oldu. Ecevit parti içinde kaldı, mücadele etti. 1972 yılında kurultay içi güven oylamasında İnönü'den çok oy aldı. İnönü istifa etti, Ecevit CHP'nin 3. genel başkanı oldu. Deniz Baykal da Ecevit'in izinden gitti. 1968 yılında CHP'ye girmiş, 1973 yılında milletvekili seçilmiş, CHP yönetiminde görevler üstlenmiş, çeşitli hükümetlerde bakanlık yapmıştı. Ama sürekli Ecevit'e de muhalefet etmişti. Hizipçilik deyince akla hemen Baykal'ın ismi geliyordu. O da partiden ayrılmamış, parti içinde kalarak mücadele etmişti. Özgür Özel'in mücadelesi ne Ecevit'in ne de Baykal'ın mücadelesine benziyor. Parti içinde mi yoksa dışında mı belli değil. Bir strateji, taktik, plan, program var mı o da belli değil. Şimdilik sadece hamaset, aşırı duygusallık var. Parti içinde kalacaksa bile Ecevit'in Baykal'ın aksine kırıyor, döküyor, onarılmaz yaralar açıyor ve kendi yolunu kendisi kapatıyor. Yani Özel elindeki sıfırı da tüketiyor. İkinci seçenek olarak Özgür Özel yeni bir parti kurabilir mi? CHP tarihinde bunun da çok örneği var. Örneğin 80 öncesinde CHP'den ayrılanlar Güven Partisi'ni kurdular. Sonra bir bölünme daha oldu. Cumhuriyetçi Parti kuruldu. İkisi de tek tek ve birleşerek kısmi başarılar elde ettiler ama uzun yaşamadılar. 12 Eylül darbesi sonrası çokça sol parti kuruldu. Ayakta kalan DSP ve SHP'ydi. DSP yine kısmi başarılar elde ettikten sonra etkinliğini yitirdi. Özgür Özel yeni bir parti kursa bile tarihi tecrübe gösteriyor ki başarısız olur. Solu bölmüş olmakla kalır. Solu bölmüş olmakla kalacaktır. Sular durulduğunda arkasındaki kalabalık azalacak, yoğun hamaset kitleleri bezdirecek, yoracak, sırf retorikle siyaset gemisi yürümeyecektir, diyor Aydın Ünal Yeni Şafak gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.

0: Sabah gazetesinden Melih Altınok'ta CHP fiilen iki parça demiş. Özel ekibi mahkeme kararını tanımadıklarını belirterek meclisi alternatif merkez haline getirmeye çalışıyor. Genel merkezi tahkim eden Kılıçdaroğlu'nun hedefi ise Özel'in meclisteki etkinliğini kırmak. Bayramın ilk günü genel merkez önünde birbirlerine giren taraflar, bayramın son günü de Ankara'da aynı saatte yaptıkları mitinglerde gövde gösterisi yaptılar. Birbirlerini FETÖ'cülükle, hırsızlıkla, işbirlikçilikle suçladılar. Özgür Özel'in dünkü hamlesi ise mecliste CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamak oldu. Grup toplantısının salı günü yapılıp yapılmayacağı, Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığı iptal talebine karşı alınacak tavır ve paralel örgütlenme adımları da bu haftaki ana gündemleri olacak. Peki Kılıçdaroğlu parti genel başkan sıfatıyla bundan sonra neler yapabilir? Özgür Özel parti için muhalefette kalabilir mi, yoksa bu yol yeni bir partiye mi çıkar? CHP tüzüğüne göre genel başkan, parti örgütünün en üst yöneticisi, MYK'yi yeniden yapılandırma, parti meclisini kontrol etme, disiplin soruşturması açma ve il ilçe örgütlerini disipline aykırılık gerekçesiyle görevden alma yetkisine sahip. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in grup başkanı seçildiği toplantının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına dilekçe vermesi gidişat hakkında ipucu veriyor. Meclis grubunu da merkeze bağlama girişimi Kılıçdaroğlu'nun parti içi iktidarını paylaşmama konusunda kararlı olacağının işareti. İl örgütleri üzerinden miting yapan Özgür Özel'e karşı örgüt kapatma veya kayyum atama da mümkün. Milletvekillerini mobilize etme, grup toplantısı düzenleme ve medya üzerinden kamuoyu oluşturma imkanı var. Buna Büyükşehir Belediye Başkanları'nın ve taban mitinglerinin desteği de eklenebilir. Ancak ihraç riski yüksek. İhraç otomatik olarak grup görevini de düşürür. Taban desteği, kurultay çağrısı ve hukuki itirazlar ana silahları. Yine de Kılıçdaroğlu'nun örgütsel üstünlüğü karşısında daralıyor. Bu süreç klasik seçilmiş atanmış kavgasını aşıyor. Örgüt kapatmaları, grup iptali ve disiplin baskısı Özel ekibini CHP'de kalmanın maliyeti çok yüksek noktasına sürüklüyor. Kurultay zamanlaması ve formatı da kritik çalışmalarını. Kılıçdaroğlu önce arınma ve uzun bir kongre süreci isterken Özel mümkün olan en kısa sürede mevcut delegelerle kurultaya gidilmesini savunuyor. Kısa vadede Kılıçdaroğlu'nun tüzüksel gücü ağır basıyor. Orta vadede ise kitleler ve kitlesel kopuşlar, yargı süreci veya olağanüstü kurultay belirleyici olacak demiş Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Abdullah Karakuş da şöyle diyor. Ankara sokakları ve Mansur Yavaş. Ankara cumartesi günü tarihi günlerinden birini yaşadı. CHP'de iki bayramlaşma ve büyük kavga. Geri dönülmez bir nokta gördük Ankara sokaklarında. Yılların partisinde iki sokak ve iki fotoğraf vardı. İkisinde de kalabalıklar vardı. Kimisinde başka partiler ve gruplar da vardı. CHP'liler sokaklardaydı ama birbirlerini sert şekilde eleştirerek. Ankara sokaklarındaki ilk izlenimim uzlaşma günden güne zorlaşıyor. Yani bir partiden iki parti çıkma noktasına doğru gidiyor. Özgür Özel buradayız gitmiyoruz dese de siyaset iki bayramlaşma, iki CHP yönetim toplantısı, iki grup toplantısı kaldırmaz. Süreç uzarsa ve böyle giderse kavgalar artacak ve oy kaybı yaşanmaya başlar. Ya ortadakiler ne yapacak? Özel ve ekibi bizi mecbur bıraktılar deyip yeni partiye yelken açabilir. İlk edindiğim bilgilerden biri kongre sürecinin uzayabileceği olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu kongreyi kolay kolay yapmayacak gibi görünüyor. Eğer seçimde biraz öne alınırsa seçim sürecinde CHP kongreye de gitmeyebilir. Yani CHP'nin seçime kongreye gitmeden de gitme ihtimali var gibi. Buna karşı Özgür Özel ve arkadaşlarının hazırlık yapıp yapmadığını da bilmiyoruz. Ama görünen bu süreçte Mansur Yavaş'ın adının Cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkabileceği. Mansur Yavaş cumartesi Özel'in yanındaydı. Ama onun istediği bir an evvel CHP'lilerin oturup uzlaşması ve bu görüntülerin bitmesi. Bu süreçte Mansur Yavaş'ı iyi izlemek lazım. Peki yeni anayasa yapılır mı? Önümüzdeki günlerde yeni anayasa tartışmalarını da görebiliriz. Yeni anayasa uzun süredir gündemde. Ama bir taraftan başlanıyor ve sonrası uzlaşamama. AK Parti bir komisyon oluşturdu ve çalıştı. MHP'nin de kapsamlı bir çalışması var. MHP lideri Bahçeli bu konuya büyük önem veriyordu. Geçmiş dönemlerde partilerin uzlaştığı maddeler de var. Oturulup tartışılmaya başlansa büyük ilerlemeler sağlanabilir. Hem terörsüz Türkiye süreci hem de yeni siyasi gelişmeler önümüzdeki günlerde

0: yeni başlangıçlara neden olabilir. Böylece uzun yıllardır tartışılan sivil anayasa konusunda da bazı adımlar atılabilir. Türkiye'de artık darbe anayasasından kurtulmuş olur. Tüm partilere bu konuda görevler düşüyor. Artık taşın altına elleri koyma zamanı. Evet, son olarak da tabii bölgedeki gelişmelerle ilgili de İsrail'in hesapları ve sessiz ilerleyiş başlığıyla da şöyle demiş. ABD ile İran arasındaki anlaşma bir türlü neticeye ulaşamadı. Herkes barış geleceğini bekliyor ama arka hesaplar başka olacak gibi. Bu süreçte İsrail'in ne yaptığına iyi bakmak lazım. Gazze'de adım adım genişliyor. Bombalamasını sürdürüyor. Lübnan'da yaptıkları da ortada. Süreç uzadıkça Gazze ve Batı Şeria'da olumsuzluk artıyor. Gazze'de belirtilen süreçte ilerlemiyor. Lübnan'daki ateşkese de uyulmuyor. Acaba gerçekten Orta Doğu'da barış isteniyor mu? Sanki İsrail toparlanma sürecinde ve ilk fırsatta da bölgede saldırılarını ve genişlemesini sürdürecek gibi demiş. Sankisi fazla tabii. Diyelim ve ara verelim.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler Semerkant Radyo'da. Tunca Bengi'nin yazısıyla sürdürelim programımızı Milliyet Gazetesi'nde. Mutlak putlan kararı öncesinde CHP'de parti içi muhalefetten Kılıçdaroğlu taraftarlarından yükselen ses neydi? Baba ocağında bize siyaset yapma imkanı kalmadı, bırakmadılar. İki seçenek var, ya ihraç ya istifa. Dolayısıyla CHP grubundaki Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin ayrılıp bir başka parti kurma olasılıkları bile konuşuldu. Mutlak putlan kararı sonrası aynı sözü ise bizzat Özgür Özel dillendiriyor. Beni ve arkadaşlarımı ihraç edebilirler. Siyaset yapmalarının engellendiğinden hareketle de yeni bir parti kurma ya da var olan bir partiye dahil olma iddiaları, hatta nasıl bir çizgide olacağına dönük tartışmalarda tam tersi cenahta bu kez. Konumlar ve pozisyonlar farklılaşsa da ana muhalefet partisinde zihniyet, kafa değişmiyor belli ki. Aynı çatı altında CHP'liyim diyenler, aynı taraftaymış havasındakiler birbirlerine tahammül edemiyor. Diğerini CHP'li olarak görmek istemiyor. Varsa yoksa tek mesele parti içi iktidar. Elbette siyasette ideolojik yarış ya da olaylara farklı bakış nedeniyle yol ayrılıklar olabilir. Bugüne kadar hep oldu oluyordu. Geçmişte de yaşanan bildik hikaye. Parti genel merkez yönetimlerinin kadrolaşma hesapları da öyle. Ancak bu kez ayrışmanın ideolojiyle falan uzaktan yakından ilgisi yok. Bir taraf hırsızlık yolsuzluk iddialarından arınma ahlaki değerler diyor, diğeri hainlik suçlaması yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun hesap sorma ve FETÖ çıkışından sonra da gerilim, basınç hepten artmış durumda. Son derece keskin, ben odaklı bir görüntü ve katı çizgilerle tarafgirlik durumu var. Kimse kimseyi dinlemiyor ve herkes bildiğini okuyor. Hem söyleyen hem söylettirenler açısından mesele sadece genel başkanlık koltuğu kimin hakkı ya da kavgası değil. İsmi ön planda olan siyasi aktörler

0: kadar ocu şucu bucu fark etmez. Parti ve siyasetteki varlık hesaplarını onlara odaklı yapanlar için de geçerli. Her siyasi aktörün çevresindekiler de kendi siyasi ikballeri veya kendi koltuklarını korumak hesabında. Bir gücün yanında yer alarak yaklaşan seçimlerde milletvekilliği ya da belediye başkanlığı adaylık listelerine girebilmek adına CHP'de ya da olası başka bir parti içerisinde. Ama başaramazsak siyaseten sahneden çekilmek zorunda kalabiliriz tedirginliği, endişesi de var bir yanda. Dolayısıyla gücü, fırsatı elde etmek için de mağdur edebiyata odaklı siyaset yapılıyor sürekli. Tabii o da en mağdur kim tartışmalarıyla birlikte. Bir de bağırıp çağırmayla kendilerine zemin hazırlamaya çalışan, ortalığı karıştıran lider amigoları var. Bunlar liderleri hoş olmayan sözler kullandığında onların dozunu arttırarak kullanıyor. Zaten ayrışmış tabanı teşkilatı daha fazla tetikliyorlar. En tehlikeli olan da bu. Hele de tarafların artık meydan sokak söylemlerini öncelice böylesine kritik bir süreçte, demiş Tunca Bengin Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Ve başka bir gündem maddesine geçelim iç siyasetten. Fatih Çekirge Hürriyet'te şöyle yazmış: bir savunma bakanı daha nasıl uyarsın? Efes 2026 tatbikatı bu coğrafyanın en büyük tatbikatıdır. 50 ülkeden katılım var. 50 ülke geliyor ama biri hariç. Komşumuz Yunanistan. Ne gariptir ki her fırsatta davet edilir ama o gelmek yerine tahrik dolu açıklamalar gönderir. Bir savunma bakanı daha nasıl uyarsın? İşte bu tatbikatta konu İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı savunma anlaşmasına geliyor. Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler böylesine muazzam bir tatbikat alanından uyarıyor. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğini dikkatle takip ediyoruz. Bu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı tehdit oluşturması söz konusu değildir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölgede istikrarsızlığın sebebi olan aktörler için rol üstlenmekte. Bu durum Güney Kıbrıs halkı için ileride güvenlik sorunu haline gelebilir. Bir savunma bakanı bu saçma ittifaka katılan Rum yönetimi ve Yunanistan'ı daha nasıl uyarsın? Güler'in sözlerinin en açık mesajı şudur: bak kardeşim, sen böyle ittifaklara girerek bana tehdit oluşturamazsın. Ama siz bu ittifaklarla kendi halkınıza zarar verirsiniz. Beyhude silahlanmayla halkınızın refahı için harcayacağınız paraları dışarıdaki silah tüccarlarına verirsiniz. Onlar da boşa gider. Güler'in Yunanistan'a da bir mesajı var elbette. Fransa ve Yunanistan'ın bir takım senaryolar üzerinden yaptığı paylaşımlar barış ve istikrara zarar verme riski taşımakta. Hatırlatmak isterim ki bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmamaktadır. Bu mesajların verildiği yer neresi? Türkiye'nin yerli üretim tanklarının, toplarının, İHA'larının, füzelerinin, fırkateynlerinin görev aldığı muazzam bir tatbikat. Bakan Güler'in bu konuyla ilgili açıklamalarını şöyle özetleyebilirim: yapma be kardeşim, aklını başına topla. Netanyahu gibi bir çılgının peşine düşme. Yarın o buralarda olmaz ama biz bu coğrafyaya mahkumuz. Bundan daha dostane ve keskin bir uyarı olabilir mi? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Efes 2026 tatbikatından verdiği mesajın uluslararası haber ajanslarına düştüğü günlerde İsrail savunma ajanslarından bir fotoğraf geliyor. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Bir savunma bakanı daha ne yapsın? Önceki gün Lübnan'a ölüm yağdıran, daha önce Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan F-35I'nin kokpitinde oturana bakın. Kim bu? Netanyahu, katil Netanyahu. Yüzündeki o ifade, yanında da hava kuvvetleri komutanı var. Nasıl da cinayet yüklü bir sırıtma. Sonra o kokpitin içinden bomba atar gibi konuşuyor. İsrail her zamankinden daha güçlüdür ve İsrail her zaman düşmanlarımızdan önemli ölçüde daha güçlü olmalıdır vesaire. Hala silah peşinde. F-15I ve radar aşan F-35IA uçaklarından oluşan iki yeni savaş filosu alıyor. Böylece F-35I filolarının sayısı 4'e çıkacak. Böylece 100 adet F-35I ve 50 adet F-15IA olacak. Sonra cinayetlere devam. Netanyahu ve zihniyeti İsrail'den başbakan olduğu sürece bu coğrafyada huzur olmaz. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin peşine takıldığı bu cinayet sırıtışlı adamla nereye varılabilir? İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Yunanistan'a yaptığı uyarının anlamı bu. Şimdi bu bilgiler ışığında geliyoruz Başkan Trump'ın Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkelere yaptığı İsrail'le İbrahim anlaşmaları imzalayın çağrısına. F-35 I'nın

0: kokpitinden cinayet sırıtışıyla bakan bir kişiye nasıl güvenip anlaşma yapacaksınız? Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye tehdit oluşturan bu kişiyle anlaşma olur mu hiç? Bütün bunlardan anlıyoruz ki ABD-İran gerilimi uzun süre bitmeyecek. İsrail bölgedeki teröre devam edecek ve elbette Türkiye savunma sanayi ile birlikte ekonomisini güçlendirmek zorunda olduğunu her defasında yeniden hissedecek. Efes 2026 tatbikatı da işte her zamanki gibi gurur ve güven vericiydi, demiş Fatih Çekirge Hürriyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Süleyman Seyfi Öğün, jeopolitik ve distopya arasında başlığıyla şöyle bir analizi var Süleyman Seyfi Öğün hocanın. ABD ve İsrail İran'da büyük bir sıkışmışlık yaşıyor. Savaşı tam bir fiyaskoyla kilitlediler. Açıkça ifade etmek gerekirse yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. 40 günlük muharebelerden sonra ilan edilen ateşkes başka bir çıkmaz doğurdu. Savaşı başlatırken dünyaya ilan ettikleri gayelerinin hiçbirini elde edemediler. Uzun zamandır meşruiyeti sorgulanan İran rejimi her zaman olduğundan daha fazla bir sosyal destek kazandı. Yani bırakalım rejimi devirmeyi, onu yıpratmayı bile başaramadılar. İran'ın nükleer tesislerinin savaşta hasar aldığını kestirebiliyoruz. Ama bunlar programın arzu edildiği üzere berhava olmasına kafi gelemedi. Amerikan özel birliklerinin İran'daki elindeki uranyumu ele geçirmek için yaptıkları baskın operasyonsa tam bir rezaletle neticelendi. İran kısa zaman zarfında bu hasarları gidererek nükleer programını devam ettirmek imkanına sahip görünüyor. 10 senelerdir bu savaşa hazırlandığı belli olan İran'ın füze kapasitesinin de beklenenin aksine çok yüksek olduğu anlaşıldı. Açıklamalar İran'ın 40 gün savaşında kapasitesinin yarısını bile kullanmadığına işaret ediyor. Ateşkes sırasında eksiklerini telafi etmiş olduğu dikkate alınırsa savaşın yeniden patlaması halinde ABD ve İsrail'in karşısına tam kapasiteyle çıkacağı da tahmin edilebilir. Ayrıca hedefleri tutturmak hususunda azımsanmayacak bir tecrübe kazanmış olduklarını, eğer savaş tekrar ederse isabet oranlarının daha da yükseleceğini tahmin etmek de zor değil. Yukarıda işaret edilen hususlara mukabil İsrail ve Amerika'da vaziyet hayli farklı. Her ne kadar karartma yapsalar da 40 günlük savaşta İsrail'in çok ağır bir tahribat yaşamış olduğunu hissedebiliyoruz. Buna ilaveten kapasitesinde büyük bir kayıp var ve ağır bir mali külfet yükleyen bu kayıpların kısa bir zaman zarfında kapatılmasının da zor olduğu biliniyor. Benzer şeyler Amerika için de tekrarlamaya hacet yok. Ama ABD için çok daha vahim olan bu savaşta yaşadığı karizma kaybı. O çok müftehir olduğu dev uçak gemilerini muharebelere sokamadı bile. Buna ilaveten gemilerden birinin vurulmuş olduğu, bir diğerinin arızalı çıktığı haberleri de havalarda uçuşuyor. Çok sayıda uçağı, helikopteri, zırhlı aracını kaybettiğini açık kaynakların aktarmasından biliyoruz. Daha beteri, Körfez'deki hegemonyasının garantisi olan onlarca askeri üssü kritik ve çok pahalı donanımlarıyla kullanılamaz hale geldi. Bunların eski haline getirilmesi büyük bir zaman ve kaynak masrafını gerektiriyor. ABD'nin bu savaştaki mali harcamalarının Pete Hegseth'ın Amerikan Kongresi'ne arz etmiş olduğu rakamlarını katlayan seviyelerde olduğu da anlaşılıyor. Bu şartlar altında Netanyahu ve Trump'ın yeni bir savaşı başlatmasının önünde ciddi manialar var. Kilitlenmenin esas sebebinin bu olduğu aşikar. Şimdi asıl soruya gelelim. Bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Bu aralar bambaşka zannettiğimiz haberler sızıyor. Büyük bir kısmı beyaz yakalılar olan on binlerce insan işlerini kaybediyor. Bu gidişle milyonlu rakamları bulabiliriz. Putin son beyanatında kısa zaman sonra pek çok işin çalışanlarıyla beraber yok olacağından bahsetti. Dünyanın değişik köşelerinden, bilhassa Pasifik'ten gelen haberler, Körfez'deki savaşın tahribatı ve bunun yol açtığı tıkanıklık ve enerji arzındaki düşmelere bağlı olarak çalışanları düşük maaşlarla evden çalışmaya başladığını duyuruyor. Aynı süreçte Karadeniz'in sadece enerji değil gıda sevkiyatını da yapan gemiler için giderek daha güvensiz olduğuna işaret ediyor. Yine dünyanın sağında solunda enerji tesislerinde esrarengiz patlamalar yaşanıyor. Bu arada yapay zeka hayatımıza damardan girmeye başladı. Mobil telefonlara giren yapay zekanın hayatımızı nasıl da kolaylaştıracağını anlatan kampanyalar artıyor. Başka bir şey, elektrikli arabalar alabildiğine yaygınlaşıyor. Hasılı çok kritik bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün ağır bir dizi insanlık krizine yol açacağı da

0: aşikar. Tekno bir dünyanın inşası kolay görülmüyor. Tekno baronların tekmil yatırımlarını, insanlığı mutlak kontrolünü sağladıkları bu kapana sokacak rıza kanallarını açmaya hasrettiklerini görebiliyoruz. Yani bir hegemonya inşasının hummalı faaliyeti içindeler. Bunun başa gelen şartı insanları özgürlük arayışından vazgeçirmektir. Son tahlilde yaptığımız her jeopolitik değerlendirme distopik, akıl dışı bir senaryoyu zihni bir zorlamayla ütopik bir makul bir beklentiye kazandırmak için olabilir mi? Şu aralar kafamın içinde kanatlanan sual bu. Paylaşayım istedim demiş. Kim diyor? Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: İsrail işgali kalıcılaştırıyor demiş Halime Kökçü. Kökçe Star gazetesinde. 2023 Ekim'inde İsrail Gazze'yi bombalamaya başladığında bunun hava bombardımanıyla sınırlı kalacağı düşünülüyordu. Gazze'yi yerle bir edecek ve duracak diye düşünülüyordu. Daha önce de Gazze'ye girmiş ama çıkmak zorunda kalmıştı, fakat öyle olmadı. İsrail Hamas'ı bahane ederek hem havadan hem karadan Gazze'yi yakıp yıktı. Hitler'i aratmayan bir soykırımla hiçbir sivil hedef ayırt etmeksizin vurdu ve %70'in kadın ve çocuklarını oluşturduğu 100.000'den fazla kişiyi katletti. 2,5 senenin sonunda geldiğimiz nokta, işgalin derinleşmesi, etnik temizliğin Gazze halkını dar bir alana hapsetmek suretiyle devam ettirilmesi şeklinde. Artık bunun bir Netanyahu deliliği olmadığını da herhalde herkes anlamış durumda. Dünyanın göz önünde devam eden işgal ve etnik temizlik İsrail halkından giderek daha fazla onay alıyor. Küresel kamuoyunun tepkisi, İsrail'in ilk kez bu kadar güçlü eleştiriliyor olması falan da İsrail'i durdurmuyor. Bilakis sapık inançlarının bir tezahürü olarak işgal ve soykırım politikalarına gösterilen tepkiyi antisemitizm olarak değerlendiriyorlar. Başladığımız işi yarım bırakırsak bunun intikamını bizden alırlar diye düşünüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump devri bitmeden işgali ne kadar derinleştirebilir ve statüko haline getirebilirlerse o kadar iyi diye bakıyorlar. İsrail'de bir avuç vatandaşın itirazı da kimsenin umurunda değil. İsrail halkında bir işgal uzlaşısı oluşmuş durumda. En son Netanyahu İsrail ordusuna Gazze'deki kontrol sahasını %60'dan %70'e çıkarma talimatı verdi. Bunu duyurduğu konuşması sırasında salondan biri %100 diye bağırıyor. Netanyahu da cevaben önce %70 diyor. Laf olsun diye söylenmiş bir şey değil bu. İsrail'in 100 yıllık işgal planının temel stratejisi tam da bu. Adım adım ilerlemek. Varıldığı andan itibaren İsrail tarafından ihlal edilen ateşkesin başında İsrail'in kontrol ettiği alan %50 idi. İhlal ede ede bu alanı %60'a zaten çıkardı. Şimdi ise %70'e çıkartma talimatı verdi. Zor kış koşullarını derme çatma çadırlarda yıkıntıların, çamurun, tozun, toprağın içinde geçiren Gazze halkı, Gazze'nin üçte birine sıkıştırılmak isteniyor. Zorla yerinden edilerek etnik temizlik devam ettiriliyor. Gazze yaklaşık 365 kilometre karelik bir alan. Yani bırakın bir ülkeyle kıyaslamayı, illerle ilçelerle kıyaslayabileceğiniz bir alan. İsrail'in kontrolü dışındaki alansa 110 kilometre kare. Bir ucundan diğer ucuna yürüyerek 2-2,5 saatte gidilebilen bir alanda 2 milyon insan yaşamaya çalışıyor. Dünya buna seyirci ve kimsenin de gücü yetmiyor. Savaşın hedefi olarak Hamas öne sürülmüştü. Hamas'ın terör örgütü olduğu iddiasının alıcısı da vardı. Ama artık herkes biliyor ki başlangıçta ilan edilen hedefle bugün takip edilenin alakası yok. Hamas Gazze halkının iradesinin adıydı. Hedef de zaten Gazze'yi işgal etmek ve Gazze'lileri göçe mecbur edecek bir etnik temizlikti. Tampon bölgeler, uzun süreli askeri kontrol vesaire, tüm bunlar İsrail'in işgal ve etnik temizlik stratejisinin aşamaları olarak işlev görüyor. 2023'te İsrail Gazze'ye girecek mi diye soruyorduk. Şimdi İsrail Gazze'den çıkar mı diye soruyoruz ve umut ediyoruz. Diyor Halime Kökçe Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim bugünkü programımıza. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu. Savaş sürecek ama nasıl? Başlığıyla şöyle diyor. İran savaşı başlatmaya hazır açıklaması yapan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i tam 12'den vurmuş. Resmi açıklama şöyle. Amerika'nın savaş patronu İran'la savaşmayı Hollywood filmi sanan başarısız bir spor salonu müdavimi gibi görünüyor. Tarih bu gürültücüden daha tehlikeli adamları

de gördü ve hiçbiri bizi yenemedi. Peki esas soruyu sorayım o zaman. Ateşkesler, uzlaşmalar ne anlama geliyor? İran'la belli noktalarda uzlaşılsa, Ukrayna ve Rusya bir barış anlaşması imzalasa, yeryüzüne barış mı gelmiş olacak? Daha önemli soru şu. Amerika Birleşik Devletleri ve öncülük ettiği güçler barış mı istiyorlar, yoksa başka bir hedefleri mi var? Sabah akşam Kılıçdaroğlu

Sıcak bir yaz olacak. Sonbahar yaz gibi geçecek. Dolayısıyla şu gerçeği de kafamıza çakalım. Ateşkesler ve uzlaşmalar Amerikan merkezli Batı hegemonyasının esas hedefinin yani savaş planının maskeleridir. Esas savaş mevcut devletler düzeninin dağıtılıp yeniden yapılanmasıdır. Plan 20. yüzyıl devletlerinin ve sınırlarının bozulmasıdır. Yeni yüzyılın 2030 sonrası hedeflerini bu böl yönet çerçevesi içinde görmek zorundayız. Trump bu yüzden İran'la uzlaşmaya veya Ukrayna'da barışı konu eden her cümlesini başka yerde savaş çıkarmaktan bahsederek bitiriyor. Anlamsız mı? Tersine çok anlamlı ve çok açık sözlü bir tutum. Böyle böyle ne olacak? Dünya ABD ve NATO şemsiyesi altında birleşirken Rusya ve Çin yalnız bırakılacak. Orada da işi kolaylaştıracak bir hesap var. Rusya ve Çin en geç liderleri dünyadan göçtüğünde hizaya gelecek ülkeler olarak hesaplanıyorlar. Bu gidişatı ne bozar? Güç mü? Zor. Lakin ekonomi politik farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin işi orada fulle ulaşıyor. Çin sakin biçimde ekonomi politik gücüne ağırlık veriyor. Bizim gibi ülkelerse kesin kes akıl oyunları çağına girdiler. Ayakta kalmak ve gelişmek için başka yol yok demiş Haşmet Babaoğlu Sabah gazetesinde diyor ve veda ediyoruz. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız bazı şeyleri ya da sizi etkileyen şeyleri estetik bir şekilde kaleme almak

0: edebiyat oluyor. Edebiyat estetik bir anlatıdır aynı zamanda. Hayatın ta kendisidir. Biz bugün yazar İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuzun İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da illa yazar, şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor, bize ibretler veriyor, hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Dini eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir. Marifet yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki. Yani belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, didikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dedikleri kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim, işte 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşımdan sonra kendimi bulmaya başlayınca, işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben, hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptım size. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla, yani sözlü ve yazılı olarak sanatsal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin birer nüveleri olduğu için, yani bizler onun o yüce isimlerini, yani birer nüveleri var bizde. Hı hı. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolünde olan insanlar var. Mesela bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebiliriz?
0: Evet.
1: İşte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu, Allah bu millete bir daha İstanbul yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
0: Evet.
1: Yani onun gibi, hatta tabii benim memleketim Sakarya, gelinim ben. Mona Rosa, Siyah Güller, Ak Güller diyen, hatta ey sevgili, en sevgili, unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Bunlar benim gözümde birer üstattır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani

0: herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Bu da bu.
1: Yani eyvallah. Başka... Eyvallah. Peki hocam, yazmayla ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı?
0: Evet, evet.
1: İlk yazınız nesir miydi?
0: Evet. Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Yani sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz, içinden yani bir cümle var yani, bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma, yani ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabım, bu kitabımın şeyine gelirsek, yani bu hikaye dönür, bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım, büyük bir musibet. Yani doktorlar iki aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi bir ona dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken, yani bir anda karşınıza iki aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şok diyorsunuz ama...
1: Evet.
0: İşte o döneme kadar da yani yaşım 50 ise 40 yaşında hasta olmuşsam 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum. Türkçe 4 kere okudum. Ondan sonra geldim, pek anlamıyorum, tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum. Bazı tefsirleri sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim. O, zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Yani defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpmayla baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bitirdim. Yani tam o ara zaten kullanma fısıldı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi ve bizim sürecimiz başladı.
1: Rahatsızlık neydi hocam?
0: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser teşhisi kondu. Tümama vardı, lenfoma ve malik mezotelyoma denen zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Tümama da akciğerle kalbin arasındaki bir timus bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve akciğeri komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi.
1: Evet.
0: Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerini tamamladım. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim.
1: Evet.
0: Bu tabii bu süreçte dediğim gibi benim önüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Yani ben aslında bu dönemde sabır ve direnci veren, harika rahim olan o Allah'a yönetmeye çalıştım herkesi. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. Ve o dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rahatsız, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye, ya bu kanser olmuş denemiyordu.
1: Evet.
0: Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık bir ettirdim, dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dualım, beni seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu büken yüzünden bana bu şifayı verdi.
1: Evet, evet.
0: Sonra çok dediğim gibi çok dualar. Mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar hanımlar dedi toplanıyorlar zaten. Bir toplananlar hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler.

0: Evet.
1: Yani bunlar sizi tanımayan yerlerden gelen çok güzel şeyler. Tabii ki ben en büyük şey duaya veriyorum. Artı hazır girdiğime, yani sınava hazır girdim. Ben bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim, çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar kendimi yetiştirdim, yetiştirerek geldim yani. Yani ne bileyim işte, mesela Abdülkadir Geylani der, ne der yani, Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsa sıkıntı yok.
0: Evet,
1: efendime söyleyeyim, İmam-ı Gazaya ne der mesela, işte musibet geldiğinde feryat eden değil, hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani niye ben demedik, bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Hep yani gidiş yolumuz buradan oldu.
0: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a dayanmak, saye sarılmak, hikmete ram olmak, değil mi hocam?
1: Eyvallah, aynen öyle.
0: Yani
1: aynen öyle.
0: Bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
1: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor. Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor. Ve perdeler ona göre açılıyor.
0: Evet.
1: Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor ki, yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki, yani böyle hani bir grip olduğunuz bir hastasına değil, ya da bir direkt bir ameliyatta girdiniz de bir ay sonra iş tamam diye. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun bir süreçli bir soluk. Dolayısıyla insan diyor ki, ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada size Allah'ın bir lütfu olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
0: Evet, narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek, değil mi hocam? Hani
1: aynen
0: bunu ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha iyi anlamlar ifade ediyor.
1: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye, çok hoşuma gitti. Yani bir konuda sınanmamışsanız o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım.
0: Evet, evet.
1: Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez. Ama dediğim gibi, yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim.
0: Evet.
1: Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tarihlerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsini biliyorum.
0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
1: Aynen. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra bir anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye ben bunları yazmaya başladım. Sonradan bunları PDF haline getirdik. Birkaç böyle yakın arkadaşlarımıza okutturdum. Beğendiler. Sonradan bir psikolog arkadaşımız vardı. Sağ olsun, o çok kitap okuduğuna inanıyorum. Ona verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği dedi ki, ya İrfan dedi, bunun dedi insanlara, bunun insanlara ihtiyacı var. Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum Resul Bulama'dan yardım istedim. Yazar Resul Bulama.
0: Evet.
1: Sağ olsun, kendisi çok yoğun ama beni kırmadı. Kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı. Editörlüğünü de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey, değişiklikler yaptı. Bazılarını attı.

0: biraz da dinlemedim. Yani şöyle söylemiştim bana, yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasında gelecek bir kitap yazmışsın dedi.
1: Oh maşallah.
0: Ama biz ilk heyecan kitabı yani %70-80 onu dinledik ama dinlemediğimiz kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti. Şimdi hak veriyorum hocama. Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
1: Evet. Kitabın yazım hikayesi böyle, hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladınız? Ne kadar sürdü yazmanız?
0: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım. Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim. Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım. Ne bileyim onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım. Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm. Çünkü ya, bu kitabı inanır mısınız? Ben tabi biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı. Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm. Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu. Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı, dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim. İnanın çok rahatladım dedi.
1: Ya
0: Yani
1: ne güzel.
0: sonra bir tanesi yazdı. Ya ben akşam kitabı elime aldım, öyle bıraktım ki gece dedi 1'e 2'ye kadar okudum, bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordum, sabah namazına kaldırdı dedi. Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece şu iki kişinin yorumu dahi benim için bu kitabı basmana yeter.
1: Evet hocam.
0: Ha, tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara, ihtiyaç olanlara, yani çok bize burada şey hesabında değil, biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden, yani böyle soruları soran insanların kendini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oldu ya.
1: Evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 ay bir ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
0: Tamam hocam, sağ olun.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerde yazar İrfan Demirci ile 2 ay bir ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden

0: Mutfağınız Durak Kebap. 0542-537-2515.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
0: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212-485-6964.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbi ile yüzleşmesinin hikayesi. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok yani dua ile değişen bir ruh halini, teslimiyetin insana nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini merkeze alan bir yolculuktan bahsediyor kitap. Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bu kitapta işte yalnızca böyle hastane koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok. Aynı zamanda insanın kendi içine yaptığı bir yolculuk var. Çünkü insan sağlıklıyken hiç düşünmediği şeyleri hastalıkta öğreniyor. Yani bir nefesin kıymetini,
0: evet,
1: bir secdenin huzurunu. Yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sakin bir amel oluyor. İşte sabrın ne kadar uzayabildiğini, ha bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür. Sonra iki ay bir ömür böyle acıyı kutsayan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap.
0: Evet.
1: Hani neden ben sorusundan yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye. İşte zorlukla gelen kolaylığı. Yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten. Elem Neşrah'la bitiyor. Sanki yani İnşirah Suresini bilirsiniz.
0: Evet.
1: İnşirah Suresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlamın var. Kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaylığı. O acı

0: içindeki rahmeti, o ve şükrün, yani şu yaptığımız o şükrün dönüştürücü gücünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıladığında da şifa sadece bedende değil, ruhta başlar.
1: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel. Hocam
0: evet,
1: mesela evet, şöyle bir şey sorsam, bir ara soru. Şimdi evet, hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi aha, tabii ki de şifa Allah'tan, yani şu anda sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama evet, şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amaç, amacız tabii ki de soracağım ama bu kitabı aha, yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
0: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyatı yapar ama sonra bekler, bir nekaat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden? Hı hı. Yani ameliyatı yaptı, hadi tamam işim bitti, çık git demez.
1: Evet.
0: Bu 3-5 gün daha, bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu'dan. Yani şifayı veren Allah.
1: Aminna.
0: Yani biz orada tabii ki vesile, doktor şu bu vesile, ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan.
1: Evet.
0: Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl, nereye gideceğini, ne yapacağını, hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu.
1: Hı hı.
0: Ama sonradan baktık talep var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap, çok güzel dedi.
1: Evet.
0: Artık öyle olunca basmak bize farz oldu.
1: Hı hı.
0: Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrara düşmek istemem ama kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten hı-hı, çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş ama öyle diyoruz da yarın için senin de garantisi yok. Yarın da
1: tabii ki.
0: Yani bu musibete düşmüş olursunuz ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Hani çünkü hikaye bir ömür. Her hı, okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani. Bir kayıp, hı hı, bir kırılma yeri, işten işte böyle görünmeyen bazı savaşlar var.
1: Hı hı.
0: Yani buralarda nasıl durulacak, nerelere dayanılacak, nerelerden güç alınacak?
1: Hı hı.
0: Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metheder. Ama başkalarından duymak çok daha güzel.
1: Evet, evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim inşallah. Neye tutundunuz?
0: Aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan, onu bulmaya çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın benim manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğuna inanıyorum. Tabii biz burada işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum.
1: Hı hı.
0: Bu direkt der, biz mutlaka sizi biraz korkuyla, biraz açlık ile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıklarla deneriz der.
1: Evet.
0: Sen sabredenlerin müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler.
1: Hı hı.
0: İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır da. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada

0: Askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmendim. Camdan bir komando askerler saymış 32 tane operasyon. Hep şöyle dua ettim. Allah'ım bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin. Bir zarar gelmesin. Ama imtihan bu ya. İşte onbaşımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin. Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin o da şeyde geçer. Risale-i Nur'da geçer. Der ki orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelensen manevi şehit hükmündedir der. Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak, boğularak ve o zaman taun der, vebadır. Ama bugün de bu hastalık kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor. Ne güzel, ne güzel bir müjde. O yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şiirinde geçer. Bu ölüm korkusu sıra ayrılık korkusudur da. Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acıtıcı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken belki çok dini konulara giriyorum ama kitabın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor diye. Ama bilse ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var. Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya. Orada Peygamber Efendimiz var. Orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim yani daha çok sevdi. Hatta insan ilerleyen yaşlarda yani şimdi böyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun. Bu dünyada tanıdığı azalmıştır. Yani daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır. Öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı. Yani imanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
1: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek, değil mi hocam?
0: Tabii ki az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak efendim çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama iman olmak kaydıyla yani.
1: Tabii.
0: İmanınız
1: İman.
0: yoksa helal olsun.
1: Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz.
0: Buyurun.
1: Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan Demirci arasında ne gibi farklar var?
0: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle yine onu ben şöyle yapalım. Hastalık demeyeyim mi? Hastalık 40'ta geldi. Ben 30 yaşından önce çok farklıydım. Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan. Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum. Saygı tutmayayım.
1: Tabii tabii tabii ki.
0: Ama 30'undan sonra bu dünyada ulaşabileceğim kendimce çok da gözüm yükseklerde değil. Ulaşabileceğim her şey yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum. Bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar oldu. O yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın Mesnevisini okudum. 2000 sayfa. Ama öyle bir şey değil. Her gece sadece 2 sayfa okuyabildim. 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum. Çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum. Yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyup 1 sayfa okuyup gece yatıp evet buldum dediğim o mesleği çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Bediüzzaman Said Nursi. O da bana çok yani çok şey kattığına inanıyorum. Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğumda bu hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka kimseye, başka bir şeye gerek yok. Tabii ki maddi olarak yapılacakları, doktor, hastane bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor. Yani ben bunu gördüm.
1: Evet, evet hocam. Kitap hatıra

0: Hayat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı yazdınız.
1: Ben Resul hocama sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi, hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü

0: sordum. Dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey değil, hayatının bir kesitini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman diyelim dedi. Roman diyoruz yani.
1: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
0: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarımdan yazdım. Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı oldu? Evet, o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
1: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınızı yazdığınız için
0: Evet.
1: gerçek bir eser. Peki hocam, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Evet. Yani hayat bazen insana durmasını öğretiyor.
1: Hı.
0: Yani öyle çalış çalış nereye kadar?
1: Hı.
0: Veya bu dünya yani bir sürü şey her şey eskiyor. Her şey fani. Yani
1: Evet.
0: fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Hani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
1: Evet.
0: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyurun hocam.
0: Yani ben hastalık yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişik. Şu an çok daha iyi görebiliyorum ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu'yla aramdaki muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
1: Evet.
0: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
1: Evet, manevi
0: Tabii
1: anlamda değil mi hocam?
0: evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata işte kemoterapiden ışın tedavisine kadar geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani
1: Evet.
0: o içindeki o tereddütlü korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğum bir dinleyiciye dönüşüyor sanki. Ama bir de en önemli şey şu, hani insanlar hani teslim olmaya eller yukarı zanneder ya. Evet teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslimiyet çaresizlik değil. Yani
1: Evet.
0: en güçlü duruş. Siz
1: Evet.
0: bütün yükünüzü Allah'a verdiğiniz zaman yani hatta şey der kim İmam-ı Gazali yani kul her şeyi bıraktığında değil her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok, çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu.
1: Hı.
0: Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi hani Mevlam görelim neyler, neylerse güzellerler deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeriye müdahale etmedim açıkçası.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam kıymetli bir sohbetti benim için. Ben istifade ettim. Dersler çıkardım kendi adıma. İnsanın tefekkür etmesini sağlayan bir program oldu bence.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi.
1: Hı.
0: Ayrıca çok da kıymetlisiniz. Bu konuda boş
1: Eyvallah.
0: değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de
1: Estağfurullah.
0: çok iyisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Eyvallah.
0: Çalışmanıza başarılar diliyorum.
1: Eyvallah.
0: İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı aracı olurlar. Sağ olun, var mı?
1: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür
0: İnşallah.
1: ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Allah'a emanet olun, selametle. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerin burada sonuna geldik. Edebi söyleşilerde bu bölümde İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
5: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından millete seslendi. Tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum diyen Erdoğan, bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en net cevaplardan birisi kuşkusuz bayramlardır. Bayramlar bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı müstesna zamanlardır. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde aileleriyle birlikte vatandaşlarımız dolu dolu geçirdi. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını temenni ediyorum. Trafik kazalarında 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vatandaşlarımızın acısı hepimizin yüreklerini dağlamıştır. Vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için görev yapan personelimize teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugünse dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Son 23 yılda ulaşım altyapımıza devasa yatırımlar yaptık. Bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlandı. 2002 yılında 8,5 milyon araç varken şehirler arası hızımız sadece 40 kilometreydi. Bugün 33,6 milyon araç olmasına rağmen hızımız 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuz 2 kattan fazla arttı. 1714'ten aldık, 3796 kilometreye çıkardık. Türkiye hızlı tren konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanıştı. Bayram boyunca 322 bin yolcu yüksek hızlı treni kullandı. 2002'de

26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımız var. 13 sene önce gezici vandalların yapılmasın dediği İstanbul Havalimanı bugün dünyada en prestijli havalimanlar arasında. Dün İstanbul Havalimanı rekor kırdı. 1730 uçak trafiği görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 1.402.000 yolcu kullandı. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, vizyon projelerini ürettik. 2025 yılında 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026'da ise 188 projeyi halkımızın istifadesine sunuyoruz. Özellikle 42 şehri birbirine bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunu hızlandırdık. 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız. Kurban Bayramı'nın 3. günü İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladık. Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşimizle fetih coşkusunu idrak ettik. İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla kalpler fethedildi. Minarelerinden ezanların yükseldiği Ayasofya aynı zamanda fethin de sembolü olmuştur. Ancak bu sembol uzun yıllar boynu bükük bırakılmıştır. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak bu hasreti sonlandırdık. Ayasofya artık minarelerin süslendiği ezanlarla kutlu bir sancak olarak medeniyetimizin mümtaz makamları arasında yer alıyor. Bizans artık halen bunu kabul etmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır. İstanbul'un fethinin, Fatih'in ruhundan koparılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu güzel şehre yatırım yapmayı sürdüreceğiz diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'ya yaptığı resmi ziyaret öncesi uçakta gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bir gazetecinin istinafın CHP ile ilgili verdiği mutlak butlan kararını ve sonrasında yaşananları sorması üzerine Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen ve mutlak butlan kararı ile ilgili yazı kendilerine ulaştığında gereğini yaptıklarını belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı olarak meclis kayıtlarını aldıklarını söyledi. Hemen arkasından CHP grubundan gelen CHP grubunun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında Özgür Özel'in grup başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettiklerini hatırlatan Kurtulmuş şunları söyledi. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki genel başkanlık tabelasını kaldırarak grup başkanı tabelasını koyduk. Biz meclis başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri meclis başkanlığı değildir dedi. Yarın CHP grup toplantısı yapılacağına yönelik CHP grup başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, mecliste 6 siyasi parti grubunun olduğunu, hiçbir siyasi partinin meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahillerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum meclis başkanlığının hayır öyle değil şöyle yap diyeceği bir husus değildir dedi. Bir gazetecinin terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Pervin Buldan açıkladı. Böyle bir yasal düzenleme sürecinde bu bölünmüşlüğün meclise bir yansıması olacağına dönük bir endişeniz var mı sorusu üzerine Kurtulmuş, parti içerisindeki bu kavgayı, ayrışmayı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ettiğini söyledi. Kurtulmuş, biz komisyon çalışmalarını yaptık ama meclis başkanı, komisyon başkanı olarak hassasiyetle şuna çok dikkat ettim. Tüm siyasi partilerin komisyonda fikirlerini açıkça beyan etmesine olağanüstü gayret sarf ettik. Büyük emek verdik. Çok da kolay olmadı. Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek lazım. Partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım dedi. Değerli dinleyenler, İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı ÇK, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanlarıyla bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu 53 zanlı İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak, kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, bankamatik memur sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtildi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ilk çeyreğinde ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi art arda 23 çeyrektir büyüdü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla tahmini yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla Amerikan doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklerin de etkisiyle yıllık %2,5, çeyreklik %0,1 ile ılımlı büyüdüğünü aktaran Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1.6 trilyon dolara aştı değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, ilk çeyrekte sanayi katma değerinin küresel konjonktür ve takvim etkisiyle daraldığını vurgulayarak, geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle önemli ölçüde düşen tarım katma değerinin ilk çeyrekte yıllık %4,6 artış gösterdiğine ve tarım sektörünün 2026'da büyümeyi desteklemesini beklediklerine işaret etti. Küresel belirsizliklerin ve ticaret ortaklıklarındaki zayıf görünümle net dış talebin büyümeyi sınırlandığının altını çizen Şimşek, tüketimin ilk çeyrekte yıllık %4,8, yatırımların %3 arttığını bildirdi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedariğine yönelik olarak tutar 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir ifadelerine yer verildi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak. Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliği, kalıcı barışın bir an evvel tesis edilmesi. Bunun için son bir haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkian'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü. Kabine toplantısında Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Ekonomi programıyla piyasalardaki son durum da ele alınıyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi, küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor. Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde son gün. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve

devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitli ödenebiliyor. Ödemeler E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler bugün de taşınmasının bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 31. Bakü Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda dünyanın salgın tedarik zinciri aksaklıkları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, yaptırımlar, ticaret savaşları ve bölgesel çatışmalar gibi çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını söyledi. Mevcut enerji altyapısının daha etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bayraktar, Trans Anadolu Boru Hattı'nın halen önemli ölçüde kullanılmayan kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi. Bayraktar, sınırlı yatırımlarla mevcut hatların kapasitesini artırılabileceğinin altını çizerek, Kerkük'ten Basra'ya uzanacak ilave bağlantılarla Irak-Türkiye Boru Hattı'nın tam kapasiteyle kullanılabileceğini belirtti. Yeni altyapı ve enterkoneksiyon projelerinin de enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında planlanan elektrik enterkoneksiyon projesine dikkati çekti. Söz konusu projenin gelecekte Orta Asya'ya kadar uzanabileceğini ifade eden Bayraktar, bunun bölgesel ölçekte elektrik ticaretini ve enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi. Bakan Bayraktar, enerji alanındaki projelerin hayata geçirilmesi için siyasi kararlılığın önemine vurgu yaparak, ihtiyacımız olan tek şey güçlü siyasi irade, kararlılık ve güçlü liderliktir değerlendirmesinde bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas'ın siyasi büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Görüşmede Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine düzenlediği saldırıları görüşmenin başlıklar arasında yer alırken, garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Türkiye, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve Milli Marş'ın okunmasını güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla Milli Marş okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya amaçlayan bu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bunun bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşıdığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Öte yandan Trump, demokratlarla bazı cumhuriyetçilerin süreci ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirterek, kendisinden kimi zaman daha hızlı, kimi zamansa daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini kaydetti. Bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkati çeken Trump, her şeyin yoluna gireceğini savundu. Bir başka paylaşımında ise CNN'in İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddeden Trump, taslak metinde İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının açık şekilde belirtildiğini aktardı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Lübnan'ın resmi ajansı NENA'nın haberine göre İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Zıbdin beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

0: etti. Şehabiye beldesine hedef alan hava saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. İsrail'e ait insansız hava aracı sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Zefta beldesine sağlık merkezi yakınındaki bir aracı hedef aldı. Saldırıda araç sürücüsü hayatını kaybetti, bir sağlık personeli ise yaralandı. Öte yandan NNA'nın haberinde İsrail ordusunun gece saatlerinden sonra Birka, Tul ve Kefsir beldelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında da 6 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankının patlamasının ardından kaybolan cesetlerin bulunduğu ve ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. New York Times'ın haberine göre Washington'ın Longview kentindeki Dupont Dynaway Packing isimli kağıt fabrikasına meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin cesetlerinin bulunması için hafta boyu arama çalışmaları yürütüldü. Tehlikeli kimyasallara karşı özel koruyucu giysiler giyen ekipler, perşembe gününe kadar kayıp 7 kişinin, cumartesi günü ise kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Washington eyaletinin Longview kentinin Nippon Dynaway Packing isimli kağıt ve ambalaj tesisinde 27 Mayıs'ta yerel saatle 07:30 sularında patlama meydana gelmişti. Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlk Adım ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada son dönemde Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap yakalamalarından biri olduğu belirtildi. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede aralarında çocukların da bulunduğu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 5'i çocuk 36 düzensiz göçmenle göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece.

Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları.

0: Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Özgürlük yaşanır mı? Leyla Semiz. Değişmişti herkes. Musa hakkını helal ediyordu artık, ölene kadar hem de. Üstümdekiler fakir fukara babası olmuştu. Apartmana gelen dilenciler bile çevrilmiyordu. Adam her yerde aranıyordu ama nafile. Büyük bir sessizliğin içindeydim. Hiç konuşmuyorum desem yeriydi. Korkuyordu ailem, eşim, çocuklar bile. Fark ediyordum. Yaşadığım olaylar yüzünden sanıyor, kimse de üstüme gelmiyordu. Oysa ben sadece düşünüyordum, idrak etmeye çalışıyordum. Bu yaşananların hikmeti vardı, konuşuyordum yine kafamla. Beynim durmuyordu, durduramıyordum. Huzur neydeydi? Çektiğin zikirde mi, yaptığın hayırlarda mı, yoksa ailende ve çevrende mi? Seni mutlu edecek ve konfora boğacak lüks bir evde mi? Dünya ve ahiret saadeti denilen bunlar olabilir mi? Yoksa hepsi birden mi? Beni huzura sevk eden neydi öyleyse? Kaç gündür öyle sakin, öyle huzur doluyum ki, annemden yeni doğmuş gibiyim. Ben huzuru buldum galiba. Allah boşuna sınav etmiyormuş kullarını, boşuna yaşamıyoruz başımıza gelenleri. Huzur, her başarıyla verip geçtiğin imtihanların sonunda. O sabırla beklediğin her anda, o ızdırapla geçirdiğin, tüm vücudunun parçalara ayrılıp sonra yeniden bir araya gelmesinden sonra. Huzur, kimsesizliğini anlayıp, çaresizliğin dibine vurup Allah'a yaslanmanda. Ve huzur, sadece Yaradan'a bağlanıp, tek umudun olarak onu görmendi. Bu dünyada ondan başka huzur bulacağın hiçbir şey olmadığını anlamanda. Şiddetli baş ağrıları yaşıyordum. Ara ara burun kanamaları başlamıştı. Kalbim ağrıyor, nefes almakta zorluk çektiğim oluyordu. Kimseye demiyordum. Bu da imtihandı ve günahlarım bir şekilde çıkmak zorundaydı bu asi ve günahkar bedenden. Rabbime dua etmiştim, işimi kabre ve mahşere bırakma diye. İşte bu yüzden, bu düşüncelere sahip olduğum için kimseye demiyor, doktora da gitmiyordum. Aklım sıra cezamı çekiyordum. Bir akşam cezam son buldu. Öyle bir burun kanaması ve baş ağrısı çekiyordum ki bir ara kör olduğumu sandım. Saniyelik körlük geçirdim. 45 dakika geçmiş, hala kanama durmamıştı. Yere düştüm galiba. Musa'yı gördüm. Her taraf kan içinde olmalı ki üstümdeki "Batmış ev, dört yanı kan dolu," diyordu. Hayal meyal hastane yolları, ışıklar, sonra sedye filan hatırlıyorum. Sonra müşahede odasında gözümü açtığımı. Nabız 160, tansiyon 20'lerde, netice yani kalp krizi gibi bir şey. Araştırmalar, tahliller derken hiçbir şeyim olmadığı ortaya çıktı. Güldüm tabii, biliyordum ben. Daha günahlarım çıkmamıştı ki. Onca yıllık isyankarlığın bedeli 2-3 yılda çıkar mı hiç? Rabia Hoca kızıyordu artık bu inatçı fikirlerime. Sonunda tatlı sert konuşup noktayı koydu. "Bu beden sana emanet Ayşe. Onu istediğin gibi kullan."

Anlamazsın. Ceza dediğin ne kızım? Yüce Allah her şeyin iyisini bilir. Buna sen karar veremezsin. Hastalık yaratır ama doktoru da yaratır. Bela verir ama kurtuluşu da verir. Sen ne yaptığını sandın böyle? Bu ne umutsuzluk, bu ne saçmalık? Allah pişmanlıkla tövbe edenin tövbesini kabul eder ve önceki günahları da sevaba çevirir inşallah. Kendine ceza kesemezsin sen. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın, anladın mı yavrum? Anlamıştım. Ortam yoktu zaten benim. Aşırı uçlarda yaşardım hep. Tasavvuf öğretecekti bana itidalli olmayı. Doktorlar psikiyatra gitmemi söylüyordu. Tıbben gayet sağlıklıydım. Ancak psikolojik olabilirdi bunlar, buhran geçiriyor olabilirmişim. Şehrin en iyi psikiyatrından randevu aldık. Musa dışarıda, ben içeride. Kadın işi biliyordu. Nasıl olduysa hiç susmadan bir saat konuştum. Sonra bir takım testler yaptı. Küçükken kekeme olduğumu, psikolog eşliğinde tedavi gördüğümü de söyledim. Hiç şaşırmadı kekeme oluşuma. Tabii Musa hariç. Daha sonra bizi kendi odasına aldı. Test sonuçlarını falan söyledi. Musa yine şaşırdı tabii. Ben biliyordum zaten. O gittiğim psikolog söylemişti. Hatta ağabeylerim gülüp alay etmişti ve asla inanmamışlardı. Şimdi de teşhisimi söylüyorum, dedi kadın. Musa'ya bakıyordu. Ben orada yokmuşum veya aptalmışım gibi Musa ile konuşuyordu. Başkasından bahseder gibi dinledim onu. Doğuştan gelen falan filan. Çocukluğu da falan filan. Kadın bir saatte çözmüş sanki beni. İçime sıkıntı geliyordu, dayanamadım. Doktor hanım, filmlerdeki gibi çocukluğumuza inmenize gerek yok. Eşim çakmaz zaten dediklerinizi. Sadede gelin lütfen, neyim var söyleyin ona yeter, dedim. Musa bozuldu, haklıydı da. Edepsizlik de yaptım. İlla edep, illa edep. Ama hakikaten de anlamıyordu Musa, kafasını sallayıp duruyordu. Hazır hastayım diye kimse de alınmıyordu zaten laflarıma. Uzatmanın alemi yoktu. Depresyon ve obsesyon. Teşhisim buydu. Yani bunalımdaydım ve dinimi yaşamayı da takıntı haline getirmiştim. Aynen böyle söyledi kadın. Musa hemen hak verdi. Beni 100 kere ikaz etmiş ama anlamamıştım. Tedavimde 50 miligramlık 6 ay kullanacağım bir hap, ardından terapi ve seanslar. Bir avuç parayı verip çıktık. Musa hemen ilacımı aldı, sabah başlıyorsun dedi. Ve ben de sabah başladım. Önceleri pek bir şey olmadı. Sakindim, burnum falan da kanamıyordu artık. Derslerimi, her görevimi yapıyordum. Tek değişiklik ağlayamıyordum, bir şeye de üzülemiyordum. Seviniyordum illet halime. Çok ama çok sakindim. Anlayış abidesi derler ya hani, aynen öyle. Hapa başlayalı 20 gün olmuştu. O ilk baştaki mide bulantıları geçmişti. Daha bir iyilik gelmişti bana. Musa çok memnundu bu Ayşe Meryem'den. Çünkü anormal değişiyordum. Gülüp söylüyor, espriler havada uçuyor, milleti neşeye boğuyordum. Kısacası, tövbe etmeden önceki halimin biraz daha abartılısı. Ben mutluydum, evdeki herkes de mutlu. Ben gamsızdım, evdeki herkes gamsız. Hiçbir şeyi umursamıyordum artık. Bir sabah namazını kaçırdım. Olsun, kaza yaparım. Kaza, bu durumlar içinde nasıl olsa. 2 gün sonra sıkılıp zikre ara verdim. Nafile ibadetti, farz değildi, günah olmazdı. Çarşıda gezerken kasıtlı olarak ikindiye kazaya bıraktım. Allah affederdi ne olacak? Millet namaz bile kılmazken ben kılıyordum ya, arada olur bunlar. Her şeye mazeretim vardı. Kafam hemen buluyordu çözümleri. Bu seferki bilgiler şeytana amade gelişiyordu. Rabiam dua etmiş olmalı ki gece zikir çekesim geldi. Oflaya puflaya başladım. Bir müddet sonra sisler ve ışıklar ortalığı kapladı. İçim huzurla doldu. Gözlerimi açamıyordum yine. Sakin sakin bekledim. Huzur ve edep içerisinde bir takım nurani zatları seyreyledim. Sabah uyanır uyanmaz Rabia Hoca'yı arayıp anlattım. Sağ olsun tek tek açıkladı her şeyi. Güzel şeyler söyledi ama son noktayı koydu. Bunlar halüsinasyondu ve asla inanmıyordum. Şeytani olabilirdi ne malum. Kesin şeytanidir. Rabia Hoca inanmadığım için seviniyor, şeytani dediğim için üzülüyordu. Ağızdan çıkana dikkat etmeliydim. İnanmak, nefsimin gurura kapılması açısından tehlike arz ediyordu çünkü. Ama ben hakikaten inanmıyordum, hep de öyle oldu. Bir sabah yine namazı kaçırdım, hapları alıp çöpe tıktım. Haftaya kontrolüm vardı psikiyatrda. Kimseye demedim bıraktığımı, ani bırakışım biraz sarstı ama 2 günde de kendime gelir gibi oldum. Doktorda oturuyorduk. Musa yine dışarıda, ben içeride.
çok iyi buldum.

olduğunu söyledi beni. Haplar işe yaramış. 2 aydır sanki daha iyiymişim değil mi? Hiç bozuntuya vermedim. Neşeyle abuk subuk konuşup güldüm. O da gülüyordu. Ya Ayşe Hanım, böyle gülüp söylemek varken ne diye üzülüp duruyordunuz? Dine fazla dalmak adamı bozar hayatım. Allah affeder, oluruna bırakacaksın her şeyi. Anladın değil mi şimdi? Tabii anladım hayatım. Gezelim, tozalım, günümüzü gün edelim. 3 günlük dünya zaten, dedim. Aynen öyle şekerim, aynen öyle. Sen beni dinle, yeter. Allah azap etmez kullarına. Ben de onu çok seviyorum. Daha genç sayılırız. Yaşlılığa bir şeyler kalsın. Bu yaşta namaz falan bozuyor adamı. Şu senedi verseniz de ben de imzalasam. Hangi senedi hayatım? Yaşlılığımızı göreceğimizin senedini. Siz imzalamışsınız galiba. Kim kefil olduysa size, söyleyin de bana da kefil olsun. Sinirlendi, yüzü gözü kızardı ama mesleği gereği yuttu her şeyi. Sustu, sakin bir sesle, ''Terapilere haftaya başlıyoruz Ayşe Hanım, bilginiz olsun. Hep beraber mutluyum, mutlusun, mutluyuz oyunu mu oynayacağız? Ne güzel.'' Ellerini masaya dayadı, ciddileşti, hafifçe boğazını temizledi, tam konuşacaktı ki ayağa kalktım. ''Hoşça kalın doktorcuğum, mutluluk oyununu kendiniz oynarsınız artık. Çünkü ben çok meşgul bir Sofiyim.'' Sanki Rabbime yeniden kavuşmuştum. Musa da ödediği vizite ücretlerinden midir nedir, psikiyatr lafı bile etmiyordu. Her şey eskisi gibi oluverdi yine. Ara sıra burnum kanıyordu ama sağlık problemim yoktu şükür. Kafamı herhangi bir şeye takmadığım sürece sorunum yoktu. Hala öyleyim gerçi. 2 ay gibi kısa bir zamanda eskiye dönüş yapmak, içtiğim hapa bağlanamazdı sadece. Birçok insan vardı çevremde ilaç kullanan. Onlar gerçekten problemliydi belki ama benim gibi de uç noktalarda yaşamıyorlardı. Okuduğum kitaplar mı yaptı beni dedim, yoksa babam mı şımarttı da oldum? Belki de insanlardan kaçan bir tip olmamdı sebebi. Bulamıyordum. Acilen düzelmem gerekiyordu ve ben sorunu bulamıyordum. Kendimle uğraşmak huyumdu zaten. Eskiden sürekli günlük tutardım. Yazardım hep, ne var ne yok anlatırdım. Konuşacağım kimse yoktu. Kız kardeş veya bir dost yoktu. Elden bacı olmuyordu. Çevremdekilerin ya kız kardeşleri ya da genç kızları vardı. Bana ihtiyaçları yoktu. Annem desen, ben küçükken bile yaşlıydı ve aramızda kuşak farkı tavan vaziyetteydi. Üstelik karakterlerimiz zıttın da zıttıydı. Ağabeylerim zaten olamazdı. Bir babamla iyi anlaşıyordum, büyüdükçe o da ayrıldı benden. Kızdım çünkü, ne konuşabilirdik ki? Yengeler girdi hayatıma ama şartlı ve sınırlı. Arkadaşlarım evleniyordu küçük yaşta. Zaten normalde de uyuşamıyordum onlarla. Çok kadınsıydılar. Yani giyim kuşam, koca, ev işleri, kim kiminle, başka da bir şey konuşamıyordum. Sıkıcıydılar, dünyadan haberleri yoktu. Oysa ben kültürümü artıracağım, bana faydası olacak insanları seviyordum. Bir şeyler öğretmeliydi, beni anlamalıydı. Onunla her konuyu konuşabileceğim birikimi ve donanımı olmalıydı. Tartışmalar yapmalıydık, şimdiki beyin fırtınası denilen olayı yani. Ben ondan çok şey öğrenmeliydim. Yetiştirmeliydi beni, eğitmeliydi. Böyle birini bulsam ömrümü feda ederdim uğrunda. Ziyan oluyorum inancını atamıyordum kafamdan. Allah'ın verdiği yetenek heba oluyordu bilinçsiz ellerde. Kimse de anlamıyordu beni. Ya deli diyorlardı ya da bilmiş. Usanmıştım milletin beni anlamamasından. Ben de kendimi kitaplara vermiştim işte. Yetiştiren yoksa ben de kendi kendime yetişecektim. Okudum, yazdım, kaçtım herkesten. Allah esirgedi hep, korudu. Bunu ona döndükten sonra anladım tabii. Kimse gibi değildim. Bir gün babamı anneme şunları söylerken duydum. Bırak kızın yakasını, o bambaşka bir şey. Bizler gibi değil, sıkıp durma. Ben kızımla iftihar ediyorum. Tüm dünyam, günlüğüm ve kitaplarımdı o zamanlar. Yine dönmeliydim yazı yazmaya. Ancak yazarsam çözebilirdim her şeyi. Evlendiğim günden beri yazmıyordum. 8 senedir yani. Eskiden yaptığım gibi de yakıp atmayacaktım. İyi saklasam yeterdi. Hoş, kim okuyacaktı sanki evde? Kırtasiyeden kalın, beyaz kapaklı, üstünde kabartmaları olan şık bir defter aldım. Yanda kilidi vardı, sıkı bir kilit. Anahtarı da boynumdaki kolyeye taktım. Tövbe ettiğim günden alıp yazmaya başlayacaktım. Sonra kitaplığın arkasındaki bölmeye koyacaktım. Dediğimi de yaptım. Şu yazdığım defter o işte. 1 aydır yazıyorum. Umarım vaktinde bitiririm. Onca yılı yazmak kolay değil.

0: Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Dilucan Risalesinden seçmeler. Koyunun derisi post olsun diye Taif rüzgarı ve derya suyu gereklidir. Kişi doğru iş ve yol üzere olsun diye pirin nazarı ve müridin hizmeti gereklidir. Müritler piri hayat halinde tanırlar ve ondan nimetlenirler. İnkarcılarsa ölümden sonra tanırlar da hasret çekerler. İlahi, bu işi başlatan sen olmasan sana kulluk lafını etmeye kim güç yetirebilir? İlahi, hizmete çağıran sen olmasan, İmran'ın oğlu Hazreti Musa, Allah'ım seni görmek istiyorum, bana kendini göster, isteğinde bulunabilir miydi? Sen bu anlamı taşımasaydın, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kâb-ı Kavseyn'e yaklaşmazdı. Birine lenterani cevabını verdi ve dünya dağının yükünü gönlüne yükledi, bir diğeri Ümmühan'ın evinde uyudu.

Subhanallah. Bu ne uçsuz bucaksız bir deryadır. Yüz binlerce sıddıkın gönlü kanla bulanmış ki, ne visal rüzgarlarından onların rifak burnuna bir koku ulaşmış, ne de yakınlık çeşmesinden bir şerbet tatmış. Bütün dünyayı rüzgar sarsa da ikbal sahibinin lambası asla sönmez. Eğer su dolsa, tedbir düşünenin acısını yıkamaz. Ey her dağılmışı toplayan, ey her başı öğüne eğik olanın başını yücelten, ey her çaresizin çaresi, ey her avarenin toplayıcısı, ey gariplerin sırlaştığı, yetimlerin dertleştiği, nazlaştığı, keşke Abdullah toprak olsaydı. İlahi, bu parlayan ışığı söndürme, bu yanmış gönlü yakma, bu dikilmiş perdeyi yırtma. Bir köpek o sarayda olduğuna göre Abdullah'ın ümitsizlikle ne işi olur? İlahi, bizleri istediğin gibi bezedin. İlahi, ne doymuşum, ne sabırlıyım, ne sıkıntılıyım, ne de göç etmişim. Üç şeye güvenme. Gönüle, zamana ve ömre. Çünkü gönül renk alır, zaman değişiklik kabul eder, ömürse hepsi kusurdur. Tevfik azizdir ve onun işareti iki şeydir. Evveli saadet, sonu şehadet. Sağlam testiyi elde tutarlar, kırıysa omuzda. Dün gitti ve geri gelmeyecek. Yarına güvenmekse doğru değildir. İçinde bulunduğun anı yaşa ve ganimet bil ki ondan da geri kalmayasın. Zira bizden kimsenin hatırlamayacağı zamana çok kalmadı. Verilmiş olan ne güzel bir borç. Verilmemiş olan ne kötü söz. Ne iyi yenilmiş olan öfke. Ne iyi yenmemiş haram. Eğer sahipsen şükret, sahip değilsen talep et. Dost ol, yük olma. Gül ol, diken olma. İyi dost, iyi işten iyidir. Kötü dost, kötü yılandan daha kötü. Dost ehil olunca iş kolaydır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Usulün 4 Muhafızı Abdullah Koç. İslam tarihinin ilk asırlarına dikkatle bakıldığında metinlerin dışında ilmin canlı silsile üzerinden muhafaza edildiği görülür. Bu muhafaza rastgele bir birikimin neticesi değildir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ashab-ı kiramın anlayışını ve tabiinin tefekkürünü bir usul dahilinde birleştiren büyük imamlar, ümmet için birer istikamet nişanesi olmuştur. Ehl-i sünnetin amelde tabi olduğu 4 büyük müçtehit, işte bu istikametin en mühim sütunlarıdır. Bugün bir Müslümanın Hanefi, Maliki, Şafi yahut Hanbeli oluşu boş bir mezhep mensubiyeti değildir. Bu aidiyet dinin anlaşılmasında köksüz ve keyfi yorumlara yüz vermeden asırların içinden süzülüp gelen sahih bir fıkıh terbiyesine bağlanmaktır. Bu bakımdan 4 mezhebi bir ayrılık olarak addetmek doğru olmaz. Aksine usul, intizam ve rahmetin adıdır. Fıkhın büyük nizamı. Ehl-i sünnetin amelde imamları zikredildiğinde ilk hatıra gelen isim hiç şüphesiz İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretleri'dir. Hicri 80 yılında Küfe'de dünyaya gelen ve 150 yılında Bağdat'ta vefat eden bu büyük imam, İslam ilim tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Onun adı geçtiğinde dini

hükümleri kuvvetli bir dirayet, derin bir muhakeme ve sağlam bir usulle tedvin eden büyük mütefekkirden söz etmiş oluruz. İmam-ı Azam'ın hayatı, ilmin vakarına ve hakikat karşısındaki teslimiyete güzel bir misaldir. O, yaşadığı devirde İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı fikri dağınıklık, siyasi tahakküm ve batıl akımlar içinde sahih anlayışı ve uygulamayı muhafaza etmiştir. Hakkında nakledilen metiyeler ve menkıbeler, ümmet nazarında onun nasıl bir muhabbet ve hürmet menziline yerleştiğini gösterir. Fakat onun büyüklüğünü idrak etmek için menkıbelerden önce ilmi cehdine bakmak kafidir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin fıkıh usulüne dair beyanı, onun nasıl bir metot takip ettiğini ortaya koyar. Evvela Kur'an'a dayanır. Aradığı hükmü orada bulamazsa sünnete müracaat eder. Sonra ashab-ı kiramın kavillerine yönelir. Mesele yine açıklığa kavuşmazsa içtihatta bulunur. Bu tertip onun reyini nassın önüne geçirmediğini açıkça gösterir. Onun en dikkat çekici hususiyetlerinden biri de ilmi hayattan kopuk bir bilgi yığını haline getirmemiş olmasıdır. Fıkıh, İmam-ı Azam'ın elinde doğrudan hayatı kuşatan bir nizama dönüşmüştür. Rivayetlerde 60 bin dini meseleye çözüm ürettiğinin söylenmesi bu geniş kavrayışın bir ifadesidir. O ibadeti, muamelatı, gündelik hayatı ve insanın batınını aynı çerçevede ele almış ve dini yaşanan bir hakikat olarak sunmuştur. Siyasi otoritenin teklif ettiği kadılık vazifesini kabul etmemesi de onun şahsiyetinin ayrı bir yanını gösterir. Makam karşısında eğilmeyen, baskı karşısında hükmünü değiştirmeyen bu tavır, İmam-ı Azam'ın büyük bir ahlak üzere olduğunu da gösterir. Bu sebeple onun adı ilimle izzetin cem olduğu bir zirve olarak anılmıştır. Ehli sünnet yolu. Dört büyük imamın her biri İslam coğrafyasının başka bir ikliminde yetişmiş fakat aynı hakikatin hizmetinde birleşmiştir. İmam Malik bin Enes Hazretleri Medine-i Münevvere'nin ilim ve vakarını temsil eder. Hicri 93'te Medine'de doğmuş, yine orada vefat etmiştir. Onun en mühim tarafı hadis ve amel arasındaki dengeyi son derece titiz bir şekilde muhafaza etmesidir. Muvatta adlı eseri hadisle fıkhın nasıl bir arada olabileceğini ortaya koyan temel metinlerden biridir. İmam Şafii'nin onun hakkında söylediği istaişkâr sözler İmam Malik'in ilimdeki heybetini anlatmaya kafidir. İmam Muhammed bin İdris Eş-Şafii Hazretleri ise ilmi adeta yeniden tertip eden bir kurucu akıl gibidir. Hicri 150'de Gazze'de doğmuş, 204'te Mısır'da vefat etmiştir. İmam Malik'ten ve İmam-ı Azam'ın iki büyük talebesinden biri olan İmam Muhammed'den ders almış olması, onun hem Hicaz hem Irak ilim havzasını bir araya getirdiğini gösterir. Şafii mezhebinin pek çok beldeye yayılması, onun nizam kurucu dehasıyla doğrudan alakalıdır. Nitekim ilim ehli onda büyük bir fıkıh ve usul bilgisi görmüştür. İmam Ahmed bin Hanbel'in ona dair kullandığı ifadeler İmam Şafii Hazretleri'nin ilim dünyasındaki tesirini alenen ortaya koyar. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ise hadise bağlılığın, sebatın ve teslimiyetin zirve şahsiyetlerinden biridir. Hicri 164'te Bağdat'ta doğmuş, 241'de yine orada vefat etmiştir. Büyük bir muhaddis, müfessir ve fakih olan İmam Ahmed Müsned adlı eseriyle asırlardır anılmaktadır. Rivayet edilen yüz binlerce hadisi senetleriyle birlikte bilmesi onun hadis ilmindeki kudretini ispat eder. Onu büyük kılan hususlardan biri de mihnet günlerinde gösterdiği metanettir. İnancını siyasi tahakküme kurban etmeyen bu sağlam duruş, ilimle ahlakın nasıl bir araya geldiğine dair parlak bir misaldir. Ayrılık değil, rahmet. Bugün mezhep meselesi bazen eksik ve yüzeysel bir şekilde ele alınıyor. Oysa dört imamın temsil ettiği hakikat, ümmetin müşterek hafızasının usule bağlanmış şeklidir. Bu imamların her biri Kur'an'a, sünnete, sahabe yoluna ve şer'i delillere dayanmış ve hüküm çıkarırken hevaya değil, ilme tabi olmuştur. Aralarındaki bazı içtihat farklılıkları ise dinin özünde bir çatlak meydana getirmemiş, aksine

Müslümanlara genişlik sağlamıştır. Bundan dolayı dört mezhebin varlığı İslam'ın hayata nüfuz eden rahmet cephesini gösterir. Farklı beldelerin, farklı şartların, farklı içtihat zeminlerinin tek bir hakikat etrafında nasıl bir bütün olabileceğini bize öğretir. Mezheplerin her biri dinin aslını muhafaza ederken hayatın değişen şartlarına cevap verebilmenin de meşru yollarını göstermiştir. Bir Müslümanın bu büyük imamlardan birine tabi olması, dinini başıboş yorumlardan muhafaza etmesi demektir. Çünkü mezhep, şahsi kanaatin keyfiliğinden uzaktır. Silsileye, usule ve emniyete yaslanır. Bu yüzden asırlar boyunca Müslüman cemaatler, ibadet ve muamelatlarını bu büyük usul mirası için tanzim etti. Usule bağlı kalmanın anlamı. Dört büyük imam bugün de bize ölçü, edep ve istikamet öğretmektedir. Çağımızın en büyük problemlerinden biri bilgiyi usulden koparmak, hükmü tecrübeden ayırmak ve dini ferdi kanaatlerin dar ve güvensiz kalıbına hapsetmektir. Dört imamsa bunun tam karşısında durur. Onların yolu ilmi başıboş bırakmayan, ihtilafı kavga sebebi değil, rahmet sayan bir yoldur. Bu sebeple ehli sünnetin amelde imamlarını anmak, ümmetin sahih anlayış ve uygulamayla nasıl ayakta kaldığını, dinin nasıl korunduğunu ve hakikatin nasıl bir emanet şuuru içinde nesilden nesile taşındığını yeniden hatırlamaktır. Cenab-ı Hak İmam-ı Azam Ebu Hanife'den, İmam Malik'ten, İmam Şafii'den ve İmam Ahmed bin Hanbel'den razı olsun. Onların açtığı yollar ümmet için kıyamete dek rahmet menbaı olmaya devam edecektir. Müslümanlar bu büyük imamların izinde yürüdükçe dinin mizanı bozulmayacak, ilim, amel ve istikamet arasındaki bağ da muhafaza edilecektir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın. Arkası yarın.

Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Biz Zarre, şehrin kenar mahallelerinden birinde oturuyor, Yuya buğday ticareti yapıyordu. Evi dışarıdan küçük ve sıradan görünüyorsa da içi geniş ve son derece lükstü. Bahçede hususi yapılmış bir sürü ambar vardı. Pazartesi günü akşamüstü Cenevizli önde, Danilo ve Hasan arkada Bizzari'nin olduğu evin yolunu tuttular. Dar ve eğri büğrü sokaklardan geçtiler. Oraya saptılar, buraya saptılar. Sonunda ufak bir evin önünde durdular. Paganini evin tokmağını çaldı, kapı açıldı. Hep beraber içeri girdiler. İçten merdivenli olan evin ikinci katına çıktılar. Bizzarre iki arkadaşıyla oturmuş, konuklarını bekliyordu. Onları güler yüzle karşıladı. Paganini misafirleri takdim etti.
1: Size bahsettiğim yeni arkadaşlar bunlar.
2: Buyurun oturun. Çok memnun oldum.
3: Biz de memnun olduk.
2: O şeref bize ait. Siz bana çok önemli haberler verdiniz. Bundan sonra hep birlikte çalışacağız.
4: Memnuniyetle.
2: Görüyorsunuz ya, kutsal Hristiyanlık için nelere katlanıyor, ne mücadeleler veriyoruz.
0: Danilo bu sözlere içinden çok kızdı. Bu eşkıyaların yaptıklarının ne Hristiyanlık ne de başka bir dinle alakası olmadığını eski bir papaz olarak çok iyi biliyordu ama neylesin, minareyi çalan kılıfı da hazırlıyordu. Paganini'ye anlattıklarının aynısını üç aşağı beş yukarı Bizzarre'ye de anlattı.
4: İşte böyle saygıdeğer asilzadem. Böylece Türklerin yanında yaşamaya başladım.
2: Çok iyi.
4: Ama hemen Türklerin yanından ayrılıp sizinle çalışmak için can atıyorum.
2: Hayır hayır. Şimdilik Türklerden ayrılma.
4: Baş üstüne.
2: Onların arasındayken bize çok faydan dokunacaktır.
4: Onur duyarım efendim.
0: Sıra Hasan'a gelmişti. Zavallı Naksoslu, Danilo kadar pişkin olmadığı için bir pot kıracağından korkuyordu. Zoraki de olsa sakin görünmeye çalışarak Naksos Kalesi muhafızlarından olduğunu ve nasıl esir alındığını bir kez daha anlatmaya başladı. Danilo'nun bıraktığı olumlu etkiden olsa gerek, Hasan'a da hiç tereddütsüz inandılar.
3: Biliyorsunuz, Barbaroslar geldikten sonra Akdeniz'de huzur kalmadı.
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Önceden bu sularda, karalarda bizimdi. Burada bizim sözümüz geçerdi. Ama onlar geldi, işlerimiz bozuldu.
3: Düzelecektir, merak etmeyiniz.
2: Siz bu adamların Cezayir'e taarruz edeceklerini söylemişsiniz.
3: Evet, öyle.
2: Bu çok delice bir hareket olmaz mı?
3: Onlar çok cesur denizcilerdir efendim.
0: Bu söz üzerine ikide bir de yerinden fırlayan Pizzare, bu kez daha büyük bir gürültüyle ayağa kalktı ve olanca sesiyle bağırdı.
2: Ne? Cesur ha? Türklere cesur dedin öyle mi?
0: Naksoslu Hasan'ın konuşmaları üzerine iyice gerilen ortam, Hasan'ın kazara Türklere cesur demesiyle bir anda patladı. Paganini'nin tanışmaları için Hasan ve Danilo'yu karşısına çıkardığı Pizzare kıpkırmızı olmuş bağırıyordu. Gerçi Pizzare ikide bir de ayağa kalkıp naralar atarak güç gösterisi yapmayı alışkanlık haline getirmişti ama bu kez gerçekten sinirlenmiş de olabilirdi.

0: Zira ne maksatla olursa olsun Türkler hakkında en ufak bir iyi söz duymaya dahi tahammülü yoktu. Hasan nasıl toparlayacağını düşünürken Danilo'nun sakin bir halde oturduğunu fark etti.
1: Müsaade edin açıklayayım.
2: Efendim, arkadaşları dinlemenizi rica ediyorum.
3: Neyi dinleyeceğim ya?
1: Efendim, cesur derken kendilerini öyle sanıyorlar. Bu yüzden de saçma sapan hareket yapmaları son derece olağan demek istedi arkadaşım Dimitrios.
3: Evet, kendilerine o kadar çok güveniyorlar ki Cezayir'e taarruz edecek kadar saçma bir harekete kalkışabiliyorlar.
1: O kendini beğenmiş adamlardan her şey beklenir efendim.
4: İsa'nın üzerine yemin ederim ki sözlerimiz doğrudur. Onlar Cezayir'e saldıracaklar.
2: Efendim, müsaadenizle arkadaşları bahçenizde gezdireyim.
5: Naxoslu ve Danilo İspanyolların içine sızmayı sandığımızdan daha iyi başardılar.
0: Evet, çok şükür.
5: Bu fitne fücur İspanyol çetesini yok ettiğimiz zaman devletimizi dipten kemiren kurtlardan büyüğünü halletmiş olacağız.
0: Evelallah.
5: Çok merak ettim. Hasan çok tedirgindi. İnşallah kendilerini ele verecek bir gaf yapmamıştır.
0: Yapmamıştır, yapmamıştır. İçini rahat tut. Türklerin kötülenmesi üzerine az önceki öfkesini unutan Pizzare, yeni arkadaşlarına yakın bir arkadaşının ev görünümündeki kumarhanesinde buluşmak üzere izin verdi. Hiç belli etmediği halde Hasan soğuk terler dökmüştü. Danilo ise en ufak bir korkuya dahi kapılmamıştı. Çünkü bu gerginlik olmadan önce adamların kendilerine kesin olarak inandıklarını gözlerinde görmüştü. Dolayısıyla bu çıkış sadece bir gövde gösterisiydi diye düşündü. Doğrusu yanılmamıştı da. Geniş bahçeye arka kısımdan çıkarak geçtiler. Yerlerde ikili kapaklardan ne kadar da çok vardı. Danilo sordu.
1: Bunlar ne Paganini? Sığınak desem yerin altına doğru neden ayrı ayrı bir sürü olsun?
2: Sığınak değil. Sıradaki tahmin.
4: Onların saklandığı ve korunduğu ambarlar olsa gerek.
2: O da değil. Gelin ve kendi gözlerinizle görün.
0: Tahta kapaklardan birini zorla kaldıran Paganini diğerini kaldırabilmek için Hasan'dan yardım aldı. Baş aşağı dimdik bir merdivenden indikten sonra loş karanlık bir odaya geldiler. Yerin altındaki küçük oda bomboştu. Bu oda boş dedi Hasan şaşkınlıkla. Onların gözlerindeki şaşkınlık Paganini'yi ziyadesiyle memnun ediyor ve bu anın tadını çıkarmak için hareketlerini yavaşlattıkça yavaşlatıyordu. Ayaklarından meydana gelen toz bulutu yere çökünce Hasan da Danilo da çekmece gibi bir şeyler fark ettiler. Onların gördüğünü anlayan Paganini evet diyerek onayladı ve dev çekmeceleri açtı.
4: Olamaz.
1: Gözlerime inanamıyorum.
2: Nasıl ama? Şaşırdınız değil mi?
1: Evet, şaşırdık ve çok sevindik. Reis, reis!
6: Yavaş ol oğlum, bu ne telaş?
1: Af buyur Oruç Baba, seni fark edemedim.
4: Destur var mı?
7: Buyurun kardeşlerim.
6: Oğullar, hoş geldiniz. Hayırdır, nedir bu telaş?
1: Bizi liderle tanıştıracaklardı ya.
7: Tanıştınız mı?
1: Tanıştık tanışmasına da.
4: Mesele lider değil.
6: Mesele ne oğul?
1: Konuştuk, bize inandılar yine.
4: Ben o ara bir pot kırdım ama.
1: Orasını karıştırma.
7: Ne potu?
1: Önemli bir şey değil reis. Şüphe çekmedik. Sonra bahçeye götürdü bizi Paganini.
6: İyi, temiz hava.
1: Öyle ama baba, bahçede yere yapılmış mahzenler vardı.
4: Merak ettik. İspanyol bizi içeri soktu.
1: Bir de ne görelim? Mahzenler ağızlarına kadar silah ve cephanelik dolu.
0: Paganini kendisiyle gurur duyuyordu. Liderin ve diğer arkadaşlarının yanında kendini övmeyi de ihmal etmedi.
2: İşte hizmet böyle yapılır. Herifleri içten yıkacağız.
3: Doğru söylüyor. Alkışlayın Cenevizli'yi.
8: Bravo Paganini.
9: Bravo Paganini.
8: Bravo adamsın.
2: Ne zannettiniz ya? Sizin bir yılda yapamadığınızı iki günde başardım.
0: Paganini bu övünmelerine Pizzarre'nin bıyık altından güldüğünü görünce çok bozuldu.
2: Bu kadar çalıştım çaba.

0: yakaladım. Sense beni takdir bile etmiyorsun.
1: Sen hakikaten budalasın.
0: Ne dedin? Budala mı?
1: Hem budala hem de ahmak.
0: Ne diyorsun sen?
1: O iki adam vardı ya.
0: Evet. Naksoslu Dimitros ve Cenevizli papaz.
1: Heh, işte onlar.
0: Ne olmuş?
1: O ikisi Barbaros'un en yakın adamlarıdır. Bizi yoklamaya gelmişler.
2: Odadakiler sapsarı kesildi. Sadece Pizzarra gülümsüyor, diğerleri dillerini yutmuş gibi kekeliyorlardı. Paganini ise benimle alay etme diye yalvarıyor, duyduklarının doğru olabileceğine ihtimal vermek istemiyordu.
0: Ama onun Cenevizli papaz olduğundan hiç şüphem yok. Diğeri de Rum, eminim. Aksanından belli.
1: Olabilir.
0: O halde?
1: Öyle oldukları halde Barbaros'un adamı da olabilirler.
0: Ama nasıl?
1: Konuşmalarına hiç mi dikkat etmedin? Naksoslu cesur Türkler deyince neden hemen dudağını ısırdı?
0: Şey, belki sizi kızdırdığını anladığı için.
1: Hiç sanmıyorum. Hem bunlara ne hacet? Top sakallı Beşir ne demişti? Hepsi Türk değil zaten dememiş miydi Barbaros'un adamları hakkında?
2: Adamlar ilk şoku atlattıktan sonra düşünüp Pizzarra'nın haklı olduğuna karar verdiler. Buna hala inanamayan, onları elleriyle buraya getiren ve üstelik ne kadar cephanelikleri varsa Pizzarra'ya sormadan onlara gösteren Paganini'ydi. Adamları Pizzarra'ya övgüler yağdırıyor, onu şımarttıkça şımartıyorlardı. Hak etmiyor da değildi hani. Önce Naksoslu'nun ve papazın dost olduğuna o bile inanmış, sonradan Beşir'in söylediklerini hatırlayınca uyanmıştı. Yine de bunu adamlarına söylemiyor, görür görmez anlamış gibi yapıyordu.
3: Yaman adamsın Pizzarra!
1: Ne sandınız? Bu saçları değirmende ağartmadık herhalde.
0: Peki ya şimdi ne olacak?
1: Onlara inandım sandılar. Hele paraları alınca iyice yuttular. Yarın akşam arkadaşım meyhanesine gelmeyecekler mi sizce?
4: Gelirler, gelirler.
1: İşte oracıkta kellelerini koparacağız.
5: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 17. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun?

0: yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Seyyid Abdullah Nehri Kuddise Sirru. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hakkari vilayetinin Şemdinan veya Şemzinan, şimdiki adıyla ise Şemdinli kasabasındandır. Lakabı Sıraceddin ve Menbaül Hilm'dir. Nisbesi Nakşibendi, Halidi, Müceddidi, Şemdini ve Nehri'dir. Zamanının usulüne göre ilk tahsilini gördükten sonra Irak'ın Süleymaniye beldesine giderek oradaki medresede ilim öğrenmeye devam etmiştir. Akli ve nakli ilimleri tahsil edip zamanının büyük alimlerinden olmuştur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine intisap etmiş ve onun ilk halifelerinden olmuştur. Ondaki ilim ve gayret, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebe yetiştirmek hususundaki maharetiyle birleşmesiyle kısa zamanda bütün ilimlerde ve tasavvuf hallerinde yetişerek olgunlaşmıştır. Seyyid Abdullah Hazretleri Nehri'de irşatla meşgulken yeğeni Seyyid Taha Hazretlerini de mürşidine göndermiştir. Ömrünü ilim tahsil etmeye, İslamiyeti öğrenmeye ve öğretmeye vakfetmiş olan ve pek çok kerameti görülen Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri 1228 miladi 1813 senesinde Şemdinli'nin Nehri kasabasında vefat etmiş ve Nehri kabristanının girişinde defnedilmiştir. Kabrinin üzerinde sade bir türbe vardır. Şeyh Seyyid Abdullah Nehri Hazretlerinin Şeyh Muhammed Bahaddin'e gönderdiği Fatiha okumanın fazileti ve Şeyh Osman'ın taziyesi hakkındaki mektup şu şekildedir. Allah Teala'nın ismiyle başlıyorum. Nice bereketler sahibi, marifet ve muhabbet menbaı, yakın ve irfanının yüce çınarı, Rabbani alem saadetinin incisi, gizli sırların en değerli cevheri, şeriat-ı mübinin ihya edicisi, peygamberlerin efendisinin sünnetinin öncüsü, yani hilafet tahtının seçilmişi Şeyh Muhammed Bahaddin. Evvela Fatiha okumanın bazı sırları ve ruhları okşayan hususiyetlerinin olduğunu bilerek bu sureyi okumakla ihlasımı bildiririm. O muhabbetin Sina Dağı'nın tecellisiyle yanından ayrılmanın zorluğundan ne yazacağımı bilemiyorum. İslam milletine emniyet gölgesi salan Hüma mesabesindeki o hakikat mahbubunun naz gamzesinin tadından ayrılığın can yakıcı acı haberinden ne yazayım? Ne söylersem aşk ondan yüksektir. Bu mana en güzel ifadesini onda bulmuştur. Şöyle ki, o cennet bahçelerinden dünyaya

gelmiş bir güldü. Cennet bahçelerine iştiyakı sebebiyle o hale büründü ve yüzlerce naz ve izzetle yine Ravza-i Rıdvan'a yani cennet

Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz. Bakara 2 Taksim 156. Ne saadettir. Böyle bir pirin, böyle izzet ve vakarla mahbubuna kavuşmuş olması ve böyle bir yaşlının milleti Ahmediye'ye imamlık, önderlik yapacak bir genci kendi yerine rehber bırakması ne sevinecek bir haberdir. Evet, eğer din büyüklerinin vefatı, zahirde din ve dünyanın fesadı ve Seyyidül Mürselin'in şeriatında kusur ve gevşekliğe sebep olmasaydı, üzülecek bir şey, teessüf edilecek bir hal olarak bildirilmezdi. Yoksa bu, eşi bulunmaz cevherin bu cismani, perde ve kayıttan kurtulup zat-ı ilahiyeye kavuşması, canın canana kavuşmasıdır. O halde bundan daha büyük hangi nimet, bundan daha şerefli ve sevgili hangi mertebe olabilir ki can cana kavuşuyor? Dost, dostunun devlethanesine erişiyor. Kurb ve ittisal yani yakınlık ve kavuşmak manası ele geçiyor. Keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük kurtuluşa erseydim. Nisa suresi 4. ayet. Korkarım o yar bize hep na aşina kalır. Ve bu üzüntü bizde kıyamete dek kalır. Ama tutkunluğumuzu, çaresizliğimizi ve sona kalmışlığımızı göz önüne getirir ve muhabbet âb-ı hayatından bir katre tatmamış olmak, acizlik ve eksikliğini de buna ekler. Cenab-ı Mevla'nın marifeti rahatlığından bir yudum bile içmemiş olduğumuzu da dermeyan edersek, korkarız ki Cenab-ı Mevla bizi kendine yaklaştırması olmadan bu fani cihanda böyle susamış ve nasipsiz olarak bulunmak, Hazreti Zülcelal'den mahcup ve kırık halde, başı önüne eğik, utanır halde Arasat meydanına geliriz ve elim azaba duçar oluruz. Ah ne utanılacak şeyler yaptık. Ah ne yanlışlara girdik. Ne büyük nimetler kaçırdık. Ne kadar üzülsek yeridir. Ya Rabbi, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Bakara suresi 2. ayet. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Tahrim suresi 66. ayet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin seyyidil mürselin. Ne kadar üzülsek ve büyük feryattan sızlansak yeridir. Çünkü ezeli kalem, ezelde bütün melakut ve ceberut alemlerinin sayfelerine yokluk, fanilik çizgisini çekmiş ve onun zatı hariç her şey helak olucudur. Nidası, alemin ve alemdekilerin can kulağına eriştirilmiştir. Hep var olmak onun zatına mahsustur. Bunun için şükür ve sebat sağlam ipine tutunmak ve hakiki failin yaptığına razı olmaktan başka hiç kimsenin çaresi yoktur. Bizim gibi asi ve zayıf kullara lazımdır ki böyle çeşitli musibetleri büyük nimet bilelim. Çünkü dostun elemleri görünüşte acıysa da hakikatte tatlı şerbetler gibidir. Hepsini severek içmelidir. Hacegan'ın sözlerindendir. Rabbinin kurbundan lezzet almayan davasında sadık değildir. Meyler acıdır eğer sunarsa sevgililer. Muhabbet miktarınca tatlıya dönüşürler. Putperestin yaktığı o kocaman ateşler, İbrahim'e bahu bahçe oluverdiler. Hemen şimdi aslında Ravza-i Rıdvan'ın numunesi ve cennet bahçelerinin kokusunu andıran, cennet gibi kıymetli kabrini ziyaret ve orada kendisine Fatiha okumayı kendime vacip bildiğim, kabri saadetine en kısa zamanda ulaşır ve marifet ve muhabbet kandilinden nurlar edinirdim. Fakat bizim gibi hareketten düşmüş ihtiyarların, hele İran gibi yabancı bir devletin elinde olan bir yere, Devleti Osmaniye'nin izniyle gelmek, kanuni bir iş olduğundan, şu anda zahiren

o saadetten mahrumum. Bu halle mazurum. İnşallah daha sonra ve imkan hasıl olursa bu ümmetin büyüklerinin himmeti ve yardımıyla ölü kalpleri dirilten ve diri kalpleri okşayan Zat-ı Şerifinin altında bulunduğu cennet misali kabri ziyarette bir an gecikmem. Umarım ki gün be gün Rabbani feyiz damla ve yağmurları o Kenanlı Yusuf'un gönül bahçesine Hak Teâlâ'nın minnet ve ihsanıyla aksın ve gittikçe çoğalsın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Eğer kalbimde aşktan yoksun bir zerrecik yer kalmışsa, beni temizle ne olur, arındır beni. Arınmamın ilacı eğer cehennem olacaksa Rabbim, İbrahim'in tevekkülü içinde seve seve atarım kendimi ateşlerin içine. Değil mi ki orası da senindir, değil mi ki orası da seni hatırlatır bana. Senin elinle atıldıktan sonra atıldığım yerin ne önemi var? Dokunmanı isterdim titrek kalbime. Kavuşmak arzusuyla coşkun bir sel gibi akarken sana doğru tutmanı isterdim. Ruhuma kanat takıp almanı isterdim katına. Günahlarımı örtmeni isterdim. Tohumu toprakla örttüğün gibi görmek isterdim güzelliğini. Filizlenmiş tohumu gördüğüm gibi. Hayır, hayır, hiçbir şeyi Rabbim. Sadece sevmeni isterdim beni. İbrahim'e dostum, Muhammed'e sevgilim dediğin gibi. Ey sonsuz sevgili, ey sevilenlerin en güzeli, İhsanınla yardım et ki bana boyun eğmeyeyim isteklere. Sen veli kullarının kalplerinde nurlar doğransın. Nurlarla seni

bilmelerini, tevhid etmelerini temin edensin. Dostlarının kalbinden ahyarın yok olmasını sağlayansın. Senden başka bir şeyi sevmemelerini, hiçbir varlığa sığınmamalarını sağlayansın. Alemler korku verdi onlara. Onların dostu olduğun için sen hidayet verdin onlara, yol gösterdin. İlahi, seni yitiren neyi buldu ve seni bulan neyi yitirebilir? Ziyana uğramıştır senden başka bir bedele razı olan. Hüsrana uğramıştır senden başka bir dayanak arayan. İlahi, sen ihsanını kesmezken başkasından nasıl ihsanım olur? Sen değiştirmezken nimetlendirme adetini başkasından nasıl nimet istenir? Ey sevdiklerine dostluğunu tattıran, onları huzurunda durduran, ey velilerine heybet elbiselerini giydiren, onları izzetiyle aziz eyleyen, ihsanı verensin. İsteklilerin isteğinden önce de cömertlik gösterensin. Vehhab ancak sensin. Sürekli veren, bağışlarda bulunan, karşılığını istemeyensin. İlahi, rahmetinle iste ki beni sana varayım. Nimetinle çek beni ki senden kaçmayayım. İlahi, korkum azalmaz senden, kulluk ettiğim zaman bile ve isyanımda bile umudumu kesmem senden. İlahi, kötülükleri nedeniyle beni sana çevirdi varlıklar. Ama biliyorum ki beni sana yönelten keremindir gerçekte. İlahi, dileğim senken yalnız nasıl ulaşmam dileğime? Nasıl zelil olabilirim ki tevekkül ettiğim yalnız sensin? İlahi, kendinden başka ilah olmayansın. Kendini her şeye tanıtansın. Bilmez değildir seni hiçbir varlık. Her şeyde seni gördüm apaçık. Kendini her şeyde tanıtan sensin. Ey rahmaniyetiyle arşı istiva eden, bütün alemler kaybolmuştur arşında ve arşın kaybolmuştur rahmaniyetinde. İzin ver, ben de yaşayayım o rahmetinde. Amin. Rabbim, beni barışının bir aleti yap. Nerede kin varsa oraya sevgiyi yerleştireyim. Nerede günah varsa oraya affı getireyim. Nerede nifak varsa orada birliği sağlayayım. Nerede yanlış varsa oraya doğruyu götüreyim. Nerede şüphe varsa oraya imanı yerleştireyim. Nerede umutsuzluk varsa orada umudu estireyim. Nerede karanlık varsa oraya ışığı getireyim. Nerede üzüntü varsa orada sevinci yaşatayım. Rabbim, teselli edilmekten çok teselli etmeye, anlaşılmaktan çok anlamaya, sevilmekten çok sevmeye çalışayım. Çünkü insan kendini verince kendini bulur. Affedince affolunur. Ölünce ölümsüz hayata dirilir. Ey bizi sevgisinden yaratmış olan Rabbim! Gerçeği seven, gerçeği bilen, bilip yapmak isteyen bizlere aşkını ver. Bunu senden diliyor ve bekliyoruz. Biliyorsun ki Rabbim, gözümüz sende, gönlümüz sendedir. Sana gelmek, senin yolunda ilerlemek için bize güç ver. Rabbimiz, bize ver ki olmayanlarla paylaşalım. Onların sevinciyle sevinelim. Ey Rabbim, içimde bir susuzluk var. Bu susuzluk bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir ateş oldu. Ve bu ateşin alevi sonsuz bir varlık umman için bir dua.

bir istek, bir teslimiyet halinde yükseldi, yükselecek. Bu sonsuz varlık ummanında dünyalar, alemler, kainatlar, ruhuma gelen her duygu senin sevginin eseridir. Biliyorsun ve Rabbim, senden gelen her aşk dalgası ruhumu tarifi imkansız güzellik, saadet ve ihtişamlarla dolu sonsuz ufuklara yükseltmektedir. Ve işte o zaman ben tam bir teslimiyeti ifade eden yaklaşma uslu ile o anda yükseldiğimi anlıyor, idrak ettiğim varlığımın küçüklüğünü ve hiçliğini bana duyuran tatlı kucağında kendimi kaybediyorum. Ey sonsuz kainatları yaratan Rabbim! Senin tecellilerin karşısında içimin yandığını duyarken varlığımın her hücresini, her zerresini sana doğru bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir yalvarış kaplıyor. Rabbim, sana olan bu aşkımı kabul et. Sana ait olmakla huzur duyduğum Rabbim, özlediğim kadar duyamadığım ve duyamadığım varlığının ruhumdaki ateşiyle mutluyum. Ebedi olan bu aşk ateşini her an canlı tut ki Rabbim, mutluluğum son bulmasın. Sana olan ebedi aşkım, hasretim, yalvarışlarım ancak seninle sükunete kavuşur. Ey Rabbim! Küçük varlığımı bir kainata bedel kılan senin mutlak kudretin karşısında ben ne olduğumu bile unuttum. Bilmiyorum, bu huzur ve mutluluk karşısında sana nasıl hamd edeyim? Ve bana verdiğin bu lütuflarla yaşayan ben, sana olan şükrü hangi dille ifade edeyim? Borcumu ödeyebilmek için değil, çünkü ödeyemem. Fakat sevginle var ettiğin varlığımı senin iradene teslim etmenin verdiği mutluluğu sonsuza kadar devam ettir ki sana olan şükrüm son bulmasın Allah'ım. Bana verdiğin hayat boyunca ilahi emirlerinin tatbikatına memur bütün yarattığın varlıklara fedakar, feragatli, müşfik, merhametli, faziletli bir kulun olmam için bana yardım et. Düştüğüm zaman beni kaldır. Gözyaşımın kuruduğu yerde Muhammed'in gözyaşlarıyla imdadıma gel. Ateşe düştüğüm zaman İbrahim gibi koru beni. İsa gibi düşmanlarımdan kurtar beni, katına al. Beni küçük bir hizmetçin olmak bahtiyarlığından bir an olsun ayırma. Sana açtığımız elimizi geri çevirme. Biliyorum, günahkarım, asiyim, saygısızım. Belki affedilmeyecek biri varsa o da benim. İstemez misin seni anan bir dil olsun? İstemez misin seherlerde sana el açıp tevbe eden bir kalp olsun? İstemez misin Rabbim? Ama ben istiyorum. Seni anlatan bir dil olmak istiyorum. Seni seven bir kalp olmak istiyorum. Senin merhametli elin olmak istiyorum. Seni göstermek istiyorum. Senin olmak, senden olmak istiyorum. Amin. Bizi affet ki seni daha çok sevelim Rabbim. Haşa ya Rabbi, sevgim affına bağlı değil. Sen affetmesen de seviyorum seni. Sen bağışlamasan da bu kalp senindir. Ey Rabbim, sana el açıp dua ediyorsam, sanma ki senden bir şey istiyorum. Sanma ki gözyaşlarımı silmeni, acımı dindirmeni istiyorum. Hayır ya Rabbi, yaralarımı sarman için sana yalvarmıyorum. Kendi isteklerim için değil, senin isteklerini bilmek için yalvarıyorum sana. Yapmam gerekeni bileyim diye sana el açıyorum. Rabbim, sana yalvarıyorum ki kalbimde sevgini görüp bana emredesin. Dilediğin şeyi benden isteyesin. Ah Rabbim!

senden seni bile isteyemiyorum. Beni istemeni de isteyemiyorum. Sen beni çağırmasan da ben insanları sana çağırıyorum.''

Hazreti Ali'nin duası. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir. Çağrımı işit, ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. Nefsimde olanı biliyorsun. İhtiyacımdan haberdarsın, içimdekine vakıfsın. Döneceğim yer ve mekan, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç ve akıbetim için umduğum şeyler sana gizli değildir. Ey efendim, senin takdir ve hükmün ömrümün sonuna dek benden vuku bulacak her şeyde zahir ve batınımda caridir. Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım başkasının elinde değil, senin elindedir. Ey Rabbim, eğer beni rızkından mahrum bırakırsan, artık kim bana rızık verebilir? Eğer bana yardım etmeyerek yalnız bırakırsan, kim bana yardım edebilir? Ey Rabbim, gazabından ve azabının inmesinden sana sığınırım. Ey Rabbim, eğer ben rahmetine layık değilsem, sen geniş fazlın ve rahmetinle bana bağışta bulunmaya layıksın. Ey Rabbim, güya şimdi kıyamet kopup da huzurunda durmuşum. Sana olan güzel tevekkülüm başıma gölge düşürmüş. Kerem ve ihsanına layık olan şeyi yapmışsın ve affınla benim günahlarımı örtmüşsün. Ey Rabbim, eğer beni affetsen, zaten affetmeye senden daha layık kim vardır? Eğer ecelim yaklaşmış ve amelim beni sana yaklaştırmamışsa, günahlarımı itiraf etmeyi affına bir vesile kılıyorum. Ey Rabbim, nefsime bakmakla kendime zulmettim. Eğer beni affetmezsen yazıklar olsun bana. Ey Rabbim, hayatım boyunca lütuf ve ihsanın benden kesilmemiştir. Öyleyse ölümünde de lütuf ve ihsanını benden kesme. Ey Rabbim, nasıl ölümümden sonra senin bana olan hüsnü nazarından ümidimi keseyim? Oysa sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana. Ey Rabbim, sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve cehalet bataklığına batmış bir günahkara kendi lütuf ve fazlın ile rahmeyle. Ey Rabbim, dünyada birçok günahlarımı halktan sakladım. Ahirette onları saklamana daha muhtacım ben. Ey Rabbim, günahlarımı salih kullarına açmayarak lütfettin bana. Öyleyse kıyamet günü bütün yaratıkların karşısında rüsvay etme beni. Ey Rabbim, bağışın arzumu çoğalttı. Affın ise amelimden daha üstündür. Ey Rabbim, kullarının arasında hükmettiğin gün, kendi likanla huzuruna çıkmakla beni mesrur eyle. Ey Rabbim, senden özür dilemem, mazeretinin kabul olmasından müstani olmayan, çaresiz kimsenin özür dilemesidir. Öyleyse mazeretimi kabul buyur. Ey günahkarların kendisinden özür dilediği en keremli zat. Ey Rabbim, hacetimi reddetme, dileğimi boşa çıkarma, lütuf ve kereminden ümidimi kesme. Ey Rabbim, eğer aşağılığımı isteseydin, beni hidayet etmezdin. Eğer rüsvay olmamı irade etseydin, beni kurtarmazdın. Ey Rabbim,

uğruna ömrümü tükettiğim ihtiyacımı karşılamada beni reddedeceğini hiç sanmıyorum. Ey Rabbim, daima artan ve tükenmek bilmeyen, sevdiğin ve razı olduğun ebedi, daimi ve sonsuz hamdü sena sana mahsustur. Ey Rabbim, eğer beni suçumla yakalayıversen, ben de senin affına sarılırım. Eğer beni günahımla yakalayıversen, ben de senin mağfiretine sığınırım. Eğer beni cehennem ateşine sokacak olsan, ben de cehennem ehline seni sevdiğimi ilan ederim. Ey Rabbim, eğer amelim sana itaatin yanında küçükse, sana olan ümidin yanında arzu büyüktür. Ey Rabbim, nasıl dergahından mahrum ve ümitsiz geri döneyim? Oysaki keremine olan hüsnü zannım, beni bağışlanmış ve kurtulmuş olarak geri döndürmendir. Ey Rabbim, ömrümü senden gaflet etme pisliğinde tükettim. Gençliğimi senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Ve verdiğin nimetle mağrur olduğum ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım. Ey Rabbim, ben senin kulunum ve kulunun oğluyum. Huzurunda durmuş ve kereminle, lütfunla sana tevessül etmiş bulunuyorum. Ey Rabbim, kulun olarak huzurunda hayamın azlığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak sana yöneliyor ve senden af talep ediyorum. Çünkü af senin kerem ve lütfunun özelliğidir. Ey Rabbim, beni muhabbetin için uyarmadan önce sana isyan etmekten beni alıkoyacak bir gücüm yoktu. Muhabbet ışığın kalbimde yandıktan sonra ise nasıl olmamı istediysen öyle oldum. Beni kerem ve lütfuna dahil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet etme kirlerinden temizlediğinden dolayı sana şükrediyorum. Ey Rabbim, ey aldanandan uzak olmayan yakın, ey mükafatını ümit eden esirgemeyen cömert, kendisini çağırdığında sana icabet eden ve yardımınla amele sevk ettiğinde sana itaat eden kimseye baktığın gibi bana bak. Ey Rabbim, iştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğruluğu sana yükselen bir dil ve değeri sana yaklaşmaya vesile olan bir bakış bana bağışla. Ey Rabbim, seninle tanınan, şöhretsiz, sana sığınan zelil ve kendisine teveccüh ettiğin kimse de başkalarına köle olmaz. Ey Rabbim, senin yoluna koyulan aydınlanır ve sana sığınan korunur. Ey Mevlam, ben sana sığındım. Rahmetine olan hüsnü zannımı boşa çıkarma. Lütfundan beni mahrum etme. Ey Rabbim, beni kendi dostlarının arasında rahmetinin artmasını ümit eden kimsenin ikamet ettiği yerde yerleştir. Ey Rabbim, seni sürekli anma istek ve aşkını bana ilham eyle. Kalbime yerleştir. Ve bana isimlerine ve kutsinin mahline ulaşma gayret ve neşesi ver. Ey Rabbim, kendi yüce zatın hürmetine, beni de sana itaat edenlerin mahline ve razı olduklarının güzel menziline kavuştur. Çünkü ben nefsimi savunmaya kadir değilim. Ona bir yarar vermeye de gücüm yetmez. Ey Rabbim, ben senin günahkar ve zayıf bir kulunum ve sana yönelen kölenim. Öyleyse beni kendilerinden yüz çevirdiğin ve gafletleri kendilerini affından alıkoymuş kimselerden kılma. Ey Rabbim, her şeyden kopup sana yönelmeyi bana bağışla. Kalp gözlerimizi sana bakmak nuruyla aydınlat. Öyle aydınlat ki kalp gözlerimiz nur hicaplarını, perdelerini yırtsın

azamet madenine ulaşsın. Ruhlarımız da Kudüs'ün izzetine bağlansın. Ey Rabbim, beni çağırdığında sana icabet eden, baktığımda teveccüh ettiğinde celal ve azametin için kendinden geçen ve gizlide kendisiyle münacat ettiğin, açıkta senin için amel eden kimselerden kıl. Ey Rabbim, yes ve ümitsizliği hüsnü zannıma galip kılmadım ve ümidimi kereminin güzelliğinden kesmedim. Ey Rabbim, eğer hatalarım beni senin yanında düşürüp zelil etmişse, o halde beni sana olan hüsnü tevekkülümle affet. Sana bel bağladığım için beni bağışla. Ey Rabbim, eğer günahlarım beni lütfunun keremlerinden uzaklaştırmışsa, şüphesiz şefkatinin keremine olan yakinim beni sana yönelmek için uyarmıştır. Ey Rabbim, eğer gaflet sana kavuşmaya hazırlanmaktan beni gaflete düşürmüşse, değerli nimetlerini tanımak beni uyandırmıştır. Ey Rabbim, eğer büyük azabın beni ateşe çekiyorsa, büyük mükafatın da beni cennete doğru çekiyor. Ey Rabbim, öyleyse isteyeceğim her şeyi senden istiyorum ve sana yalvarıp niyaz ediyorum. Senden Muhammed ve Ali Muhammed'e rahmet etmeni ve beni daima seni anan, ahdini bozmayan, şükründen gafil olmayan ve emrini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum. Ey Rabbim, beni seni tanımam, senden gayrisinden yüz çevirmem, yalnız senden korkmam ve emirlerini gözetmem için izzetin güzel nuruna kavuştur. Ey Celal ve İkram sahibi Allah ve Allah Resulü Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine salat ve çokça selam eylesin. Amin.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin

kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hayatında onu gören, onunla beraber yaşayan sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onlar Peygamber aleyhisselamla beraber yaşadılar, pek çok hakikate ilk elden şahit oldular. Ayet-i celileler onların arasındayken indi. İslam dininin hükümleri onların yaşadığı olaylar üzerine nazil oldu ve kainata bir hüküm olarak konuldu. Şüphesiz onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de çok şey gördüler. Peygamber aleyhisselamın hüznüne, sevincine şahit oldular. Onun her anında sahabe-i kiram efendilerimiz onun yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onu anlattılar. Onunla aralarında geçen hatıraları naklettiler. Peygamber Efendimizin hanımları Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun ahlakını yaymak için adeta bir seferberlik başlatıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında görülen hadiselerden biri de şüphesiz onun hicretiydi. Ve o hicret

esnasında birçok fedakarlık yapılmıştı. Peygamber aleyhisselam bu fedakarlıkta bulunduğu gibi sahabe-i kiram efendilerimiz, özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hicret yolculuğunda ona arkadaşlık etmesi hicretin çok müstesna bir yerindedir. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu yolculuğu çok kıymetli ve çok değerliydi. Aynı zamanda çok stratejik bir yolculuktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye salimen ulaşması, başına bir hadise gelmeden Medine'ye ulaşabilmesi, Hazreti Ebubekir Efendimizin almış olduğu tedbirler bu salimen ulaşmada önemli bir yeri olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendini temsil etmiyordu. O ümmetin peygamberiydi. Bütün insanlığın peygamberi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu vazifede başarması gerekiyordu. O tebliğini ilan etmesi, insanlara aktarması, o tebliğin sekteye uğramaması gerekiyordu. Onun için de Efendimiz aleyhisselamın Mekke'de artık önü tıkanmıştı. Tebliğ artık mümkün değildi. İnsanlara İslamiyet'i aktaracağı bütün yolları kapanmıştı müşrikler tarafından. Peygamber aleyhisselam Taif'e gitti. Belki oranın insanları anlar diye ama onlar da Efendimiz aleyhisselamı kabul etmediler, taşladılar. Peygamber aleyhisselam hac mevsimi Mina'ya uzaklardan gelen kabilelere anlatmaya çalıştı. Nispeten anlayanlar oldu ama çoğunluğu yine reddetti. Peygamber aleyhisselam salimen Medine-i Münevvere'ye hicret etmesi gerekiyordu. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kutlu yolculukta arkadaşlık etti. Yani sadece arkadaşlık etmedi. Onun yanında sadece bulunmakla geçirmedi. Sadece Efendimizin kişisel yakın hizmetini yapmakla yetinmedi. Aynı zamanda bir strateji, bir plan geliştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başarılı bir şekilde öldürülmeden, yakalanmadan, hapsedilmeden, yolculuktan alıkonulmadan Medine-i Münevvere'ye ulaşabilmesi için akıl dolu planları vardı. Malını bu yolda kullandı, ailesini kullandı, planlarını kullandı, kölesini kullandı, koyunlarını, develerini, her şeylerini kullandı. Yani mümin aynı zamanda akıllı olacak, fikri gelişmiş olacak, kendi içinde bulunduğu zamanın imkanlarını hizmete kullanabilecek, dine kullanabilecek, ileri görüşlü olacak. Yani bir ruhbanlık içinde olmayacak. Ben sadece Rabbimi zikreder, ona tevekkül ederim, dünyaya karışmam demeyecek. Fatih Sultan Muhammed Han hem bir Allah dostu, hem bir veli, hem çok büyük bir kumandan, aynı zamanda bir deha, bir plan adamı, bir strateji adamı. Matematik var, fen var, fizik var, kimya var. Topların nasıl döküleceği, gemilerin karalardan nasıl yürütüleceğine varana kadar her alanda mührünü vurmuş bir sultandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği üzere hareket etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece sahabelerine ibadet edin, zikredin, başka bir şey yapmayın dememiştir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetleri de bize her konuda yol gösterir, yön verir. Orada miras hukuku da vardır, alışveriş hukuku da vardır, borç alma verme ilişkileri de vardır. Orada aile eğitimi, çocuk terbiyesine varana kadar hemen her konu orada bize ayetler rehberlik etmektedir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında, kurbunda, malıyla, fikriyle, planlarıyla, her şeyiyle Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında yer aldı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece karanlığında Sevir mağarasına doğru yolculuk yaptılar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu mağarayı ziyaretleri, bu yolculukları Kur'an-ı Kerim'de bize ayet-i celileyle de bildiriliyor, bize haber veriliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh da o hicretin bir parçası, strateji noktalarından bir tanesi de o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini kaybetmek için, şaşırtmak için, onu arayan düşmanları durdurmak için Peygamber Efendimizin peşinden gitmelerine

mani olmak, o süreyi uzatmak için o da planın bir parçası. Peygamber aleyhisselamın izini kaybettirmek için Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimizin yatağına yatıyor. Peygamber aleyhisselam çıkıp gittiğinde onu uzaktan görenler Peygamber aleyhisselamın yatağının dolu olduğunu gördüklerinde o yatağın sahibi orada yatıyor zannettiler. Peygamber aleyhisselamın orada yattığını zannediyorlardı. Çünkü yanına yaklaşıp da yorganı kaldırıp da yüzüne bakamıyorlardı. İşte Hazreti Ali Efendimiz böyle bir vazife üstlendi. O kazanılan süre zarfında Peygamber aleyhisselam yolculuğun önemli bir kısmını kat etti. Sevr'e ulaşabildi. Müşrikler Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i yakalamak için sabaha kadar onun evinin etrafında pusuda beklediler. Onu nasıl yakalayacaklarını, Peygamber aleyhisselamı nasıl öldüreceklerini, onun canına nasıl kastedeceklerinin planlarını yaptılar. Ve bu halle sabah oldu. Sabah oldu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hala evden çıkmayınca girdiklerinde Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin o haneden çıktığını gördüler. Hazreti Ali'ye büyük bir hırçınlıkla, kızgınlıkla, azgınlıkla gözleri dönmüşçesine Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i sordular. Haşa, Muhammed nerede aleyhisselam dediler. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz ben bilmiyorum dedi. Böylece anladılar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den çoktan ayrıldı, çoktan çıktı. Her yöne koşturdular çaresizce. Aradıklarını bulamamanın vermiş olduğu hırçınlıkla etrafa koştular. Peygamber aleyhissalatü vesselamı deliler gibi aramaya başladılar. Konakların halkına onu yakalamalarını ve eğer yakalarlarsa çok büyük mükafatlar vereceklerini vaat ettiler. Aman dediler, herkes seferber olsun. Bütün müşrikler, bütün Mekkeliler, kim olursa olsun, kadın, çocuk, genç fark etmeksizin. Aman yeter ki o yakalansın. Kim onu yakalarsa çok büyük servetler vereceğiz. 100 deve vereceğiz. Onun mükafatları kimsenin o güne kadar ulaşamayacağı bir servet olacak. Ve bu mükafatla herkesi bu konuda teşvik ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin de içinde bulunduğu mağaraya ulaştı. Yani Sevir Dağı'na geldiler. Sevir Mağarası'nın önüne bulundular. O mağaranın tam zirve noktasında bulunuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ardından kendilerini aramakta olan insanların seslerini işitti. Evet, onlar dağın zirvesindeydi. Ama dağın alt tarafından Peygamber aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı yakalamaya gelen insanlar çıkıyordu dağa. Bunu bir düşündüğümüzde bir insan olarak hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin yerine kendimizi koyalım. Düşünün, bir dağın zirvesindesiniz ve o dağın eteklerinden yukarıya doğru gözleri dönmüşçesine sizi bulup öldürmek isteyen insanlar çıkıyor. Tabi haliyle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz endişelendi ve üzüntüyle korku bana hücum etti dedi. İşte o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e La tahzen innallâhe ma'ana, üzülme ya Ebubekir, Allahu Teala bizimle beraberdir. Peygamber aleyhisselam onu o ikisinin arasında geçen bu konuşmayı, bu özel hatırayı, bu özel cümleyi, bu özel şifreyi daha sonra Cenab-ı Allah indirdiği ayetlerle bize haber verdi. Meğer Peygamber aleyhisselam mağarada ona bu cümleyi söylemiş. Cenab-ı Allah o vakti hatırlayın. Hani o Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebubekir'e bunları söylüyordu diye Cenab-ı Allah daha sonradan bunu haber verdiğinde biz anladık ve öğrendik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şifreyi vermiş ona. Aslında Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebubekir Efendimiz'e o mağaranın girişine vermiş olduğu bu özel şifre, bu güzel cümle aslında bizim de hayatımızın birer şifresi, birer özel cümlesi.

her sıkıntıyı gideren, her derdi yok edebilen bir iksir aslında. Bir şifa deposu. Nedir? Üzülme. Allah bizimle beraberdir. İşte bunu diyebilmek, bunu anlayabilmek, bunu kavrayabilmek. Hani kimi zaman biz de çok üzülürüz, mahzun oluruz. Öyle ki adeta bir dağın tepesinde sıkıştırılmış, altından düşmanların üzerine doğru hücum etmekte olduğu bir kişi gibi hissederiz kendimizi. Dağın zirvesindesiniz, nereye gideceksiniz ki? O dağın eteklerinden gelen insanların varacağı nokta dağın zirvesidir. Sizi orada mutlaka yakalayacaktır. Bir merdiven yoktur ki gökyüzüne doğru sizi alıp yukarıya çıkarsın. Aşağıda inemezsiniz ki aşağıdan yukarı geliyor düşmanlarınız. İşte bazen böyle her şey bitti mi acaba dediğimiz anlar olur ya, Peygamber aleyhisselam işte o anın şifresini veriyor. La tahzen, üzülme, mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Ve bu aynı zamanda bir ayet-i celile olarak bize haber veriliyor. Hani kimi zaman şunun duası yok mu? İşte bunun duası yok mu? Şu hadiseden kurtulmak için hangi bir dua, hangi bir çözüm yolu bize sunabilirsiniz deniliyor ya, işte onun duası burada. Cenab-ı Allah'la beraber olmak, Allahü Teala'ya tevekkül etmek, o tehlikenin tam böyle burnumuzun ucunda olduğu anda, her şey bitti mi dediğimiz anda, her şeyin bitmediğini gösteren o kelime, o yüce hakikat, Allah bizimle beraberdir. Ve Allah Celle Celaluhu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin kalbine bir sekinet verdi, bir huzur verdi. Onun kalbi rahatladı, onun gönlü genişledi. Ve Cenab-ı Allah ayet-i cellede buna işaret buyuruyor. Allah onun üzerine sekinesini indirdi. Yani huzur ve sükunet buldu, rahatladı. Onu onların görmediği ordularla, askerlerle Cenab-ı Allah takviye etti, kuvvetlendirdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünmeyen ordularla destekledi. Bu aslında sadece o ikisine mahsus değil. Cenab-ı Allah bizlere de, çaresiz kalan kullara da, sıkışmış imdat bekleyen insanlara da Cenab-ı Allah görmediği orduları gönderir. Bazen olur, hiç çözülmeyecek dediğiniz bir iş anında çözülüvermiştir. Siz de anlayamazsınız nasıl olduğunu, nasıl çözüldüğünü. İşte Cenab-ı Allah'ın orduları vardır. Kafir olan kimselerin kelimesini Cenab-ı Allah alçak kıldı. Allah'ın kelimesi en yücedir. Allah galiptir, hikmet sahibidir. Tövbe suresi 40. ayetin mealinde bildirildiği üzere Cenab-ı Allah böyle çok büyük hakikatleri bize ihsan ve ikram etmiş oldu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'nin en zenginlerindendi, tüccardı ve çok iyi hesap yapardı. Hazreti Ebubekir Efendimizin zihni, zekası çok ileriydi. O bu hadise için, hicret için de bir plan yapmıştı. Mekke'de sütünü fakirlere tahsis ettiği bir devesi vardı. Bu deve akşamları kendiliğinden ağıla giriyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz emin ve iyi bir Müslüman olan azatlı kölesi Amir bin Füheyre'yi Beni Abd bin Adi kabilesinden İbnül Eykat adındaki adamı kiraladı ki buna Urayk'ta deniliyor. Bu adam Kureyş kabilesinin anlaştığı kişilerden olup Beni Sehim bin As bin Vail mahallesinde oturuyordu ve henüz müşrikti. Fakat yolları çok iyi biliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağarada kaldıkları o gecelerde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah her akşam Mekke'de olup bilen hadiseleri gelip onlara haber veriyordu. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh devesini bu iş için hazırlamış. Azatlı kölesi Amir bin Füheyre'yi hazırlamış ve Urayk'ı hazırlamış. Oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ı hazırlamış. Yani deve hizmet ediyor. Hizmetçisi hizmet

rehber hizmet ediyor, oğlu hizmet ediyor. O gündüz olup biten hadiseleri Peygamber Aleyhisselam'a, Hazreti Ebubekir Efendimiz'e aktarmak, onları ulaştırmak, bu çok önemliydi. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile birlikte o mağaradan indiğinde, yolculuğa çıktığında, yani ne zaman inecek? Mağarada biz 3 gün geçirdiler diyoruz ama Peygamber Aleyhisselam oraya çıktığında acaba orada ne kadar kalacak? Çıkar çıkmaz düşman gittikten sonra, müşrikler onları bulamadıktan sonra hemen inecekler mi? Bir gün mü kalacaklar? 2 gün mü? 3 gün mü? 10 gün mü? 1 ay mı? Bunun stratejisi çok önemliydi. Bunun süresi çok mühimdi. Peygamber Efendimizin ineceği vakit öyle bir zaman olmalıydı ki artık Peygamber Efendimiz'i arayan gözlerin bu işten ümidini kestiği, onları arama ve bulma hevesinin, heyecanının bittiği bir zamanda olmalıydı. Çok da uzatmamalıydı. İşte bu haberleri, Mekke'de ne oluyor, Efendimiz Aleyhisselam'ı bulmak isteyenlerin neler konuşuyorlar, bu hava nasıl, heyecan nasıl, bunların haberini de Peygamber Efendimiz'in o mağarada eşlik eden arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah bu vazifeyi yürütüyordu. Hazreti Amir bin Füheyre de her gece onlara o hayvanları, koyunları getiriyor. Onlar da ihtiyaçları olan bir kısmının etini alarak, bir kısmının sütünü alarak orada yaşamlarına devam ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mağarada 3 gün kaldı. Tamam 3 gün kaldı ama nasıl kaldı? Onların yiyeceği nasıl oldu, içeceği nasıl oldu? Yoksa açlıktan orada telef olurlar. Ama onlara yiyecek ulaştırmak da zor. Çünkü herkes onları arıyor. Eğer birileri o dağa tırmanırsa fark edilir. O da ne yapıyordu? Geceleri, karanlıkta, herkesin uyuduğu bir sırada koyunlarını alıp mağaraya çıkıyor. Bir kısmının etini keserek orada et ihtiyaçlarını, yiyecek ihtiyaçlarını, bir kısmının sütünü sağarak süt ihtiyaçlarını o şekilde gideriyorlardı. Yani Hazreti Amir bin Füheyre radıyallahu anh öyle bir vazife yapmış ki o vazifesini ihmal etse hicret olmaz. Hazreti Abdullah, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu öyle bir vazife yapmış ki istihbarat. Vazife haberleri taşımak. Onlar ne zaman ineceklerini, Mekke'den Medine'ye doğru yola varacaklarını ona göre karar vermişler. O vazifeyi yapmasa, zamansız bir vakitte inseler belki yakalanacaklar ve Medine'ye hicret gerçekleşmeyecekti. Ve böylece her bir yönden Hazreti Esma radıyallahu anha annemiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bu olayı susarak, haber vermeyerek Ebu Cehil Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Hazreti Ebubekir'i ve Resulullah Aleyhisselam'ın evde olmadığını öğrendiğinde onun kızlarına sordu. Hazreti Esma'ya, Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Esma annemiz büyüktü. Nereye gittiklerini bilmiyorum dedi. Ve Ebu Cehil öyle bir şiddetli tokat indirdi ki saadetli kulağından küpesi fırladı. Yere düştü. Eğer belki o eziyetin ve o hırçınlığın karşısında eğer söyleseydi, şuraya gittiler deseydi belki her şey bitecekti. Ama sır saklamaları, her şeye rağmen onların yerini söylememeleri, çünkü Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'i bulamadığında ilk durağı neresiydi? Hazreti Ebubekir'in eviydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan sonra gözler ikinci olarak Hazreti Ebubekir'in ve evinin üzerindeydi. İşte o üzerlerine çevrilmiş olan hain gözleri boşa çıkarmak da bir plan neticesinde oldu. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz böyle bir vazifeyi üstlendiler. Amir bin Füheyre sabah olduğunda davarları alırdı, diğer çobanların yanına gider, onların arasına karışır, kimse bir şey anlamazdı. Nihayet ortalık sakinleşti, kimsenin artık onlardan söz etmediği bir zaman oldu. Yani 3 gün geçti, o alayında harareti söndü. Tabi insanlar yani bir gün aradılar, 2 gün aradılar, 3 gün aradılar. Nereye ayıracaklar? Yani bütün dağları, taşları her yere arayamazlar ya. İşte artık ne yaptılar? Onlar da bu işten ümidini kestiler. Mağarada böylece 2 gün daha geçirilmişti.

Bundan sonra Amir bin Füheyre'yi kendilerine yardım ve hizmet etmek üzere yanlarına aldılar ve Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye doğru o kutlu hicret başladı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Amir'i kah terkisine alıyor, kah önünde nöbet dolaştırıyordu. Beraberinde Amir bin Füheyre ile onlara kılavuzluk eden Urayk'ıt da vardı ve daha başka kimse de yoktu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bize şöyle naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize bazen ya sabahleyin veyahut da akşam vakti mutlaka gelirdi. Her gün Peygamber Efendimiz bir sefer bize uğrardı. Ancak Allahü Teala'nın kendisine Mekke'den hicret etmek için izin verdiği günde hiç bize gelmek itiyadında olmadığı bir saatte öğlen vaktinde sıcakta geldi. Peygamber aleyhisselamın hiç adeti olmadığı bir vakitte bizim evimize gelince şaşırdık. Babam onu görünce Peygamber aleyhisselatü vesselam hiç bu saatte bize gelmezdi. Muhakkak bu gelişinin çok önemli bir sebebi vardır dedi. Hani dedik ya Hazreti Ebubekir Efendimiz'de de öyle bir zeka, öyle bir üstün yetenek var ki hadiseleri okuyor. Mevzuyu anlıyor, şifrelerini çözüyor. Peygamber aleyhisselam geldiyse burada bir iş var diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıya geldi. Onu içeriye aldı. Peygamber aleyhisselam oturduğu yerden inip Peygamber aleyhisselama yerini verdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ve Hazreti Ayşe annemiz diyor ki babamın yanında ben ve ablam Esma'dan başka kimse yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babama onları dışarı çıkar. Seninle gizli bir konu konuşacağım dedi. Babam ya Resulallah ikisi de benim kızlarımdır. Onlar yabancı değildir. Anam babam sana feda olsun. Acaba işiniz nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam hicreti ona söyleyecek. Ama Hazreti Esma ile Hazreti Ayşe annemizi çıkar diyor. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz onların bu konunun ciddiyetini kaldırabilecek bir olgunlukta olduklarını, onların kendisinin kızları olduğunu ve bu konuyu saklayabilecek bir yetenekte olduklarını ifade ediyor ve Peygamber aleyhisselam da o konuyu onlara söylüyor. Yani Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe annemiz bu hakikati duyuyor. Dolayısıyla hem Peygamber Efendimiz hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe annemize güveniyor. Peygamber aleyhisselam Cenab-ı Allah bana Mekke'den çıkmak ve göç etmek için izin verdi diyor. Babam ya Resulallah ben sana arkadaş olmak istiyorum dedi. Efendimiz aleyhisselam ben de seni beraberimde götürmek için geldim buyurdu. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bugüne kadar herhangi bir kimsenin sevincinden ağladığını görmemiştim. Babam sevincinden ağladı ve sonra ya Resulallah şu iki deveyi bunun için hazırlamıştım. Böyle bir günün olacağını tahmin etmiştim. Ve bu iki deve bu yolda bize hizmet edecek. Düşünün bu hicretin her anı öyle stratejik bir konumda ve durumda ki yani o develer olmasa o hicret nasıl olacak? Hazreti Esma, Hazreti Ayşe annelerimiz o olayı ifşa etse hicret bitecek. Hazreti Abdullah Mekke'deki haberleri Sevir Dağı'na çıkıp babasına Peygamber aleyhisselam'a haber vermese o dağdan inemeyecekler. Amir bin Füheyre radıyallahu anh koyunları getirmese, onlara et süt getirmese aç kalacaklar. Urayk'ıt onlara yol göstermese yollarını bulamayacaklar, hicret gerçekleşmeyecek. Her bir detayında bir güzellik var. Ama o her detayın tepesinde, zirvesinde de Hazreti Ebubekir radıyallahu an Efendimiz var. Onun ailesi, onun kızları, onun oğlu, onun hizmetçisi, onun develeri ve onun arkadaşlığı Peygamber aleyhisselamla beraber oluyor. Ve sonra kendilerine yolu göstermek için işte bu Abdullah bin Urayk'ıt'ı da kiraladılar. Ve bu adamın annesi Beni Sehim bin Amr kabilesindendi ve henüz müşrikti.

hareket edecekleri güne kadar bakmak için de develeri ona teslim ettiler. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hicret böyle adım adım gerçekleşiyor. Bunların her biri sahabe-i kiram efendilerimizin büyük gayretleri ve büyük emeklerinin olduğu derin olaylar. Cenab-ı Allah onların bereketinden bizi istifade edenlerden eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bir saat kadar sonra Cazgır'ın baş pehlivanlara ilk ihtarı duyuldu.
1: Baş pehlivanlar soyunmaya başlasınlar.

0: Bu ihtarla beraber baş pehlivanlar da birer ikişer soyunmaya başladılar. Pamukçulu ile İsmail pehlivan yan yana soyunuyorlardı. Öte yandan da yarım dünya Hasan pehlivan da yanındakilerden biriyle soyunuyordu. Pamukçulu, bu dördüncü pehlivan da kim?
1: Beykozlu Kadri pehlivan derler.
0: Nasıl bir pehlivandır?
1: Fena değil.
0: Onunla güreşin var mı?
1: Birkaç sefer.
0: Ne oldu?
1: Beraberliğimiz de var, galibiyetlerimiz de.
0: İnşallah bugün onu yenersin.
1: İnşallah.
0: Ortada bir çift başaltı pehlivanı kalınca cazgır...
2: Baş pehlivanlar ortaya gelip yağlansınlar.
0: Emrini verdi. Meydana ilk çıkan Hasan pehlivanla Kadri pehlivan olmuştu. Halk bunları hemen kuvvetli bir alkışa tuttu.
2: Yaşa Hasan pehlivan! Yaşa yarım dünya!
3: Maşallah diyeyim pehlivana ya.
2: Al intikamını bugün!
3: Yaşa Kadri pehlivan!
2: Yaşa Beykozlu!
0: Onu İsmail pehlivan izlemiş, halk onu da alkışlarla karşılamıştı.
2: Yaşa İsmail pehlivan!
3: Yaşa kayıkçı!
0: Son olarak Pamukçulu görününce alkışlar daha da şiddetlendi.
2: Yaşa Osman pehlivan!
0: Pehlivanlar kendilerini alkışlayan taraftarlarını selamlayaraktan yağ kazanının yanına vardılar. Ve hiç konuşmadan hemen yağlanmaya başladılar. Ortadaki hava hemen heyecanlanmış bulunuyordu. Reşat Paşa gene devrin pehlivan meraklarından damat Celaleddin Paşa ile beraber oradaydılar. Pamukçalı Osman pehlivan meydana çıkınca yanındakine...
1: İşte sana bahsettiğim pehlivan çıktı. Onu nasıl buluyorsun? Boyu bosu yerinde ama pehlivanlığı nasıldır acaba? İyiymiş iyi. Geçen hafta kağıthanede başı kurtarmış.
0: Ben bu çeşit güreşlerin sonucuna hiç inanmam. Bunların çoğu anlaşmalı olur. Yani pehlivanlar güreşleri satarlar.
1: Öyle değilmiş geçen haftaki güreş. Cazgır söyledi.
0: Cazgır da nereden biliyormuş? O da çok sefer anlaşmalara katılır.
1: Öyle değil, öyle değil. Çok iyi bir pehlivanmış.
0: Nedense boş. Ne ayarda pehlivan olduğu çabucak anlaşılır. Hele güreşini bir göreyim, söylerim sana ne olduğunu.

dört baş pehlivan yağlanmıştı. Cazgır hemen Pamukçulu Osman pehlivanı, Hasan pehlivanın yanına, Kayıkçı İsmail'i de Beykozlu Kadri pehlivanın yanına koyarak onları halka tanıttı ve duasına başladı.

İnşallah Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan, aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivan.

Koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

0: Cazgır her çiftin başına bir yer hakemi dikmeyi de unutmamıştı. Pehlivanlar ense bağladıkları anda damat Celaleddin Paşa... İş yok senin Deli Ormanlı'da.
1: Nereden anladım?
0: Peşrevinden baksana.
1: Canım bunlar İstanbul pehlivanları kadar ustaca peşrevi yapmasını bilmezler ki. Buna bakarak hüküm verilir mi hiç?
0: Verilir, verilir. Peşrev pehlivanların mihenk taşıdır.
1: Hele biraz sabırlı ol da her şeyden önce güreşini görelim. Hükmü ondan sonra veririz.
0: Hasan pehlivan güreşi, Ali Çovari sert elenselerle, tırpanlarla açmış bulunuyordu. Pamukçulu Osman pehlivan da bunu beklediği için bir şaşkınlık göstermedi. Ama onun bu sert elense ve tırpanlar hamlelerinden de yılmadı. Bir hafta önce de Hasan pehlivan aynı şeyi yapmış, karşılık vermeye başlayınca bu işten ister istemez vazgeçen de kendisi olmuştu. Yarım dünya Hasan pehlivanın elenselerinden korkmuyordu. Nitekim o bu işe başlar başlamaz kendisi de hemen karşılık vermeye başlamıştı. Böylece iki pehlivan arasında çok sert elense tırpan faslı başlamış oldu. Bu işten hangisinin üstün çıkacağı ise hiç belli değildi. Güreş meydanını çeviren binlerce kişi, iki baş pehlivan arasında başlayan bu sert güreşi heyecan içinde fakat sessizce seyrediyordu. Bir çeyrek saat kadar sürdü bu sert çatışma. Arkasından Hasan pehlivanın gene çapraz topladığı ve rakibini sürmeye başladığı görüldü. O zamana kadar sessiz kalmış bulunan taraftarları o saniyede coştular.
2: Yaşa Hasan pehlivan! Yaşa yarım dünya! Hadi! Göster kendini! Hadi Hasan pehlivan!
0: Ne var ki bu ümitleri de uzun sürmedi. Pamukçulu Osman pehlivan arka arkaya giderken birden rakibini savurmuş ve böylece çaprazdan sıyrılmasını bilmişti. Alkışlar o zaman hemen kesildi. İki pehlivan tekrar kapıştılar. Birkaç elenseden sonra Hasan pehlivan bu sefer dalmak istedi. Fakat bu onun aleyhine oldu. Pamukçulu bu oyuna gelmemişti. Hemen sıçrayarak kendini arkaya atmış, bir eliyle de hasmının ensesine bastırarak onu yüzü koyu yere düşürürken yetişip bastırmaya muvaffak olmuştu. Şimdi alkışlanan oydu.
2: Yaşa Pamukçulu! Yaşa Osman pehlivan!
1: Vallahi bastırdı. Yaşa Deli Ormanlı, yaşa!
0: Hasan pehlivan altta kalır kalmaz hemen yerinden fırlayarak ayağa kalkmak istemişti ama Pamukçulu bırakmıyordu. Uzun kollarıyla onu güzelce sarmış, ağırlığını da olduğu gibi üzerine vermişti. Bunu gören Reşat Paşa arkadaşına...
1: Gördün mü nasıl bastırdı koca pehlivanı, he?
0: Diye sordu. Beriki hala inat ediyordu. Deli Ormanlı bu işte bir ustalık falan göstermiş değildi. Suç olduğu gibi Hasan pehlivanında. O cüsseyle dalınır mı ya bir defa, he? Bunu düşünmesi gerekirdi. Bu okuda pehlivanlar çabuk dalamazlar. İster istemez ağır hareket ederler. Ağır davrandı mı fırsatta kaçırırlar. Bu sözler yalan da sayılmazdı. Celaleddin Paşa doğru söylüyordu.
1: Bakalım şimdi ne yapacak?
0: Evet, beklemek gerekir. Yerde başlayan bu son derece sert mücadelede 10 dakika kadar daha sürmüştü. Sonunda Hasan pehlivan ne yaptı yaptı bir paça kaparak ayağa kalkmaya muvaffak oldu. Pamukçulu budayarak paçasını kurtardı ama hasmını da altından kaçırmış oldu. İki pehlivan yeniden ayakta kapıştılar. Damat Mahmut Celaleddin Paşa her nedense Pamukçulu Osman pehlivanı tutmuyordu. Canım bir şey yok bu Deli Ormanlı'da, bak hasmını nasıl kaçırdı elinden. Öbürü hem çok daha okkalı hem de çok daha usta. Sen eğer konağına herhalde bir pehlivan almak kararındaysan Hasan pehlivanı al daha iyi.
1: Vallahi birinden birini alacağım. Tabii daha üstün çıkanı almak isterim.
0: Hasan pehlivan çok daha iyi görünüyor.
1: Ama çabuk yoruldu.
0: Öyle hızlı hızlı nefes alışı yorgunluktan değil.
1: Ya neden?
0: Hırsından. Bir pehlivanda hırs olmayacak olursa ondan hayır gelmez. Evet, göreceksin. Sonunda Hasan pehlivan bu Deli Ormanlı'yı mutlaka yenecektir.

0: Reşat Paşa karşılık vermedi.
1: Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın yarım dünya Hasan Pehlivan'ı Pamukçulu'dan üstün görmekte ısrar edişi kendisini tereddüde düşürüyordu. Yarım saati dolduran güreşte henüz hangisinin üstün olduğu pek kestirilemezdi ama Osman Pehlivan hasmını bir defa olsun bastırmıştı fakat Reşat Paşa Mahmut Celaleddin Paşa'nın güreşten kendisinden fazla anladığını bildiğinden bir şey söylemiyordu. İki pehlivan yeniden birbirlerini kuvvetli elenseler ve tırpanlarla zorlamaya başlamışlardı. Kayıkçı İsmail Pehlivan'la Beykozlu Kadri Pehlivanlar arasındaki güreş de denk sürüyordu. Fakat halkın bu ikinci güreşte öyle uzun boylu ilgilendiği yoktu. Asıl iddialı güreş Hasan Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan arasındaki güreşteydi. Evet, herkes bununla ilgileniyordu. Üstelik bu güreş öbürüne nazaran çok daha hareketli ve heyecanlı geçiyordu. Yarım dünya Hasan Pehlivan bir kol kapma ile Osman Pehlivan'ın arkasına dolanmak istedi. Fakat beceremedi. Daha doğrusu tutturamadı. Osman Pehlivan bileğini kaptırdıktan sonra hızla çekmiş ve kurtarmıştı. Ama buna karşılık Pamukçulu Osman Pehlivan darmaya kalkışıp da ayağa kayınca ister istemez dört ayak üstüne düşmüş. Fırsatı kaçırmayan Hasan Pehlivan da hemen yetişerek kendisini bastırmaya muvaffak olmuştu. Bu durum karşısında Hasan Pehlivan'ın taraftarları yeniden seslerini yükselttiler.
2: Yaşa Hasan Pehlivan! Aşk olsun yarım dünya!
3: Hadi Gündele hadi, yen o deli ormanlı.
1: O da bu alkış ve teşviklerle hemen künte aramaya başlamıştı. Damat Mahmut Celaleddin Paşa o zaman sözü haklı çıkmış bir insan edasıyla... Gördün mü paşa birader? Ben sana bu deli ormanında bir şey yok dememiş miydim? İşte söylediğim gibi çıktı.
4: Canım dur, acele etme. Demin de o bastırdı asmını.
1: Evet ama Hasan Pehlivan yerden kalkmaya muvaffak oldu. Deli ormanlı ise kalkamayacak.
4: Nereden biliyorsun?
1: Ben anladım. Gündeliyor Hasan Pehlivan.
4: Hele gündelesin de.
1: Yarım dünya Hasan Pehlivan geçen güreşte başına gelenleri bildiği için dikkatli davranıyordu. Ve hasmını gündelemek için de elinden gelen gayreti gösteriyordu. Pamukçulu da dikkatle kendini koruyor, hasmının kendini gündelemek için giriştiği hamleleri boşa çıkarmasını biliyordu. Güreşte her bakımdan tam bir denkleşme vardı. Hasan Pehlivan hasmını bir türlü kündeleyemeyince taraftarları sabırsızlanmaya başladılar.
2: Haydi be Hasan Pehlivan!
3: Uzatma şu güreşi, al kündeyi!
2: Göster pehlivanlığını yarım dünya, göster!
1: Hasan Pehlivan bu teşvikleri duydukça gayrete geliyor, kündeyi doldurmak ve hasmını yenebilmek için elinden gelen her gayreti fazlasıyla gösteriyordu. Ama olmuyordu bu iş. Deli ormanlı pehlivan bir kaya gibi sapasağlam duruyordu işte altta. Pamukçalı ise hareketsiz duruşuyla sanki ona hadi bakalım elinden geleni yap, ne kadar gayret gösterirsen beni kündeleyemezsin der gibi meydan okuyordu. 10 dakika kadar sonra yarım dünya Hasan Pehlivan yeniden duralamış bulunuyordu ki sarf ettiği bunca boş gayretler sadece kendisini bir kat daha yormuş bulunuyordu. Derken bunu ne derece yorulduğunu kendisi de anlamış olmalıydı ki biraz olsun dinlenmek ihtiyacını duyanarak künde aramaktan vazgeçti. Rakibini rahatça altında tutabilmek için de sarmayı vurdu. Pamukçulu Osman Pehlivan sarmayı yediği anda birden harekete geçmiş, sarmadan olmayan ayağı üzerinde biraz doğrulduktan sonra birden sarmadaki ayağını o hamlede hasmının üzerine döndürüvermişti. Böylece deminden beri üzerinde bulunan ve kendisini zorlayan hasmını şimdi altına alıvermiş bulunuyordu. Evet saygıdeğer dinleyenler, bu bölümümüzde yine Hasan Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan yenişemediler. Ama bir sonraki programımızda bakalım hangisi birbirini yenecek bilemiyoruz ama sabırsızlıkla onu hep birlikte bekliyoruz.

0: edelim diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin ikinci cüz'ü olan Muhammedur Resulullah lafzının, Muhammedur Resulullah kelimesinin, cümlesinin manasını ve ihtiva etmiş olduğu akaidi manaları işleyeceğiz. Bundan önceki dersimizde La ilahe illallah'ın iki manasının olduğu, ilk manasının Allah-u Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, ikinci manasının ise Allah-u Teala dışındaki bütün varlıkların Allah-u Teala'ya muhtaç olduğunu işlemiştik. Bu iki mananın toplam ihtiva etmiş olduğu akaidi manaların 50 tane olduğunu söylemiştik. Bugünkü dersimizde ise bu dersimizde Muhammedur Resulullah kelimesinin ihtiva etmiş olduğu itikadi manaları açıklayacağız. Ve emma kavluna Muhammedur Resulullah. Musannif Hazretleri şöyle dedi. Muhammedur Resulullah sözü, kelime-i tevhidin ikinci cüz'ü olan Muhammedur Resulullah sözü. Femanahu ettasdid bi thubutu risaletihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun manası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmektir. Yani Muhammedur Resulullah demek, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın elçisidir, peygamberidir demektir. Dolayısıyla buradan Muhammedur Resulullah manasının ihtiva etmiş olduğu manalar, itikadi manalar nelerdir? Musannif Hazretleri şu an onları açıklayacak. Ve la şekke ennet tasdika biha, hiç şek şüphe yok ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmek, ona inanmak, iman etmek yestelzimu tasdika bi kulli ma ca'e bihi min indillah, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından bize getirmiş olduğu bütün hükümlere inanmak demektir. Yani Muhammedur Resulullah cümlesini tasdik etmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani peygamberliğini tasdik etmektir. Dolayısıyla peygamberliğini tasdik etmekle beraber Allah katından bize getirmiş olduğu bütün hükümleri de tasdik etmek manasındadır. Dolayısıyla Musannif Hazretleri dedi ki madem ki Muhammedur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmektir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün hükümleri tasdik etmektir. Feyedhulü fihi fi mana kavlina Muhammedun Resulullah, o zaman Muhammedur Resulullah sözünün ihtiva etmiş olduğu mana şudur. El imanu et tasdik bi sairil enbiya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerini tasdik etmek olduğu gibi aynı şekilde diğer peygamberlerin de peygamberliğini

tasdik etmektir. Bunun dışında ve bil melaiketi aynı şekilde melekleri de tasdik etmektir. Vel kutubü semaviye semavi kitapları da tasdik etmektir. Vel yevmil ahiri ahiret gününü de aynı şekilde tasdik etmektir. Sonuç olarak feyedhulü fî mâna kavlina Muhammedur Resulullah, yani Muhammedur Resulullah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın peygamberidir, elçisidir sözünün manasının altına bütün peygamberleri tasdik etmek, Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu kitapları tasdik etmek, melekleri tasdik etmek ve kıyamet gününü tasdik etmekte girmiştir. Muhammedur Resulullah cümlesi bütün bunları ihtiva etmiştir. Çünkü Muhammedur Resulullah demek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın elçisidir, peygamberidir demek ve Allah katından getirdiği bütün hükümleri tasdik etmektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Allah katından getirmiş olduğu hükümlerden bazıları da meleklere inanmak, inmiş olan Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplara inanmak, kıyamet gününe inanmak ve diğer peygamberlere inanmaktır. Tabii Nebi ve Resul kavramını önceki derslerimizde işlemiştik. Musannif Hazretleri burada ibarede diğer peygamberlere bisairil enbiya derken buna da değindi. Emmel enbiya fecem'u nebiyyin ve kad karrarnaha manahu ve manar rasul fima selef. Önceki dersimizde Nebi ve Resul'ün manası nedir? Bunu açıklamıştık diye söyledi. Tabii önceki derslerimizde peygamberler, şu an konumuz diğer peygamberlere de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmekle beraber aynı şekilde getirdiği hükümlerden biri olan diğer peygamberlere de iman etmek konusunu ihtiva etti dedik. Peki diğer peygamberlerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki peygamberlerin İman etmek nasıl olacak? İcmali iman mı, tafsili iman mı? Önceki derslerimizde bunu da işlemiştik. Musannif Hazretleri enbiya konusu gelince buna da değindi. Kema kararna ennel vacibe alel mükellef. Tabii önceki derslerimizde ifade ettik ki mükellefe vacip olan el imanu bil enbiya ve rusul icmalen, peygamberlere, nebilere ve resullere icmali bir şekilde iman etmektir. İllel hamse vel işrin el mütekaddime esma'uhum, ancak 25'i hariç. Ki onlar da isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber hariç. Fel vacib el imanu bihim tafsilen. Çünkü onlara tafsili iman vaciptir. Ve hakkakna manel imani bihim icmalen ve tafsilen. Yine önceki derslerimizde icmali iman nasıl olur? Tafsili iman nasıl olur onu da söylemiştik. Ve beyan ederken şöyle demiştik. Bu 25 peygambere, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen 25 peygambere tafsilen iman etmek vaciptir. Nedir tafsilen iman etmek? Herhangi bir ortamda zikredildiklerinde evet o peygamberdir diye söylemektir. Yani ismi zikredilip söylendiğinde onun peygamber olduğunu tasdik etmektir. Bu tafsili imandır. İsimlerin ezberlenmesi şart değildir. Ama herhangi bir ortamda o 25 peygamberden birinin ismi geçtiği zaman evet bu peygamberdir demektir. İcmali iman ise 25 peygamberin dışındakilere, diğer peygamberlere Allah-u Teala'nın nebileri ve rasulleri vardır demektir. İcmali iman budur. Ve ehli sünnet itikadına göre daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Peygamberlerin sayısında herhangi bir hasır yapmamak gerekir demiştik. 25 peygambere tafsilen iman ediyoruz. Herhangi bir ortamda isimleri zikredildiği zaman peygamber olduğunu tasdik etmek demekti. Geri kalanlara ise 25 peygamberin, yani Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin dışındakilere ise icmalen iman ediyoruz. Burada da Allah-u Teala'nın bu 25 peygamberin dışında, ismi geçen 25 peygamberin dışında Nebi ve Resulleri vardır, biz buna iman ettik demek yeterliydi. İcmali iman da buydu. Aynı şekilde Musannif Hazretleri metinde zikrederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmek, diğer peygamberleri de tasdik etmeyi ihtiva eder dedi. Ve ikinci bir şey olarak dedi ki aynı şekilde melek.

Leri de tasdik etmeyi ihtiva eder dedi. Çünkü Allah-u Teala'nın Allah katından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün hükümleri tasdik etmekti. Bunlardan bir tanesi de melekler konusuydu. Peki melekler hakkında Musannif Hazretleri şöyle bilgi verdi. Ve emmel melaike, meleklere aynı şekilde iman edeceğiz. Peki melekler tarifi nedir? Nasıl varlıklardır? Ve emmel melaiketu fehum ecsamun nuraniyetun. Onlar nurani varlıklardır. Ey mahlukatun minen nuri, nurdan yaratılmışlardır. La ye'kulune ve la yeşrabune ve la yenamune ve la yetenakehune. Onlar yemezler, içmezler, uyumazlar ve nikahlanmazlar. Yusebbihune leyle ve nehara, gece gündüz Allah-u Teala'yı tesbih ederler. La ya'sune Allahe ma emarahum ve yef'alune ma yu'merun. Aynı şekilde Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde isyan etmezler ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Kadirune ale teşekkülü bi suretin hasenetin muhtelifetin. Aynı şekilde güzel suretlere girebilirler. Değişik güzel suretlere teşekkül edebilirler. La yusafune bi zukuretin ve la unuthetin. Erkeklikle veya kadınlıkla vasıflanmazlar. Femen vasafahum bi zukureti. Kim ki melekleri erkeklikle vasıflarsa fehuve fasikun, bu fasıklıktır. Ve men vasafahum bil unuseti, kim ki onları bayanlıkla, kadınlıkla vasıflarsa fehuve kafirun, bu o kişiyi küfre götürür. Ve meskenuhum es semavatu galiben, genellikle semadadırlar. Ve minhum men yeskunul arda, yerde, yeryüzünde olanlar da vardır. Ve hum baliğune fil kesreti ila haddin la ya'lemuhu illallahu ta'ala. Sayıları çoktur ama sayılarını ancak Allah-u Teala bilir. Peki melekler konusunda iman etmemiz gereken, yani nasıl iman etmemiz gerekir? Musannif Hazretleri onu da şöyle bildirdi. Fel vacib alel mükellef el imanu bihim icmalen bi en yu'mine bi enne lillahi melaiketen mevcudin illa men verede ta'yinuhu bi ismi'l khas ev nev'ihil khas. Melekler konusunda ise iman aynı şekilde tafsili ve icmali iman olarak yine ikiye ayrılmakta. Allah-u Teala'nın, yani Peygamber Efendimiz tarafından bize has ismiyle bildirilen melekler, yani isimleriyle bildirilen meleklere tafsilen iman etmemiz vacip. Aynı şekilde görevleriyle ve nev'leriyle beraber bildirilen meleklere de aynı şekilde tafsilen iman etmemiz vacip. Ancak bu özel ismiyle ve görevleriyle bildirilenlerin dışındaki meleklere iman etmemiz ise icmali iman yeterli. Yani bu melekler ise fel evvelu aşaratun, özel isimleriyle bildirilen melekler 10 tanedir. Cibrilu Cebrail aleyhisselam ve Mikailu Mikail aleyhisselam ve İsrafilu İsrafil aleyhisselam ve Azrailu Azrail aleyhisselam ve Rıdvanu Hazinil Cenne, cennet bekçisi olan Rıdvan ve Maliku Hazinun Nar, aynı şekilde cehennemin bekçisi olan Malik ve Münker ve Nekir ve Rakib ve Atid. Bunlar bize özel isimleriyle bildirilmiş. Dolayısıyla bizim de bunlara tafsili olarak iman etmemiz vacip. Yani isimlerini bilmemiz vaciptir. Diğer ikinci olarak, yani görevleriyle, nev'larıyla beraber bildirilenler ise el hafazatu lil abdi, hafaza melekleri, min vakti kevnihi nutfeten fir rahimi ila mevtihi, kişinin doğumundan ölümüne kadar kişiyi muhafaza eden melekler, ve hameletul arşi, arşı taşıyan melekler, ve a'vanu azrail, Azrail aleyhisselamın yardımcısı olan melekler, ve hazenetul cenne ve nar aleyhimussalatu vesselam ecmain, ve cennet ve cehennemin bekçisi olan diğer melekler, bunlar ise bize nev'i ile beraber bildirilmişler. Dolayısıyla bunlara da böyle tafsili olarak iman etmek vacip. Ama bu saymış olduğumuz iki kısmın dışındaki, yani özel isimleriyle bildirilmeyip aynı şekilde özel nev'leriyle ve görevleriyle bildirilmeyenlere ise icmali iman vacip. O da şu şekildedir. Allah-u Teala'nın yeryüzünde
ve gökyüzünde melekleri vardır. Biz buna iman ettik demek yeterlidir.

Ama bu özel isimleriyle bize bildirilenler, görevleriyle ve nevalarıyla bize bildirilenlerde ise bunlara tafsili iman etmek vaciptir. Ve Musannif Hazretlerinin yine Muhammedur Resulullah kelimesi aynı şekilde Kütüb-ü Semavi, yani Allah Teala'nın indirmiş olduğu kitaplara ve sahifelere iman etmeyi de ihtiva ediyor, içeriyor diye söylemiştik. O konu hakkında da Musannif Hazretleri şöyle buyurdu. Ve emmel kutubu semaviye, semavi kitaplar. Ne demek? Eyil münezzele mine semai. Yani Allah Teala'nın bize indirmiş olduğu kitaplar. Fel muradu biha ma yeşmelu suhufe. Tabi bundan maksadımız sahifelere de şamil gelen. Ve kad iştehara, meşhur oldu ki enne adede suhuf vel kutub mi'etun ve erba'a. Yani sahifelerin ve kitapların, indirilen sahifelerin ve kitapların toplamı 104 tanedir. Suhufu Şit Sittune, Şit Aleyhisselam'a 60 sahife inmiştir. Ve Suhufu İbrahim Thelasune, İbrahim Aleyhisselam'a 30 sahife inmiştir. Ve Suhufu Musa Aşaratun Kablet Tevrat, Tevrat'tan önce Musa Aleyhisselam'a 10 sahife inmiştir. Dolayısıyla toplamı 100 sahife etmiştir. Vel kutubul erba'a, bu sahifelerin dışındaki indirilen kitaplar ise et Tevrat li Musa, Tevrat Musa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Ve Zebur li Davud, Zebur Davud Aleyhisselam'a indirilmiştir. Vel İncil li İsa, İncil İsa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Vel Furkan, eyl Kur'an, Kur'an-ı Kerim ise li Muhammedin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiştir. Tabi sahifelerde, kitaplarda değil, kitapların sayısı 4'tür. Ancak sahifelerde ihtilaflar bulunmaktadır. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de burada dedi ki وَالتَّحْقِقْ الْاِمْسَاكُ عَنْ حَصْرِهَا فِي عَدَدٍ لِلْاِخْتِلَافِ فِيهِ. Biz Allah-u Teala'nın sahifeler indirdiğini tasdik etmemiz yeterli. Sayılarını bilmemize gerek yok. Onları icmali bir şekilde iman etmemiz yeterlidir. Yani Allah-u Teala sahifeler, suhuflar indirmiştir diye iman etmemiz yeterlidir. Ama sahifelerin dışındaki saymış olduğumuz 4 kitaba tafsili olarak iman vaciptir. Onun için Musannif Hazretleri burada dedi ki fel vacib alel mükellef, mükellefe vacip olan i'tikadu ennallâhe enzele kutuben ve suhufen minessema alel icmal. İcmali bir şekilde Allah-u Teala'nın peygamberlerine, yani kullarına sahifeler ve kitaplar indirdiğine icmali bir şekilde iman etmek vacip. Burada icmali iman yeterli. Ancak illel kutubul erba'a, ancak 4 tane saymış olduğumuz kitaplar, onlar hariç. Fel vacib aleyhi marifetuha vel iman biha tafsilen. Çünkü onlara icmali iman yeterli değil. Onlardaki imanın tafsili iman olması gerekir. Diğer bir konumuz ise yine Muhammedur Resulullah kelimesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana. Ahiret gününe iman demiştik. Burada Musannif Hazretleri ahiret gününe imana da değindi. Yani ilk baş onları kısa kısa söyledi. Daha sonra deminden de ifade ettiğimiz üzere her birine belli bir miktarda detay verdi. Şimdiki ise kıyamet günü. Ve emmel yevmul ahir. Kıyamet günü, yani yevmul ahir nedir? Fehuve yevmul kıyameti, kıyamet günüdür. Ona yevmul ahir denilir. İnnemâ vusife bil ahir. Niye ahir diye vasıflandı? Li ennehu ahiru eyyamid dünya. Yevmul ahir demek son gün demek. Neden böyle vasıflandı son gün diye? Çünkü dünya günlerinin son günüdür. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman aynı şekilde kıyamet gününün varlığını da tasdik etmiş olduk ve iman etmiş olduk. Muhammedur Resulullah cümlesi kıyamet gününe iman etmeyi de ihtiva etmiş oldu. Tabii kıyamet gününe iman etmeyle beraber aynı şekilde neye iman etmiş oluruz? Musannif Hazretleri dedi ki vel muradu bil imani bil yevmil ahiri, yani kıyamet gününe imanla murat et tasdik bihi, hem kıyamet gününü tasdik etmektir. Bir de ve bima varada ennehu seyaka fihi, kıyamet gününde gerçek

gerçekleşecek bütün olayları tasdik etmektir. Onlar da minel ehval ma yatulu zikruhu, yani zikri uzunca olacak kıyametin ahvalleri. Yani kıyamette bulunan korkutucu şeyler ve kıyametin ahvalleri. İşte terazinin olması, amellerin tartılması, sualin olması, kabir, kabirden çıkma gibi kıyamet gününde gerçekleşecek o olayların hepsini tasdik etmektir. Aynı şekilde yine Muhammedur Resulullah sözünün, Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana ise, içermiş olduğu diğer bir mana ise, vücubu sıdkı rusul aleyhimussalatu vesselam, peygamberlerin hakkında, yani peygamberlerin sadık olmaları ve istihaletül kezibi aleyhim, aynı şekilde peygamberlerin kendilerinden yalanın vuku bulmasının müstahil olması, yani düşünülememesi. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesi aynı şekilde itikat olarak peygamberler hakkında sıdkiyetin vacip olduğunu ve onlardan herhangi bir kezibin meydana gelmesinin düşünülemeyeceğini de ihtiva etmiş oldu. Ve vechu ahsu hazeyni minhu. Peki peygamberlerin sadık olması ve peygamberlerden yalanın meydana gelmesinin düşünülemeyeceği Muhammedur Resulullah cümlesinden nasıl meydana geldi? Yani Muhammedur Resulullah bu iki manayı nasıl ihtiva etti? Enne tasdika bi thubuti risaletihi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselamın risaletinin sabit olduğunu tasdik etmek, ki o da Muhammedur Resulullah sözünün manasıdır. Neyi gerektirir? Yestelzimut tasdika bi cemii ma ca'e bihi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Allah katından getirmiş olduğu hükümleri tasdik etmeyi de gerektirir. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Allah katından getirdiği hükümlerden bazıları da peygamberlerin sadık olduğu, yani peygamberlerin sıdık sıfatının bulunduğu ve onlardan kesinlikle yalanın meydana gelemeyeceğidir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatu vesselamın risaletini tasdik etmemizle beraber peygamberlerin de, peygamberlerin hakkında sıdkın vacip olduğunu ve onlardan kesinlikle yalanın meydana gelemeyeceğini de tasdik etmiş olduk. Yine Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana, ve yu'hadu min kavlina Muhammedun Resulullah eydan, aynı şekilde Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana da istihaletu fi'lil menhiyat kulliha. Peygamberlerden menhilerin meydana gelmesinin müstahil olduğunu ihtiva etmiştir. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah denildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini tasdik etmekle beraber, Efendimizin risaletini tasdik ettiğimiz zaman Allah-u Teala katından getirmiş olduğu bütün hükümleri de tasdik etmiş oluyoruz. Bu hükümlerin içinde yer alan bir meselede peygamberlerden herhangi şer'an yasaklanmış herhangi bir fiilin meydana gelmemesidir. Dolayısıyla peygamberlerden yasaklanmış, şer'an yasaklanmış herhangi bir fiilin meydana gelmemesi peygamberler hakkında emanetin vacip olmasını gerektirmekte. Ve aynı şekilde peygamberler hakkında tebliğ sıfatının da vacip olmasını gerektirmekte. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesi aynı şekilde peygamberler hakkında hem emanetin hem de tebliğ sıfatının vacip olduğunu ihtiva etmektedir. Yine peygamberler hakkında, yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman tasdik ettiğimiz, yani Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu manalardan bir tanesi de cevazul a'radil beşeriyye aleyhim, peygamberler hakkında caiz olan, yani insanlarda bulunması caiz olan vasıfların bulunmasıdır. Tabi Musannif Hazretleri bunu şöyle açıkladı. Ve yu'hadu minhu, ey min kavlina Muhammedun Resulullah,
cevazul a'radil beşeriye aleyhim.

Yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman aynı şekilde bu cümle peygamberlerde, insanlarda bulunması caiz olan şeylerin, vasıfların peygamberlerde de bulunmasının caiz olduğunu ihtiva etmiştir. Niye peki bu manayı ihtiva etti? Bunun delili nedir? Likevni kavlina Muhammedun Resulullah. Çünkü Muhammedun Resulullah kavli innema usbite fihi li seyyidina Muhammedin er-risalete. Çünkü Muhammedun Resulullah kavli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliği, risaleti ispat etmektedir. Dolayısıyla sadece peygamberliği ispat etmekte lel uluhiyye yani ilahlığı değil. Ve la ennehu melek aynı şekilde melek olmadığını. Yani Muhammedur Resulullah cümlesi peygamber efendimiz hakkında ona sadece risaletin ispat edildiğini yani peygamber olduğunu. Dolayısıyla melek olmadığını ve aynı şekilde ilahlık vasıflarının da kendinde bulunmadığını ihtiva etmiştir. Bu ikisinden meydana gelen ise kendisinde ne melaikelerin vasfının bulunması yani kendisinde meleklerin vasfı bulunmamakta ve aynı şekilde ilah vasıfları da bulunmamakta. Dolayısıyla insanlar hakkında caiz olan vasıflar bulunmaktadır. Onun için Muhammedun Resulullah kavli aynı şekilde peygamberlerde insanlarda caiz olan vasıfların peygamberlerde de bulunabileceğini ihtiva etmiştir. Tabii önceki dersimizde insanlar hakkında caiz olan şeyler hangileri peygamberler hakkında da caiz olur? Musannif Hazretleri buna şöyle bir kayıt getirmişti. Yani insanlar hakkında caiz olan şeyler peygamberlerde bulunduğu takdirde peygamberlik makamına herhangi bir noksan getirmeyecek o caiz olan vasıflar peygamberlerde bulunabilir diye söylemiştik. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu yani Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu şeyler risaletle alakalı konulardır. Risaletin dışında aynı şekilde diğer peygamberlere iman etmek, meleklere iman etmek, kitaplara iman etmek ve kıyamet gününe iman etmekle alakalıdır. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bundan sonraki dersimizde Muhammedun Resulullah cümlesiyle alakalı geri kalan ihtiva etmiş olduğu manaları zikredeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Talül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talül Büşra.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

ashabın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan tasim, hürmet, edep ve muhabbetini ifade eden sayısız misallerden biri şöyledir. Halid bin Velid radıyallahu anh, Müslüman bir aşiretin yanından geçerken, aşiret reisi ondan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmasını istedi. Halid bin Velid radıyallahu anh ise, "Onu anlatamam," dedi. Reis, "Anlayabildiğin kadarını anlat," deyince Hazreti Halid şu karşılığı verdi: "Sana şu kadarını söyleyeyim ki, gönderilen gönderenin kadrince olur. Gönderen kainatın halika olduğuna göre gönderilenin şanını varsen hesap et."

Nitekim Amr bin As radıyallahu anh de bu halin bir benzerini şöyle dile getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uzun zaman birlikte bulundum. Fakat onun huzurunda duyduğum haya hissi ve ona karşı beslediğim tazim duygusundan dolayı başımı kaldırıp da doya doya mübarek ve nurlu çehrelerini seyredemedim. Eğer bugün bana, bize Resulullah'ı tavsif et, onu anlat deseler, inanın anlatamam. Muhterem dinleyiciler, ashab-ı kiram, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbet tezahürlerini, onun emir ve nehilerine nasıl ittiba ettiklerine ve onun nebevi ahlakıyla nasıl ahlaklandıklarına bakarak müşahede edebiliriz. Zira seven, sevdiğini sevgisi ölçüsünde taklit edip ona tabi olur. Allah Resulü'nün alemlere rahmet olup, bütün yaratılmışlara şefkat ve merhamet nazarıyla bakışının, ona aşkla bağlı olan sahabilerindeki tezahürlerinden bir diğeri de şöyledir. Ebu Abdurrahman Cebeli şöyle anlatıyor. Rumlara karşı vuku bulan bir sefer esnasında Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh ile bir gemideydik. Başımızda Abdullah bin Kays

bulunuyordu. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari, ganimetleri taksime memur olan zatın yanına geldi ve orada bir kadının ağladığını gördü. Bu kadın, gaza esnasında esir düşenlerdendi. Hazreti Ebu Eyyub, onun niçin ağladığını sorunca, ''Bu kadının bir çocuğu var. Çocuğu anasından ayırdılar. Bu yüzden ağlıyor.'' cevabı verildi. Ebu Eyyub radıyallahu anh hemen çocuğu buldu ve onu anasına teslim ederek kadının gözyaşlarını dindirdi. Fakat ganimetleri taksim eden memur, Abdullah bin Kays'a giderek Hazreti Ebu Eyyub'un yaptıklarını anlattı. Abdullah bin Kays, Ebu Eyyub el-Ensari'ye bu davranışının sebebini sorunca o da şu cevabı verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi dinledim. Anayla çocuğunu birbirinden ayıranları Cenab-ı Hak kıyamet gününde bütün sevdiklerinden ayırır.

İşte Allah ve Resulullah muhabbeti, neticede bütün mahlukata şefkat, merhamet ve muhabbetle bakmayı gerektiriyordu. Zira imanın en büyük meyvesi, muhabbet ve merhamettir. Yaratılanlara muhabbet ve merhametin bereketini ve neticede kulu, iman menbaıyla buluşturduğunu ifade eden şu hadise de pek ibretlidir. Asr-ı Saadet'te Ashab-ı Kiram'dan Hakim bin Hizam adında bir zat vardı. Hazreti Hatice'nin akrabasından olan Hakim radıyallahu anh, cömert, müşfik, hayru hasena sahibi biriydi. Cahiliye devrinde kızlarını diri diri gömmek isteyen babalardan onları satın alır, himaye eder ve hayata kavuştururdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var. Sadaka vermek, köle azat etmek, sıla-i rahim yapmak gibi. Bunlara mukabil bana ecir verilir mi?" diye sordu. Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurdu: "Sen zaten daha önce yaptığın bu iyiliklerin hayrına İslam'la şereflendin." Muhterem dinleyiciler, mahlukata muhabbet ve merhametle yaklaşmak, imandan mahrum olanları, nimetlerin en büyüğü olan imanla şereflendirmeye sevk ederse, iman ehlini ne ulvi nimetlere eriştireceğini düşünmek gerekir. İnsanı ulvi makamlara nail eden vasıfların beyan edildiği bir hadise de şudur. Bişri Hafî der ki, "Bir gece rüyamda Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Bana dedi ki, "Ey Bişr, bilir misin Allah, akranların arasında senin kadrini niçin yüceltti?" "Hayır ya Resulallah," dedim. Buyurdular ki, "Benim sünnetime ittiba etmen, salih kimselerin hizmetinde bulunman, din kardeşlerine vaaz-ı nasihat etmen, ashabımı ve ehli beytimi sevmen, seni salihlerin makamına yükseltti." İman, Cenab-ı Hakk'ın kullarına en büyük nimetidir. Rabbimiz bu nimeti ömrümüz boyunca titizlikle muhafaza etmemizi ve son nefesimizi de imanla vermemizi emir ve ikaz buyurmaktadır. Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Estaizu billah. Ey iman edenler! Allah'ın azameti ilahiyesine yaraşır bir şekilde takva sahibi olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin." İman nimetinin en büyük meyvesi, Hakk'ın nazarıyla mahlukata bakabilmek ve onlara muhabbetle yaklaşabilmektir. Kulluk hayatına seviye kazandıran bu ölçüyle Hakk'ın af, merhamet ve muhabbet iklimine girebilenler, bu hasletlerle hallenir.

dek bütün mahlukata rahmet saçarlar. Nitekim hak dostu Mevlana Hazretleri bu keyfiyetin hikmet dolu bir misalini şöyle sergilemiştir. Dergâhtaki bir sohbet esnasında bir sarhoş çıka gelir. Dervişler onu inciterek dışarı çıkarmak isterler. Mevlana Hazretleri o sarhoşun hakikati aramak için dergâha sığınan bir insan olduğunu düşünerek onu incitenlere hitaben, "Şarabı o içmiş, adeta siz sarhoş olmuşsunuz." buyurur. Efendim bu hikaye, günaha karşı tabii olan nefreti, günahkâra şumullendirmemenin, bilakis günahkârı yaralı bir kuş gibi şefkate muhtaç kabul etmenin ve onu merhametle can sarayına alıp irşad edebilmenin müşahhas bir misalidir. Hoca Ahmed-i Yesevi Hazretleri ne güzel buyurur. Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol sen, öyle mazlum yolda kalsa, hemdem ol sen.

Bugün nail olduğumuz iman topluluğu, asr-ı saadetin kutsi mirasının bereketidir. Ashab-ı kiram ve evliyaullah hazratı, bu kutsi emanetin gelecek nesillere intikalinde büyük bir gayret ve himmet göstererek, ilahi muhabbet etrafında adeta pervane kesilmişlerdir. Onlar, hidayet semamızın yıldızları, hakikat mektebinin muallimleri, günlerimizin bereket ve rahmeti, zamanlarımızın nuru ve yeryüzünde Allah Teala'nın şahitleri olmuşlardır. Peygamber Efendimizin, ashabın, evliyaullah ve salih kulların, Allah'ın dini yolunda muhabbetullah'la gösterdikleri müstesna gayret ve fedakarlıklar bizlere örnek olmalıdır. Bize emanet edilen bu mukaddes mirası zayi etmemek ve onu asli safiyet ve berraklığıyla gelecek nesillere intikal ettirmek, ebedi saadetimizi ilgilendiren en büyük mesuliyetimizdir. Mümin gönüllerin daima bu iman vecdiyle ilahi aşkın ulvi heyecanını en yüksek seviyede tatmaları icap eder. Zira gerçek saadet, fani ve izafi muhabbetlerin dar hududunu aştıktan sonra başlar. Fani sevdaların esaretinden kurtularak, onları gönülden tasfiye etmek, baki nimetlere ermenin vazgeçilmez şartıdır. Fani muhabbetleri tasfiye, her muhabbetin nihai gayesini Allah'a bağlamakla mümkündür. Vatan, millet, aile, çoluk çocuk sevgileri, din kardeşliği, ibadet, infak ve güzel ahlak gibi bütün hayırlar, o muhabbete bağlı olduğu zaman, kulu Rabbinin muhabbetine ve rızasına erdirir. İşte ashab-ı kiramın Allah ve Resulüne olan derin aşkı ve bunun neticesinde Halık'ın nazarıyla mahlukata bakışları bu şekildeydi. Onlar bütün varlıklarını muhabbetleri uğruna feda etmesine binmişlerdi. Dünyalık namına hiçbir şeyi olmayan sahabiler bile, belki de hayatta kazanabilecekleri en büyük varlığı da Allah'ın Resulünden ayrı kalmamak ve onunla beraber olmak uğruna gözlerini kırpmadan feda edebiliyorlardı. Bununla birlikte daha sonra gelen nesiller içinde de Peygamber Efendimiz'i bu derece seven talihli kimseler bulunacaktır. Nitekim onlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı benden sonra gelenler arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını ve ailelerini feda etmek isteyeceklerdir." Şair Fuzuli, muhabbetin merkezinin gönül olduğunu ve muhabbete fani oluş halini şu misal

ile sergiler. Mecnun, Leyla'nın köyünde avare avare gezerken bir yabancı gelir, Leyla'nın evini sorar. Mecnun, onun evini boşuna

misalde sergilenen derin hikmet üzerinde düşünerek, gönlümüzün ne kadar nazargah-ı ilahi halinde olduğunu muhasebe etmek durumundayız. Yani gönlümüz ne kadar Allah ve Resulünün muhabbetiyle dolu halde, iman vecdi, ibadet ve davranışlarımızda tecelli ediyor mu? Yoksa muhabbet, dillerimizden yüreklerimize inmeyen, kuru bir iddiadan ibaret mi kalıyor? Kalp atışlarımız, hal ve tavırlarımız ne kadar Kur'an-ı Kerim istikametinde ve sünnet-i seniyye muktezasında, fani nimetleri ne kadar ilahi muhabbete bir vasıta haline getirebiliyoruz? Hazreti Ömer radıyallahu anh'in buyurduğu, İlahi mahkemede hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz. Düsturuyla bütün bu hakikatler önünde halimizi mizan etmeliyiz. Ne saadet! Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetinden ve ruhaniyet ikliminden hisse alıp muhabbetin hakikatine erebilenlere. Ya Rabbi, gönüllerimizi iman muhabbetiyle tezyin eyle. Bizleri küfür ve isyanın çirkinliğini görerek bunlardan gereği gibi sakınanlardan eyle. Sevdiklerini bizlere de sevdir. Yerdiklerini bizlere de yerdir. Bizlere aşk, şevk ve iman vecdiyle dolu bir kulluk hayatı yaşatıp kalplerimizi huzura erdir. Dünyadan sevdiklerinin muhabbetiyle birlikte muhabbeti Resulullah ve muhabbetullah'a ulaşmış olarak göçebilmeyi nasip eyle. Amin.

Tasavvuf, kulun daima Cenab-ı Hakk'ın manevi huzurunda bulunmakta olduğunu hatırında ve gönlünde canlı ve zinde tutmasıdır. Çünkü ancak bu şuur, idrak ve anlayış içinde olan has kullar, ibadet, muamelat, hissiyat, velhasıl bir ömrü kuşatan bütün davranışlarına itina ederler. Her nefesi, biz ona, insana, şah damarından daha yakınız, ayetinin muhtevası içinde yaşarlar. İşte bu bir ihsan ve murakabe halidir ki, kulun her an Cenab-ı Hakk'ın nezaretinde ve her halini bilmekte olduğu şuurunu hiçbir zaman kaybetmemesidir. Hakikaten bu hal, günahlara karşı sağlam bir zırh gibidir. Zira bir insan, kendini ilahi huzurda bilinmekteyken ve kalbi, ''Ya Rabbi'' diyerek Allah'la beraberken nasıl günah işleyebilir? Günlük hayatımızda bir çift gözün kendisini gördüğünü sezen bir insan, yapacağı nice yanlış söz ve davranışlardan el çekiyor, üstelik ona ceza veremeyecek bir çift yıldız göz bile olsa. Bu insan, yaratıcının ilahi murakabesini hakkıyla idrak etse, yani ihsan duygusu halinde olsa, o ilahi kudretin hilafına bir iş yapılabilir mi? Allah'ın razı olmayacağı bir tek sözü bile söylemeye ve hatta kabul buyurulmayacak bir tek düşünceyi bile aklından geçirmeye cesaret edebilir mi? Asla. Eğer insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine şah damarından daha yakın olduğunu kalben idrak edebilse, sürekli bir takva hayatı yaşar, devamlı bir korku ve hesaba çekilme endişesiyle uyanık bulunur. İşte asr-ı saadetten bu hale muhteşem bir misal. Bir gece vaktiydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, mutadı olduğu üzere Medine sokaklarını gezmekteydi ki, ansızın durakladı. Önünden geçmekte olduğu evden dışarıya kadar taşan bir tartışma dikkatini çekmişti. Ana kızına, ''Kızım, yarın satacağımız süte biraz su karıştır.'' demekteydi. Kızsa, ''Anacığım, halife süte su karıştırılmasını yasak etmedi mi?'' dedi. Ana, kızının sözlerine sert çıkarak, ''Kızım, gecenin bu saatinde halife süte su kattığımızı nereden bilecek?'' dedi. Ancak gönlü Allah sevgisi ve korkusuyla diri olan kız, anasının süte su katma hilesini yine kabullenmedi. ''Anacığım, halife görmüyor diyelim. Allah da mı görmüyor? Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay. Ama her şeyi görüp bilen kainatın Halik'i Allah'tan gizlemek mümkün mü?'' dedi.

Rabbani hakikatlerle dolu, temiz bir vicdan ve diri bir kalbe sahip olan bu nezihe kızın, deruni bir Allah korkusu içinde annesine verdiği cevap, Hazreti Ömer radıyallahu anhi son derece duygulandırdı. Emirül Müminin, onu sıradan bir sütçü kadının kızı değil, gönlündeki takvasıyla müstesna bir nasip bildi ve oğluna gelin olarak aldı. 5.

0: Halife olarak zikredilen meşhur Ömer bin Abdülaziz işte bu temiz silsileden doğdu. Bu itibarla bütün mesele Cenab-ı Hakk'ın ilahi murakabesi altında olduğumuzu bilerek yaşayabilmektir. Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir." Allah Teala her yerde, her zaman, her şeyin ve herkesin yanındadır. Yapılan her hareketten haberdardır ve kullarını müşahede altında tuttuğu muhakkaktır. Aksi olsaydı bu Cenab-ı Hak için bir noksanlık ifade ederdi. Allah Teala ise bütün noksanlıklardan münezzehtir. İnsan bu hakikati kamil manada idrak edebilse nefsi tezkiye, kalbi tasfiye olup vuslata doğru mesafe almaya başlar. Bütün fani endişeleri silinerek yerini baki hayatın endişe ve hazırlıkları alır. Allah'la beraberlik hissi insanı daima korku ve uyanıklık halinde tutarak hayatın her türlü kirinden ve lekesinden uzaklaştırır. Hak dostlarından bir zat şöyle buyurur: "Hiçbir yolcu istasyonda uyumaz. Hangi menzile gidecekse ona göre hazırlık yapıp vasıtalarına müracaat eder. Yanlış bir trene binmez. İşte dünyada ahiret aleminin istasyonu mesabesindedir. Bu bakımdan zihnin ve kalbin kuvvetini artırmak zaruridir." Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih adlı programdan hepinize sevgiler ve saygılar. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlarım. Sevgili dinleyenler, geçen hafta İstanbul'un fethini anlatmıştık sizlere. Bu haftaki konumuz Anadolu'nun fethi. Lakin geçen haftaki programımızı biraz tekrarlamak, biraz özet yapmak istiyorum. Geçen hafta İstanbul fethinin başlangıç tarihini Hendek Savaşı olarak söylemiştik. Çünkü bu tarihten itibaren Müslümanların gönlünde o sevda düştü. 627 Hendek Savaşı'nda Allah Resulü'nün Hendek'e eşmek için kuyuya girip o kayayı parçalarken, ki tarif de etmiştik, çakmak taşlarının çıkardığı taş gibi balyozla taşa vuruyor, taştan bir kıvılcım çıkıyor. Bu esnada Allah Resulü, İstanbul'un fethi bir gün gerçekleşecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker hadisini orada söylediğini siz kıymetli dinleyenlerle paylaşmıştık. Bu güzel söze mazhar olabilmek için ilk hareketi Hazreti Muaviye Hazretleri'nin yaptığını görüyoruz. Bu ordunun içerisinde hepimizin bildiği bir sima var. Eyüp el Ensari Hazretleri. Allah Resulü'nü Medine'ye geldiği zaman ağırlayan, misafir eden o büyük sahabi, bu güzel müjdeden mazhar olabilmek, o güzel müjdeye ulaşabilmek için o dahi Hazreti Muaviye'nin ordusuna katılmış, 90 küsur yaşında İstanbul'a gelmiş ve ruhunu burada teslim etmiş. Ve bizlere de bugün tüm insanlığa, tüm İstanbul'a kucak açıyor, bizleri gittiğimiz zaman bizlere misafir ediyor. Ki burada şunu da söylemek istiyorum. Bazen arkadaşlarım stresli gördüğüm zamanlarda, bazen öğrencilerime de söylüyorum. Eğer diyorum stres ve sıkıntı artık dayanmaz bir hal aldığı zaman, diyorum gidin Eyüp el Ensari Hazretleri'nin mekanına, bir köşeye oturun ve şunu söyleyin. Efendim, dün Allah Resulü'ne evinizi açtınız. Bugün de bizi açınız. Bunaldım ve sıkıldım. Yardım edin. Deyiniz diyorum. Yapan öğrencilerim olduğunu duyuyorum ve rahatlamış olarak da geliyorlar. Buradan tüm dinleyenlere bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Bu sevda ile Türk İslam imparatorları, hükümdarları burayı kuşatmışlar. İlk beylikler var burayı kuşatan, Çaka Beyliği. Daha sonra Osmanlılar döneminde Yıldırım Bayezid birkaç kez kuşatıyor. İlkini Haçlı ordusu yüzünden, ikincisini ise Timur sebebiyle kaldırmak zorunda kalıyor muhasarayı. İkinci Murat bu işe yelteniyor ama muvaffak olamıyor. Buranın ne zaman fetholunacağını Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne soruyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri uzun bir tefekkürden sonra buranın fethedileceğini söylüyor. Ancak bunu ne siz ne de ben görebileceğim, ki bunu biz geçen haftaki programımızda anlatmıştık. Bu buranın fethi bizim köse ile

Kumdak'taki Çelebi'ye nasip olacak diye de müjdeyi vermiş. İkinci Murat bundan dolayı 10-12 yaşlarındayken evladını tahta bırakıp Manisa'ya çekilmişti. İkinci Mehmet ikinci kez başa geçtiği zaman ilk iş olarak İstanbul'un fethi için hazırlıklara girişildiğini ve bu sebeple bir öküz derisi büyüklüğünde olan ki bu menakabı biz geçen hafta anlatmıştık. Rumeli Hisar inşasının yaptığını, İstanbul'u Ulubatlı Hasan'ın sancağı dikmesiyle fethedildiğini ve Akşemseddin Hazretleri ile beraber fethettikleri bu şehre girdiklerini söylemiştik. Burada bir menakıp daha var idi. Bin küsür yıldır yıkılmayan bu devlet yıkılmış ve halk merak ediyor burayı alan kim? Fatih ve yanındaki hocaları, komutanlara beraber İstanbul'a girdiği zaman İstanbul halkı bir gencin burayı fethetmesi mümkün olamayacağını tahmin etmiş olsa gerek ki herkes Akşemseddin Hazretleri'ne doğru teveccüh ediyor. Çünkü boyu, posu, yaşı onu gösteriyor. Öyle olması gerekir diye bir kanaat oluşuyor İstanbul halkında. Fatih hocasına teveccüh edildiğini görünce tebessüm ediyor. Akşemseddin Hazretleri de eliyle ben değilim asıl Fatih o gibilerinden genç Fatih'i, genç padişahı gösterince işte burada Fatih, Fatih olduğuna gösteriyor ve şunu söylüyor. Evet biz burayı fethettik ama asıl fetih sahipleri onlardır. Bizi yetiştiren onlardır. Siz doğrusunu yapıyorsunuz, ona teveccüh edin diyerek gerçek manada Fatihliğini göstermiştir. Kıymetli dinleyenler, İstanbul'un fethini özetle bu şekilde anlattıktan sonra bu haftaki konumuz Anadolu'nun fethi. Kıymetli dinleyenler, Türk İslam devletleri hükümdarlarının gayesi sadece sınırlarını genişletmek olmamıştır. Tek bir gaye var, o da İslam'ı tüm dünyaya elleri ve güçleri yettiği kadar yayabilmek. Kıymetli dinleyenler, İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar, onu takip eden Gazneliler var. Ki Gazneliler deyince ayrı bir ben not düşeceğim. Çünkü Gaznelileri anlatmış olduğum programdan sonra bazıları bizi aradılar, dinleyenlerin sağ olsunlar. Burada geçen menakıplar var ki bugün dahi devlet büyüklerinin dinleyip örnek alacağı türden efendim. Onları burada ben tekrar etmek istiyorum ki ben kendilerine müsait olduğum zaman da program uygun olursa bu menakıpları anlatacağımı kendilerine izah etmiştim. Bu hükümdarlardan Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Tek bir gayesi var, İslamiyet'in Hindistan'da yayılabilmesi. Selçuklularda bu fetihlerin batıya kaydığını biz görüyoruz. Anadolu ve Rumeli'ne, ki o zamanlar Rumeli'ye geçiyor buralar. Gazneli Mahmut, Karahanlılardan sonra kurulan Gazneliler doğuya sefer düzenlerken Selçuklular batıya düzenleyecekler ki Selçuklular Gaznelilerden daha sonra tarih sahnesinden çıkıyorlar. Gazneli Mahmut tam 17 kez, ki bazı tarihçiler 30 olduğunu da söylüyorlar, kesin olarak bilinen 17 kez Hindistan'a sefer düzenliyor. Tek bir gayesi var, ilahi kelimetullah. Yani Allah-u Teala'nın ahkamını, İslam dinini oralara yayabilmek. Bugün Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Hindistan'daki Müslüman tebaadan bahsedebiliyorsak, onların tek borçlu olduğu kimse Gazneli Mahmut desek bu yalan olmaz kıymetli dinleyenler. Gazneli Mahmud'un buraya yapmış olduğu seferlerde, fetihlerde ilginç anekdotlar da var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Notlarıma bir bakayım kıymetli dinleyenler. Gazneli Sultan Mahmud Han, İslam yaymak için düzenlediği bu Hint seferlerinin birinde çok şiddetli bir direnmeyle karşılaşır. Savaşı kaybedeceği şüphesine düşmek üzeredir. Bu zor durumdayken Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyor Gazneli Mahmud. Ya Rabbi, bu savaştan galip çıkarsam şahsıma düşecek bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım. Böyle bir yemin, böyle bir ahd etmiş. Çünkü bu seferki seferde çetin çıkmış Hint ordusu. Allah'ın yardım yetişir ve Sultan Mahmud savaşı kazanır kıymetli dinleyenler. Oldukça da kıymetli ganimetler kazanılır, elde edilir. Sultan Gazni'ye döndüklerinde kendine düşen bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başlar. Fakat bazı vezir ve komutanlar araya girip aman sultanım ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini nereden bilecekler diye de söylemekten geri çekilmezler. Sultan Mahmud bunu Allah-u Teala'ya verdiği sözün gereği olarak yaptığını,

Kendisi için bir adak olduğunu söylediyse de adamdan ikna edemez. Sultanım, önemsiz olanları dağıtın ancak değerli olanları hazineye bırakın. Bütün memleketin bunlara ihtiyacı var. Belki sevabı böyle daha çok olur diye de ikna etmeye çalışırlar Gazneli Mahmud'u. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mahmud düşünür. Bir Allah dostuna durumu açar ve fikrini ister. O Allah dostu şöyle der: ne kadar manidar. Sultanım, bunun çaresi kolay. Eğer Allah'ın izni olmadan bu zaferi kazansaydınız, bir daha da ondan isteyeceğiniz bir şey olmayacaksa sözünüze durmanız gerekmez. Yok, bu zaferi size Allah-u Teala'nın ihsan ettiğini ve yine ona ihtiyacınız olacaksa, ihtiyacın var olduğuna inanıyorsanız, verdiğiniz sözde durun. Adanızı yerine getirin. Ganimetleri yoksullara dağıtın der. Sultan Mahmud tövbe eder. Zaferi elbette Allah-u Teala ihsan etti diyerek sözünü yerine getirir ve kendisine düşen ganimetlerin hepsini yoksullara dağıtır. Sevgili dinleyenler, Sultan Mahmud yine çıktığı bir Hint seferinde Sümenat'ta Lat adında bir putu ele geçirir. Hintliler bu putu geri almak için bir ton altın vermeyi teklif ederler. Ama sultan hiçbir şekilde putu satmaya razı olmaz. Odun yığdırıp ateşe attırır, putu eritir. Bu sırada sergiçin biri: yakmamalıydı. Altın puttan daha iyidir. Satsa daha iyi olurdu der. Sultan Mahmud bu sözleri duyunca, kıyamet günü Allah'ın herkesin önünde bana Azer'le Mahmud'a iyi bakın. Bunların ikisi de birdir. Birisi put yontar yapar, öbürü de satar demesinden korkarım der. Sonra da putu ateşte güzelce yaktırır. Put yanınca puttaki mücevherler erir. Teklif edilen miktar ağırlığında mücevher ortaya çıkar. İstenen şey bedavadan ele geçmiş olur. Bu hal üzerine alimler dediler ki, Lat'ın hak ettiği buydu, yani ateşti. Elde edilenlerse Allah'ın bir ikramı. Sen de bütün putlarını kır ki put gibi perişan olup ayaklar altına düşmeyesin. Puta benzeyen nefsine yak, kavur, içinden bir hayli var olan mücevherleri ortaya çıkar der Allah dostları Sultan Mahmud'a. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mahmud konusu açılmışken onun güzel ahlakını bahsetmeden geçmek uygun düşmez. Sultan Mahmud İslami değerlere karşı büyük bir saygı gösterirdi. Bu manada şöyle bir olay anlatılır. Yakın komutanlarından birinin adı Muhammed'di. Komutanına devamlı olarak Muhammed ismiyle hitap ederdi. Bir vakit olduğu Muhammed'e hitap ederken babasının ismiyle, yani İshak'ın oğlu diye seslendi. Komutan her zamankinin aksine bu hitapla karşılaşınca, yani kendi ismiyle değil de babasının ismiyle çağırmasından dolayı kalbi kırılır gibi oldu. Sultana böyle hitap etmesinin sebebini sordu. Sultan Mahmud, senin adın Resulullah'ın adıdır. Ben bugüne kadar hiçbir an onun adını abdestsiz ağzıma almış değilim. Sana babanın adıyla seslendiğim zaman abdestim yoktu. İslam padişahının ne derece zirvede olduğu ahlaki yönden gösteren bir delil kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Gazneli Mahmud'un bir de Ayaz isimli bir kölesi, bir hizmetlisi var ki Ali Dekak Hazretlerinin dahi sohbetlerine konu olmuştur. Sultan Mahmud'a bahsedip de Ayaz'dan bahsetmemek mümkün değil. Gazneli Mahmud bir gün saray erkanıyla beraber ava gider. Avda önüne bir geyik çıkar. Gazneli Mahmud geyiği vurmak için peşine düşer ve atıyla geyiği kovalamaya başlar. Bir müddet arkasından gittiyse de geyiği yakalayamaz. Ve bir hayli yorulur ve terler. Hükümdar geyiğin peşini bırakır ve kan ter içinde bir köye varır. Köyün girişinde bir ev görüp su içmek için atından iner. Evde yalnız 8-10 yaşlarında bir çocuk vardır. Gazneli Mahmud çocuktan su ister. Çocuk, siz biraz oturun. Babam suya gitti, şimdi gelir. Size suyu veririm der ve misafirin atını gezdirmeye başlar. Fakat çocuk gelenin padişah olduğunu bilmemektedir. Padişah biraz oturup teri soğuduktan sonra çocuk içeri girer, bir bardak su getirip buyurun efendim diye tanımadığı padişaha ikram eder. Gazneli Mahmud kaşlarını çatar. Niçin yalan söyledin? Halbuki evde su varmış dediğinde çocuk, efendim ben yalan söylemedim. Babam hakikaten suya gitti. Fakat ben sizin hararetiniz geçsin, içtiğiniz su size zarar vermesin diye su vermedim.

der ve elinde su testisiyle sudan gelen babasını göstererek, bakın babam sudan geliyor der. Çocuğun bu zarafeti ve feraseti sultanın son derece hoşuna gider. Onu babasından izin alarak sarayına götürmek ister. Bu çocuk ömrünü sultana sadakatle bağlayacak olan Ayaz'ın kendisidir kıymetli dinleyenler. O dönemin büyük evliyalarından biri olan Ali Dekak Hazretlerinin bile sohbetlerinde konu olacak olan edepli bir Ayaz'dır saraydaki kıymetli dinleyenler. Ayaz köyünden ayrılırken sultanın hiçbir şey almana lüzum yok dediği halde yanına bezle sarılı bir şeyler getirmiştir ve onun ne olduğunu da kimseye söylememiştir. Saraya yerleşen çocuk bir taraftan tahsilini tamamlarken bir taraftan da padişahın sohbet meclislerine iştirak etmektedir o çocuk yaşta. Ayaz ismindeki bu çocuk daha o yaşta padişahın takdir ve hayranlığını kazanır. Genç yaştaki Ayaz'ın bu derece mevki sahibi olmasını bazı saray erkanı çekemez tabii ki. Ne yapsak da bunu sultanın gözünden düşürsek diye hileler dahi düşünmeye başlarlar. Haset her zaman oldu olacak kıymetli dinleyenler. Ayaz ise Gazneli Mahmud'un gözüne o kadar çok girmiştir ki padişah ona sarayın hazine anahtarını dahi teslim etmiştir. Ayaz'ın aleyhindekiler bu durumu fırsat bilirler. Etrafa hırsızlık yaptığını yaymaya başlarlar Ayaz'ın. Dedikodu bir taraftan genişlerken bir taraftan da veziller padişaha Ayaz'ı şikayet ederler. Sultanım, sizin göz bebeğiniz ve herkesten üstün tuttuğunuz Ayaz hazineden hırsızlık yapıyor der. Gazneli Mahmud, nereden biliyorsunuz hırsızlık yaptığını der ve iftiracılara bunu ispata davet eder. Onlar, sultanım, Ayaz saraya geldiği günden beri odası hep kilitlidir. Bizim odalarımızın kapıları ise herkes açık, bunu siz de bilirsiniz. Hele son zamanlarda odasının kapısına giriyor, kilitliyor ve hiç çıkmıyor. Eğer bizden gizlediği kıymetli bir mücevher olmazsa hiç odasını kilitlemeye lüzum görür mü? Padişah onlara yalan söylüyorsunuz dese mesele hallolacak. Ayaz'ın odasını aratsa onu gücendirmiş olacak. İkinci şıkkı tercih edecek. Diyecek ki gidin Ayaz'ın odasını açın. İçinde ne buluyorsanız da alın, sizin olsun. Benim helalimdir. Hasetçiler heyecanla kapının ağzına yığılırlar ve Ayaz'ın kapısını kırarak içeri girerler. İçeride onları bulmayı umdukları mücevherler yerine sadece yerde bir hasır. Duvarda asılı bir post. Yine duvarda asılı bir kaval ve onun yanında da çobanken giydiği, yanında getirdiği o bez içerisinde sarılı çarığı vardır. Bundan başka da hiçbir şey yoktur kıymetli dinleyenler. Bir de saraya gelirken getirdiği o biraz önce bahsetmiş olduğumuz eski elbiseler. Hasetçilerin planı boşa çıkmıştır. Odadaki eşyaların manasında Ayaz'dan başka bilen yoktur tabii ki. Sultan Gazneli Mahmud'u huzuruna çağırtır ve bunun ne manaya geldiğini sorar. Ayaz, padişahım, ben saraya gelmeden evvel siz de biliyorsunuz ki çobandım. Buradaki her şeye sizin büyük teveccühünüzle ulaştım. Bu durum belki bana evveliyatı unutturur da kendime kibir gelir diye onları oradan bulunduruyorum. İçeri girdiğim zaman onlarla baş başa kalıyor, kendimi, geçmişimi ve bir zamanlar ne olduğumu unutmamaya çalışıyorum der. Ayaz'ın bu hareketi padişahın o kadar çok takdirini kazanır ki ve şöyle söyler. Bugüne kadar mücevherlerimin hazinedarıydın ama şimdi kalbimin de hazinedarısın. Bana benim de önünde bir hiç olduğum sultanlar sultanının huzurunda, Allah'ın huzurunda nasıl davranmam gerektiğini dersini verdin der kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde İstanbul Fethi'nin genel hatlarıyla özetlemiştik. Akabinde Anadolu'nun fethine dem vurmuştuk. Türkistan hükümdarlarının fetihlerdeki asıl gayelerinin topraklarını genişletmek değil, ilahi kelimetullah, İslam dini yaymak olduğundan anlatmıştık. Ve Gazneli Mahmud'un doğuya yapmış olduğu, Hindistan'a yapmış olduğu seferleri sizlerle beraber paylaşmıştık burada. Ve orada Ayaz'dan bahsetmiştik kıymetli dinleyenler. Gazneli Mahmud'un Ayaz'la arasında geçen bir menakıp daha var ki, onu da anlattıktan sonra artık Anadolu'nun fethine yavaş yavaş geçeceğiz kıymetli dinleyenler. Günlerden bir gün İslam alimlerinden Ali Dekkak Hazretlerine sordular. Namazdayken sinek kovalayan kimse için ne dersiniz? Allah-u Teala'nın huzurundaki edep der Ali Dekkak Hazretleri, Ayaz adındaki bir Türk'ün Sultan Gazneli Mahmud'un yanındakinden daha az olmamalıdır der. Bu hikmetli sözün hikayesi şöyle anlatılır. Ayaz bir gün Sultan Gazneli Mahmud'un hizmetinde bulunurken aniden ayakkabısının burnunu sallar. Sultan Ayaz'ın bu haline şaşırır. O zamana kadar

kendisinden hiçbir edepsizlik görmemiş olan sultan feraset ve Ayaz'ın bir özü olduğunu anlar. Memurlardan birisine Ayaz'ı takip edip durumu incelemesini emreder. Sultanın adamı Ayaz'ı takip eder. Ayaz bir köşeye çekilip ayakkabısını çıkartır. İçinden bir akrep düşer. Ayaz ayakkabısıyla akrebi ezerek, "Bugün bana sultanın huzurunda edebimi bozdurdun. Bugüne kadar sultanın huzurunda bir edepsizliğim görülmemişti," der. Memur durumu sultana arz eder. Ayaz geri dönünce sultan, "Ey Ayaz, bugün niçin edepsizlik yaptın? Ayağını hareket ettirdin," der. Ayaz özür diler bir eda ile cevap verir. "Sultanım, kabahat işlemek hizmetçilerin, kölelerin işi. Affetmekse sultanların, sizin şanınızdandır," der. Sultan akrep hikayenin bize ulaştı deyince, "Madem ki haberiniz oldu anlatayım efendim. Sizin saltanat nimetlerinize kavuşmuş biriyim. Akrep 7 defa ayağımı soktu, dayandım. 8. takatım kalmadı. Ayağımın ucunu yerden kaldırmak zorunda kaldım. Özür dilerim." Yine günlerden bir gün Sultan Mahmud elinde eşi benzeri olmayan büyük bir mücevher olduğu halde vezirlerini topladı. Elindeki mücevherleri gösterdi. Bütün vezirleri mücevhere hayran oldular. Sultan hepsine teker teker beğenip beğenmediklerini sordu. Hepsi ayrı ayrı övdüler mücevheri. Sonra yine teker teker hepsine mücevheri kırmalarını emretti. Aralarından hiçbiri kıyıp mücevheri kıramadı. "Yazıktır, günahtır," deyip sultanın isteğinden vazgeçirmeye çalıştılar. Vezirler isteğini yapmayınca perdecisini çağırdı. Ona da gösterdiği mücevheri kırmasını istedi. Sultanın perdecisi de şaşırmış bir halde, "Aman sultanım, kırılır mı böyle kıymetli şey?" deyip vazgeçirmeye çalıştı sultanı. Sultan bu durumda çok rahatsız olmuş ve üzülmüştü. Son olarak en sevdiği kölesi olan Ayaz'ı çağırdı. Ayaz da "Hoş geldin sultanım," diyerek hitap etti. Ayaz mahcup bir şekilde Gazneli Mahmud'a baktı. Gazneli Mahmud Ayaz'a mücevheri verdi ve sordu, "Nasıl, beğendin mi?" Ayaz, "Çok güzel efendim, sizlere yakışır," dedi. Sultan içinde bir korku vardı. Ya Ayaz da sözümü dinlemezse? Sultan Mahmud Ayaz'a "Kır o mücevheri" emrini verince Ayaz hiç tereddüt etmeden sertçe yere fırlattı ve mücevheri parça parça yaptı. Çevrede bulunan vezirler perdeciye naralar attılar. Hayretler içinde kaldılar. "Ne yaptın, ne ettin?" diye kızdılar Ayaz'a. Ayaz, "Mücevher ne kadar değerli olursa olsun sultanın sözünden değerli midir ki onu kırmayayım," dedi. Bu sözlerine tekrar feryatlar koptu sultanın huzurunda. Hepsi hatalarını anlayıp özür dilediler sultandan. Sultan onları cezalandırmak istemişse de Ayaz yine araya girip af diledi onlar için. Affın sultana daha çok yakışacağını söyledi. Sultan da Ayaz'ın hatırı için hepsini affetti. Kıymetli dinleyenler, İşte size anlatmış olduğumuz bir Türk İslam hükümdarının ahlakı, kabiliyeti, İslam'a olan muhabbeti. Kıymetli dinleyenler, Gazneliler İslam sancağını doğuya taşıdılar. Batıya taşıma görevi ise Selçuklulara düştü. 1048 yılında biz Anadolu için yapılan ilk savaş olarak Pasinler Savaşı'nı görüyoruz kıymetli dinleyenler. Bu savaş Anadolu için yapılan ilk savaş olup bu savaştan sonra Anadolu tanınmaya başladı. Biraz önce söylediğimiz gibi İslam hükümdarlarının gayesi toprak genişletmek değil, buralarda İslam'ı, bayrağını dalgalandırmak. Anadolu için yapılan bu ilk savaştan sonra, ki burada öğrencilerime söyleyeyim, önümüzdeki günlerde sınav var, bu soru çıkabilir, onu da söyleyelim kıymetli dinleyenler, biz dinleyenler varsa talebelerim bunu da kaçırmasınlar. 1048'den sonra ara ara Anadolu'ya, o zaman biz burayı Rumeli diye zikrediyoruz, fetih seferleri, buralar keşif seferleri düzenlenmiş, buralar öğrenilmiş, tanınmış ve tarih 1071'i gösteriyor. İlerleyen programlarda muhtemelen Ağustos ayında Malazgirt için ayrı bir program yapmayı düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Burada kısmen biraz daha bahsetmemiz gerekecek. Çünkü Anadolu'nun kapısı Malazgirt Savaşı ile açılıyor. Ve İslam'la tanışması, ciddi manada İslam nüfuzunun buraya gelmesinin başlama tarihi 1071 Malazgirt Savaşı'dır. Dolayısıyla

Ama Lazgirt Savaşı'na burada kısmen değinmemizde fayda var. Sevgili dinleyenler, Alparslan kendisinden yardım isteyen Abbasi halifesine gitmek için 70 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Ve Herat'tan, Rey'den hareket eden Selçuklu ordusu Muş Ovası'na, oradan Halep'e, oradan da Fatimilere dest vereceği o savaş meydanına doğru yavaş yavaş ilerlemek niyetiyle Rey'den çıkar. Muş Ovası'na geldiği zaman bu sırada da Bizans ordusu, ki başında Roman Diyojen var, 200 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Roman Diyojen'in gayesi 1048'den itibaren başlayan ve aralıklarla periyodik olarak devam eden Türk akınlarını durdurmak. Ve bir karar alıyor, bu akınlar artık yeter bulmalı ve Türk ordusu, Türk orduları, birlikleri geldikleri yere Orta Asya'ya kadar gönderilmeli. Hatta oraya kadar gidilmeli, olmazsa Bizans'ın sınırlarını oraya kadar ulaştırılmalı. Böyle bir gaye ile 200 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Alparslan ise 70 bin kişilik bir ordusu var. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Alparslan'ın gayesinde Bizans yok. Tek bir gaye var. Abbas halifesi kendisinden yardım istemiş, yardım dilemiş Fatimilere karşı. Fatimileri cezalandırmak için harekete geçmiştir Alparslan. Muş Ovası'na gelindiği zaman karşısında 200 bin kişilik bir ordu görünce Alparslan şaşırmıştır. Çünkü böyle bir şey beklemiyor. Savaş meclisini topluyor. Yapılan istişarede bir elçi gönderilmesi uygun görüyor Alparslan. Çünkü hedef Bizans değil. Seçilen elçi Bizans ordusunun içerisine gönderilecek ertesi gün ve maksat, murat anlatılacak. Kıymetli dinleyenler, Alparslan'ın gönderdiği elçi krala bildirilir. Selçuklu elçisinin geldiği söylenir. Lakin Roman Diyojen, Bizans kralı, öyle bir taktik yapmıştır ki maksat ordunun maneviyatını bozmaktır. Maneviyat bozulursa ordu dağılmış demektir. Selçuklu elçisini 200 bin kişilik ordu içerisinden dolaştırarak çadırına kadar getirtirir. Çünkü 200 bin kişinin içerisine geçecek ki özellikle de elçinin geçtiği yerlere devasa yapılı insanları koydururlar ki göz korkacak, maneviyat sarsılacak ve bu gördükleri otağa anlatılacak ve bu korku bütün askere yayılacak. Bu psikolojik bir savaştır. Bu günümüzde de uygulanıyor kıymetli dinleyenler. Selçuklu elçisi bu ordunun içerisinden geçirilerek Roman Diyojen'in huzuruna gelir ve Alparslan'ın mesajını iletir. Mesaj şudur: bizim gayemiz siz değilsiniz, bizim gayemiz Fatimiler üzerine gitmektir. Dolayısıyla biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Mesaj son derece kısa ve nettir. Roman Diyojen oturduğu yerde, daha doğrusu oldukça uzunca bir oturmuş, biraz elleri ve ayakları rahat bir pozisyonda, biraz küstahça, biraz yukarıdan bakarca, biraz efendim nasıl izah edelim, hoş olmayan bir bakışla Selçuklu elçisine tabi der, bu orduyu görünce savaşmak istememeniz normal, ben olsam ben de savaşmazdım der bu orduyu gördükten sonra. Ve ordusunun büyüklüğünü büyük bir kibirle, büyük bir gururla Selçuklu elçisine söyler. Selçuklu elçisi son derece vakarlı, ciddi bir şekilde gayelerini bir kez daha anlattıysa da o da aynı şekilde ordusunun büyüklüğünü anlatmaya başlar. Ordusunun kalabalıklığını, güçlüğünü, ne kadar kuvvetli olduğunu söylemeye devam eder. Ve şunu da söyler Roman Diyojen: merak ediyorum acaba der, bu sene atlarımı ve subaylarımı Herat'ta mı yoksa Rey'de mi dinlendirsem? Ki Herat ve Rey Selçukluların şehridir, başkentidir. Birisi kışla, birisi ordu, birisi de efendim padişahın, hükümdarın kaldığı yer. Mesela şunu veriyor: biz oraya kadar geleceğiz, atlarımız Herat'ta, askerlerimiz Rey'de kışlayacak. Biz sizi yıkacağız, biz sizi yeneceğiz gibi bir manalı ifade kullanıyor. Selçuklu elçisi krala bakar, imparatora bakar, der ki efendim bir ipek şal alabilir miyim der. İpek şal, der ki ne yapacaksınız ipek şalı şimdi? Muhtemelen gözyaşlarınızı sileceksiniz, onu mu algılayayım, onu mu öyle mi anlayayım diye biraz daha gülerek, biraz daha küstahça bir ifade

ile tekrar bakar Selçuklu elçisine. Hayır efendim, eğer mümkünse getirirseniz niçin kullanacağımı gösteririm. Son derece sakin, vakarlı ve ciddi olarak. Buldular bir tane ipek eşarp efendim. İpek eşarpın ipek olanı hafiftir, tüy gibi. Kolay kolay kesilmez. İncedir. Ve şunu söyler daha sonra, bir silahşörünüz var mı efendim? Ne yapacaksınız silahşör diye cevap verir Roman Diyojen. Savaşacak mısın? Cenk mi edeceksin burada? Yok yok, öyle bir derdim yok. Zaten ben fazla savaştan anlamam. Ben elçiyim ve daha çok ben bu işlerle uğraşırım. İlim ehliyim. Bunun üzerine çağırır generallerinden bir tanesini Roman Diyojen. Buyur bakalım ne yapacaksın? Getirdim bir tane karşına. Selçuklu elçisi ipeği havaya atar. Ve der ki kılıcınıza bunu kesin. Belki Topkapı Sarayı'nda o dönemden kalma eserleri incelemeye gidenler varsa, Bizans kılıçları kısa ve enlidir, sağlamdır, kolay kolay kırılmaz. Kuvveti temsil ediyor, hakikaten öyledir. Kısa oluyor, biraz enli oluyor efendim. Havaya attıktan sonra buyur kesin şunu diye söyler. Ve general kılıcı çekip olanca kuvvetiyle abanır ipeği kesmek için, havadaki ipeği kesmek için. Ve ipekle beraber kılıç da taşa küt diye iner. Selçuklu elçisi eğilip ipeği alır. Açar, bakar. Ve imparatora şunu söyler. Efendim, çok kuvvetli askerinizle silahınız var ama bu güç, bu pazı, bu kılıç ne yazık ki bir ipeği kesememiş. Nasıl güçtür diye biraz önce vermiş olduğum mesajın karşılığını uygulama olarak gösterir. Selçuklu elçisi huzurdan ayrılmadan önce döner ve bir son söz daha söyler imparatora. Efendim, atlarınızın Herat'ta kışlayacağından hiç şüphem yok. Ama askerleriniz o esnada nerede olur onu bilemem diyerek güzel bir gözdağı verir ve bu şekilde ordusuna, Alparslan'ın yanına döner elçi ve durumu anlatır padişahına, hükümdarına ve yanaşmadığını söyler barışa. Kıymetli dinleyenler, savaş meclisi toplanır. Nasıl bir hareket tarzı yapılacağı konuşulur. Burada liderlere yakışır bir tavır sergiler Alparslan. 70 bin kişilik ordunun 20 binini ayırır. Çünkü kendisi Fatimilere 70 bin kişilik orduyla gidiyor. Bunu yeterli görmüştür Alparslan. Ama karşısında daha kuvvetli, daha dinç bir ordu var. Ama 20 bin kişini ayırıyor. Bu askeri olarak biraz tuhaf dursa da Alparslan'ın niyeti şu: yarınki savaş çok çetin geçeceği için manevralarda hızlı olmak zorundalar. Askerin yaşlı olanlarını ayırıyor kıymeti dinleyenler. Çünkü yarın ciddi bir savaş var. Ayak bağı olabilirler ve onları serbestlik tanıyor. Onları savaş meydanına sürmüyor ve 200 bin kişinin karşısına 50 bin dikiyor. Tabii şu akla gelebilir kıymetli dinleyenler. Selçuklu ordusu 50 bin mi? 70 bin mi? Hayır efendim, o kadar değil. 350-400 bin kişilik bir ordusu var ama Fatimilere üzerine giderken bu kadar ordu yeterli görmüştür kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra Malargit Savaşı'nı öbür bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde Malazgirt Savaşı'nı ve sonrasını anlatacağız. İkinci bölümümüzde elçi gönderdiğimizi, lakin Bizans Kralı'nın bunu kabul etmediğini söylemiştik. Barış teklifi, savaşmama teklifi kabul edilmeyince Alparslan savaş meclisini toplar ve yapılacak taktiği askerleriyle, komutanlarıyla konuşur. Bunu paylaşır, bilgilerini, isteklerini, taleplerini iletir kıymetli dinleyenler. 70 bin kişilik ordunun 20 binini ayırır, geriye 50 bin dinç bir kuvvet bırakır ve strateji üzerinde değerlendirme yapılır. Sevgili dinleyenler, savaş öncesi akşamı askerler keyif ve neşelidir. Yanlış hatırlamıyorsam Moğol tarihini bahseden Cüveyni var. Tarihi Cihan-ı Güşay isimli bir eserin müellifi kendisi. Orada Türklerle ilgili bir konudan bahsederken şöyle bahis açmış. Diyor, Türkler savaşa giderken onlar efendim sevdiğinin yanına gider gibi giderler diyor kitapta. Ki 13. yüzyılda yazılmış bir eser bu. Burada yine Türk savaşçılarıyla ilgili olarak şunlar da söylüyor. Kılıç sesleri sevgilisinin sesi gibidir. Attığı oklar en tepede uçan atmacayı Şahin'i dahi vurabilir. Böyle bir kabiliyetten bahsetmiş Türkler için. Bu sebeple de savaş öncesinde Selçuklu ordusunda son derece moraller yerinde. Çünkü şöyle bir düşünce var. Ben gaziyim ama yarın bir kılıç darbesiyle yere indirilirsem şehit olacağım. Kıymetli dinleyenler,

Halid bin Velid Hazretlerinin hayat hikayelerinde de böyle bir menakıp biliyoruz. Şöyleydi o da. İranlara savaşırken şöyle bir mesaj gönderiyor İran komutanına. Teslim olun. Çünkü biz sizin ordularınızın yaşamayı arzu ettiği gibi ölmeyi arzulayan bir askerle, ölmeyi arzulayan

kıymetli dinleyenler. Selçuklu askerler de aynı sevdada. Dolayısıyla son derece rahatlar. Yarınki savaşı düşünüyorlar. Bu esnada Bizans'tan tarafında da bir endişe var. Ama endişenin yanında bir neşe, bir sevinç de var. O neşe ve sevinci de açıklayalım sevgili dinleyenler. Selçuklulardan çok daha önce, ki bu 11. yüzyıl, 100-200 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden, Karadeniz'in kuzeyine gelen Türk kavimleri var. Bunlar Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar, Kıpçaklar, hatta Bulgarlar, Macarlar. Bunlar 100-200 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden, Karadeniz'in kuzeyine, Balkanlara gelip yerleşmişler. Ve savaşçı oldukları gözükünce de bunlar diğer devletlerin içerisine paralı asker olarak girmişlerdir. Onlar şöyle düşünüyorlar, Türkler şöyle düşünüyor. Hem savaşacağız, hem zevkli bir iş, hem de para kazanacağız. Dolayısıyla onlar için savaşmak önemli değil. Ve Bizans ordusunun içerisinde atalarından çok daha önce buraya gelmiş olan, Balkanlara yerleşmiş olan Oğuz ve Peçenek Türkleri de var. Bunlar yalnız Selçuklular Müslüman, bunlar Müslüman değil. Bunlar Şamanist Türk topluluğu ve yüksek bir bedel verilerek Bizans ordusuna bunları almış. Normalde bir paralı askere bugün değerle 1.000 lira dersek bunlar 10.000 lira verilmiş. Çünkü bunlar kabiliyetler. Bugün mesela bir futbolcu alırken kabiliyetli olunca ne yapıyoruz? Parayı kesenin önünde açıyoruz, keseyi açıyoruz. O zaman da böyle bir şey uygulanmış ve Peçenek ve Oğuz Türklerinin de Bizans safında olduğunu görüyoruz. Bizim Selçuklular o akşamı rahat geçiriyorlar. Oğuz ve Peçenek Türkler de rahat geçiriyorlar. Lakin bizim milli sazımız olan kopuz sesleri vadiden vadiye karşılık olarak gidip geliyor. Şimdi Selçukluların karşısındaki o Bizans ordusunun içerisinde bulunan Peçenek ve Oğuz Türkleri yankı mı duyuyoruz diye düşünüyorlar. Çünkü kopuz sesi duyuyorlar. Biz kimle savaşacağız? Onlar bilmiyorlar kimle savaşacaklar. Sadece bir düşman var. Onlar için düşman yeterli zaten. Ama kimle savaşacakları hakkında bilgi sahibi değiller. Ve bundan şüpheleniyor. Hem Oğuz beyleri hem de Peçenek beyleri şüpheleniyor. Biz kimle savaşacağız acaba? Ve kendi aralarında yapmış oldukları istişarede savaş başlamadan önce karşı tarafı bir kontrol etsek iyi olur diyorlar. Biz kimle savaşacağız? Ve savaş başlayacağı zaman da ertesi gün kıymetli dinleyenler karşısındaki ordunun sancağını, bayrağını görünce eski atalarının bayrağını olduğunu görüyorlar. Ve dolayısıyla anlıyorlar ki her ne kadar biri Müslüman, diğeri şamanist ise de birbirlerinin kandaş oldukları için asla kılıç çekmeye yanaşmayacaklar ve bunu savaş sırasında göreceğiz. Hemen zaten konu gelmişken değinelim sevgili dinleyenler. Savaş başladığı esnada Oğuz ve Peçenek Türkleri karşı tarafa geçecek ve Bizans'a karşı saf tutacaktır. Bunu da burada belirtelim sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, savaş başlamadan önce Alparslan'ı beyaz bir elbiseyle görüyoruz. Atının kuyruğunu bağlamış, beyaz bir elbise giymiş ve şunu söylüyor askerlerine: ben bugün komutan değilim. Ben bugün hükümdar değilim. Ben bugün sizin gibi içinizden birisiyim. Ve ben bu elbise benim kefen elbisem. Eğer şayet bu vurulursam beni bu elbisemle gömün. Arkada bulunmayacağım. En önde sizlerle beraber vuruşacağım. Ve şunu tüm samimiyetimle söylüyorum diyor kıymetli dinleyenler. Karşımızdaki orduyu görüyorsunuz. Oldukça bir fazla sayıdır kıymetli dinleyenler. 200 bin kişilik bir ordu. Devasa bir ordu. Şöyle bir hayal edelim. 200 bin kişiyi bir meydana toplayalım. Ve silahlı, mızraklı, oklu. Dehşet bir görüntü sevgili dinleyenler. Ve şunu söylüyor: ben bugün sizi savaşa zorlayamam. Eğer hanımını, çocuğunu, anasını ve babasını özleyen varsa geri dönebilir. Hakkım helal olsun, gidebilir. Ama ben yemin ediyorum tek başıma da kalsam bu orduyla savaşacağım. Tabii hükümdar bunu söyleyince asker şunu söylüyor: efendim, bizi denize göster, denize gidelim. Dağa vur, dağa çıkalım. Bugün ölmek var, dönmek yok. Biz buraya bunun için geldik. Ve savaş başlıyor.

Sıcak kıymetli dinleyenler. 50 bin kişilik ordusu merkezde kendisi var. Sağ taraf ve sol taraf olarak sağ ve cenah ve sol cenah olarak orduyu ayırıyor. Ve burada Turan taktiğini uygulayacak Sultan Alparslan. Ki Turan taktiğini birazdan açıklayacağım. İlk etapta kendi merkez kuvvetinden 10-15 bin kişilik bir kuvveti Bizans üzerine gönderiyor. Ve olağanca kuvvetiyle, hızıyla Bizans'a saldırıyor. Yeri gelmişken Turan taktiğinden bahsetmekte fayda var kıymetli dinleyenler. Türk hükümdarları, Türk orduları bu Turan taktiğini Kurtlardan öğrenmiştir. Şimdi akılda bir tabii soru var. Nasıl öğrenilebilir? Şöyle, peki Jack London'ın Beyaz Diş adlı bir romanı var. Okuduysanız bilmiyorum, okumanızı tavsiye ederim. Kurtları anlatan bir roman bu. Kışın ormanda diğer hayvanlar kış uykusuna yattığı için kurtların tek avlayabilecekleri köpekler. Köylerdeki, yaşam merkezlerindeki köpekler. Taktik de şöyle, organize çalışıyor zaten bu kurtlar. İşlerinden bir tanesini, ki bu en hızlı koşan oluyor, köyün içine gönderiyorlar. Köyün içerisinde gönderdikten sonra biraz dolaşıyor. Kurdun kokusu alan köydeki köpekler kurdun peşine düşüyor. Zaten plan programda böyle. Biraz boğuştuktan sonra köpeklerle kaçıyormuş, korkmuş da geri gidiyormuş gibi bir hava vererek olanca kuvvetiyle ormana doğru geri kaçar. Geri kaçmaya devam eden kurt daha önceden belirledikleri noktada durur ve köpeklerle boğuşmaya başlar. Boğuşma esnasında diğer kurtlar köpeklerin etrafını çevirir, halka tamamlanınca artık daralan halka köpeklerin sonunun geldiği manasına gelmektedir. Sevgili dinleyenler, bu taktiği Türkler güzel uyguluyorlar. Bu taktiği biz şeyde de görüyoruz efendim. 2. Cihan Harbi'nde Ruslar da Almanlara karşı uygulanmıştır ve bu taktik neticesinde başarıya ulaşmışlardır. Sevgili dinleyenler, savaş bu şekilde devam ederken Alparslan'ın önündeki 10-15 bin kişilik bir kuvvet hücuma kalkar ve Bizans ordusuna saldırır. Ciddi bir mukavemet gösterir Bizans ordusu. Yavaş yavaş bozgun havası vermeye başlar Selçuklular. Biraz buna tiyatro da var tabii. Biraz belirlenmiş bir tiyatro oyunu da var. Bir taraftan cenk ederken bir taraftan da sanki geri kaçıyormuş gibi bir hava oluşturulur. Böyle bir hava estirilir ve yavaş yavaş geri çekilmeye başlar. Bizans ordusu bu gelen 10-15 bin kişilik birliği Selçuklular tamamı olarak algılar. Öyle şiddetli bir hücum olur ki zannederler ki bu ordunun tamamı. Ve geri çekilmeye başladığını hissettikleri anda da bu fırsatı kaçırmamak için 200 bin kişilik ordu yerinden oynar ve hareket eder. Sevgili dinleyenler, Selçukluları takip eden Bizanslılar yavaş yavaş mevzilerini de terk ederler. Tabii ilk konuşmamızda söylemiştik, Cüveyni'den bahsederken attıkları oklarla en tepedeki kuşları indirirler demiştik. Bunu hatırlıyorsunuz. Bir özellikleri daha var. Geri çekilirken dahi at üstünde geri dönüp oklarını atarlar ve oklar o her tarafı zırhlarla dolu Bizans askerlerinin gözlerini içeri sokmayı becerebiliyorlar. Böyle bir kabiliyetleri de var. Bir taraftan geri çekiliyorlar, bir taraftan da oklarla kendilerini savunuyorlar. Nereye kadar? Aynı kurtların yapmış olduğu gibi daha önceden belirlemiş olduğu noktaya kadar Türk birliği, Selçuklu ordusu geri çekilir. Bu esnada sağ ve sol cenah yavaş yavaş Bizans'ı kuşatmaya başlamıştır. Tepelerin arkasından gözükmeden. Ve o nokta gelince artık bu merkez kuvvet tekrar yönünü Bizans'a doğru çevirir ve tekrar o anca kuvvetiyle hücuma kalkar. Tabii bu esnada hücuma kalkan sadece merkez kuvvet değil, sağ ve sol cenahtır ve Bizans ordusu artık ortadadır. Şunu söylüyor tarihçiler, buradan fazla kurtulan Bizans ordusu kalmadı diyorlar kıymetli dinleyenler. Esir alınanlar bir hayli fazla, bunların içerisinde sizden de bildiğiniz gibi Roman Diyojen de var. Ve Roman Diyojen Alparslan huzuruna da çıkartılacak kıymetli dinleyenler. Burada gerçekten bir büyüğe

yakışır bir davranış var. Şunu soruyor Sultan Alparslan. Sana ben elçi gönderdim. Çünkü niyetimiz siz değildiniz. Bizim niyetimiz başkaydı. Elçi gönderdim ama siz ordunuza güvenerek savaş istediniz. Yaptığını beğendin mi? Bu kadar insanın kanına girdin. Tabii Roman Diyojen diyecek bir şey yok. Boynu bükük sadece dinliyor. Ve Alparslan şunu soruyor. Eğer şayet savaşı sen kazanan olsaydın ve bu soruları soran sen olsaydın, yakalanan, esir olan ben olsaydım ne yapardın deyince Roman Diyojen de pek böyle mütevazı davranmamış, samimi ve doğru söylemiş. Seni öldürürdüm demiş. Sultan Alparslan tahmin ediyorum demiş bunu yapacağınızı. Peki benim ne yapmamı tahmin ediyor, bekliyorsun aynı şeyi. Veyahut da beni esir alır, kafes içerisinde diyar gezdirir, gücünü, kudretini herkese gösterirsin. Veyahut da deyip sessizce bir ses çıkıyor ağzından. Sultan Alparslan diyor, o sessizce söylediğini bir daha söyler misin? Veyahut da serbest bırakırdın. Sultan Alparslan tam bir padişah kıymetli dinleyenler, tam bir hükümdar. Ben de zaten yapmayı düşündüğüm budur. Serbestsin deyip hatta emrine asker de veriyor ki sağ salim varsın diye İstanbul'a kadar Selçuklu askeri nezaretinde gönderilecektir Roman Diyojen. Selçuklu'nun göstermiş olduğu bu nezaket karşılığında yalnız kendi adamları Roman Diyojen Bizans'a vardığı zaman öldürülecektir. Önce gözlerine mil çekilecek, daha sonra da öldürülecektir sevgili dinleyenler. Esasında bugün Anadolu'nun İslamlaşmasına değinmeyi tahmin ediyordum ama yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu gösteriyor. Kıymetli dinleyenler, önümüzdeki hafta bu beldelerin İslam'a tanışmasını hep beraber işleriz sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlık ve selamet içerisinde kalınız efendim. Hoşça kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından millete seslendi. Tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum diyen Erdoğan, bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en net cevaplardan birisi kuşkusuz bayramlardır. Bayramlar bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı müstesna zamanlardır. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde aileleriyle birlikte vatandaşlarımız dolu dolu geçirdi. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını temenni ediyorum. Trafik kazalarında 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vatandaşlarımızın acısı hepimizin yüreklerini dağlamıştır. Vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için görev yapan personelimize teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugünse dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Son 23 yılda ulaşım altyapımıza devasa yatırımlar yaptık. Bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlandı. 2002 yılında 8,5 milyon araç varken şehirler arası hızımız sadece 40 kilometreydi. Bugün 33,6 milyon araç olmasına rağmen hızımız 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuz 2 kattan fazla arttı. 1714'ten aldık, 3796 kilometreye çıkardık. Türkiye hızlı tren konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanıştı. Bayram boyunca 322 bin yolcu yüksek hızlı treni kullandı. 2002'de 26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımız var. 13 sene önce gezici vandalların yapılmasın dediği İstanbul Havalimanı bugün dünyada en prestijli havalimanlar arasında. Dün İstanbul Havalimanı rekor kırdı. 1730 uçak trafiği görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 1 milyon 402 bin yolcu kullandı. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, vizyon projelerini ürettik. 2025 yılında 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026'da ise 188 projeyi halkımızın istifadesine sunuyoruz. Özellikle 42 şehri birbirine bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunu hızlandırdık. 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız. Kurban Bayramı'nın 3. günü İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladık. Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşimizle fetih coşkusunu idrak ettik. İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla kalpler fethedildi. Minarelerinden ezanların yükseldiği Ayasofya aynı zamanda fethin de sembolü olmuştur. Ancak bu sembol uzun yıllar boynu bükük bırakılmıştır. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak bu hasreti sonlandırdık. Ayasofya artık

minarelerin süslendiği ezanlarla kutlu bir sancak olarak medeniyetimizin mümtaz makamları arasında yer alıyor. Bizans artık halen bunu kabul etmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır. İstanbul'un fethinin Fatih'in ruhundan koparılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu güzel şehre yatırım yapmayı sürdüreceğiz diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'ya yaptığı resmi ziyaret öncesi uçakta gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bir gazetecinin istinafın CHP ile ilgili verdiği mutlak butlan kararını ve sonrasında yaşananları sorması üzerine Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen ve mutlak butlan kararı ile ilgili yazı kendilerine ulaştığında gereğini yaptıklarını belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı olarak meclis kayıtlarını aldıklarını söyledi. Hemen arkasından CHP grubundan gelen, CHP grubunun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında Özgür Özel'in grup başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettiklerini hatırlatan Kurtulmuş şunları söyledi. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki genel başkanlık tabelasını kaldırarak grup başkanı tabelasını koyduk. Biz meclis başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri meclis başkanlığı değildir dedi. Yarın CHP grup toplantısı yapılacağına yönelik CHP grup başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, mecliste 6 siyasi parti grubunun olduğunu, hiçbir siyasi partinin meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahillerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum meclis başkanlığının hayır öyle değil şöyle yap diyeceği bir husus değildir dedi. Bir gazetecinin terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Pervin Buldan açıkladı. Böyle bir yasal düzenleme sürecinde bu bölünmüşlüğün meclise bir yansıması olacağına dönük bir endişeniz var mı sorusu üzerine Kurtulmuş, parti içerisindeki bu kavgayı, ayrışmayı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ettiğini söyledi. Kurtulmuş, biz komisyon çalışmalarını yaptık ama meclis başkanı, komisyon başkanı olarak hassasiyetle şuna çok dikkat ettim. Tüm siyasi partilerin komisyonda fikirlerini açıkça beyan etmesine olağanüstü gayret sarf ettik. Büyük emek verdik, çok da kolay olmadı. Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek lazım. Partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım dedi. Değerli dinleyenler, İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı ÇK, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanlarıyla bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu 53 zanlı İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak, kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, bankamatik memur sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtildi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ilk çeyreğinde ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi ard arda 23 çeyrektir büyüdü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla tahmini yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın birinci

çeyrek değeri cari fiyatlarla Amerikan doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklerin de etkisiyle yıllık %2,5, çeyreklik %0,1 ile ılımlı büyüdüğünü aktaran Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1.6 trilyon dolara aştı değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, ilk çeyrekte sanayi katma değerinin küresel konjonktür ve takvim etkisiyle daraldığını vurgulayarak, geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle önemli ölçüde düşen tarım katma değerinin ilk çeyrekte yıllık %4.6 artış gösterdiğine ve tarım sektörünün 2026'da büyümeyi desteklemesini beklediklerine işaret etti. Küresel belirsizliklerin ve ticaret ortaklıklarındaki zayıf görünümle net dış talebin büyümeyi sınırlandığının altını çizen Şimşek, tüketimin ilk çeyrekte yıllık %4.8, yatırımların %3 arttığını bildirdi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedariğine yönelik olarak tutar 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir ifadelerine yer verildi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum da kabine toplantısında ele alınacak. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak. Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliği, kalıcı barışın bir an evvel tesis edilmesi. Bunun için son bir haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü. Kabine toplantısında Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Ekonomi programıyla piyasalardaki son durum da ele alınıyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomiyle ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor. Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde son gün. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler e-devlete entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler bugün de taşınmasının bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 31. Bakü Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda dünyanın salgın tedarik zinciri aksaklıkları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, yaptırımlar, ticaret savaşları ve bölgesel çatışmalar gibi çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını söyledi. Mevcut enerji altyapısının daha etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bayraktar, Trans Anadolu boru hattının halen önemli ölçüde kullanılmayan kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi. Bayraktar, sınırlı yatırımlarla mevcut hatların kapasitesini artırılabileceğinin altını çizerek, Kerkük'ten Basra'ya uzanacak ilave bağlantılarla Irak-Türkiye boru hattının tam kapasiteyle kullanılabileceğini belirtti. Yeni altyapı ve enterkoneksiyon projelerinin de enerji güvenliği açısından kritik

Ve sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında planlanan elektrik enterkoneksiyon projesine dikkati çekti. Söz konusu projenin gelecekte Orta Asya'ya kadar uzanabileceğini ifade eden Bayraktar, bunun bölgesel ölçekte elektrik ticaretini ve enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi. Bakan Bayraktar, enerji alanındaki projelerin hayata geçirilmesi için siyasi kararlılığın önemine vurgu yaparak, ihtiyacımız olan tek şey güçlü siyasi irade, kararlılık ve güçlü liderliktir değerlendirmesinde bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas'ın siyasi büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Görüşmede Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine düzenlediği saldırıları görüşmenin başlıklar arasında yer alırken garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Türkiye, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve Milli Marş'ın okunmasını güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla Milli Marş okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya amaçlayan bu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada bunun bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşıdığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Öte yandan Trump, demokratlarla bazı cumhuriyetçilerin süreci ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirterek, kendisinden kimi zaman daha hızlı, kimi zamansa daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini kaydetti. Bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkati çeken Trump, her şeyin yoluna gireceğini savundu. Bir başka paylaşımında ise CNN'in İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddeden Trump, taslak metinde İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının açık şekilde belirtildiğini aktardı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Lübnan'ın resmi ajansı NENA'nın haberine göre İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Zıbdin beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Şehabiye beldesine hedef alan hava saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti. İsrail'e ait insansız hava aracı sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Zefta beldesine sağlık merkezi yakınındaki bir aracı hedef aldı. Saldırıda araç sürücüsü hayatını kaybetti, bir sağlık personeli ise yaralandı. Öte yandan NNA'nın haberinde İsrail ordusunun gece saatlerinden sonra Birka, Tul ve Kefsir beldelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında da 6 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankının patlamasının ardından kaybolan cesetlerin bulunduğu ve ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. New York Times'ın haberine göre Washington'ın Longview kentindeki Dupont Dynaway Packing isimli kağıt fabrikasına meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin cesetlerinin bulunması için hafta boyu arama çalışmaları yürütüldü. Tehlikeli kimyasallara karşı özel koruyucu giysiler giyen ekipler, perşembe gününe kadar kayıp 7 kişinin, cumartesi günü ise kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e

0: çıktı. Washington eyaletinin Longview kentinin Nippon Dynavave Parking isimli kağıt ve ambalaj tesisinde 27 Mayıs'ta yerel saatle 07:30 sularında patlama meydana gelmişti. Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlk Adım ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada son dönemde Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap yakalamalarından biri olduğu belirtildi. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede aralarında çocukların da bulunduğu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 5'i çocuk 36 düzensiz göçmenle göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Özgürlük yaşanır mı? Leyla Semiz. Değişmişti herkes. Musa hakkını helal ediyordu artık. Ölene kadar hem de. Üstümdekiler fakir fukara babası olmuştu. Apartmana gelen dilenciler bile çevrilmiyordu. Adam her yerde aranıyordu ama nafile. Büyük bir sessizliğin içindeydim. Hiç konuşmuyorum desem yeriydi. Korkuyordu ailem, eşim, çocuklar bile. Fark ediyordum. Yaşadığım olaylar yüzünden sanıyor, kimse de üstüme gelmiyordu. Oysa ben sadece düşünüyordum, idrak etmeye çalışıyordum. Bu yaşananların hikmeti vardı. Konuşuyordum yine kafamla. Beynim durmuyordu, durduramıyordum. Huzur neydeydi? Çektiğin zikirde mi, yaptığın hayırlarda mı, yoksa ailende ve çevrende mi? Seni mutlu edecek ve konfora boğacak lüks bir evde mi? Dünya ve ahiret saadeti denilen bunlar olabilir mi? Yoksa hepsi birden mi? Beni huzura sevk eden neydi öyleyse? Kaç gündür öyle sakin, öyle huzur doluyum ki, annemden yeni doğmuş gibiyim. Ben huzuru buldum galiba. Allah boşuna sınav etmiyormuş kullarını, boşuna yaşamıyoruz başımıza gelenleri. Huzur, her başarıyla verip geçtiğin imtihanların sonunda. O sabırla beklediğin her anda, o ızdırapla geçirdiğin, tüm vücudunun parçalara ayrılıp, sonra yeniden bir araya gelmesinden sonra. Huzur, kimsesizliğini anlayıp, çaresizliğin dibine vurup, Allah'a yaslanmanda. Ve huzur, sadece Yaradan'a bağlanıp, tek umudun olarak onu görmendi. Bu dünyada ondan başka huzur bulacağın hiçbir şey olmadığını anlamanda. Şiddetli baş ağrıları yaşıyordum. Ara ara burun kanamaları başlamıştı. Kalbim ağrıyor, nefes almakta zorluk çektiğim oluyordu. Kimseye demiyordum. Bu da imtihandı ve günahlarım bir şekilde çıkmak zorundaydı bu asi ve günahkar bedenden. Rabbime dua etmiştim, işimi kabre ve mahşere bırakma diye. İşte bu yüzden bu düşüncelere sahip olduğum için kimseye demiyor, doktora da gitmiyordum. Aklım sıra cezamı çekiyordum. Bir akşam cezam son buldu. Öyle bir burun kanaması ve baş ağrısı çekiyordum ki bir ara kör olduğumu sandım. Saniyelik körlük geçirdim. 45 dakika geçmiş, hala kanama durmamıştı. Yere düştüm galiba. Musa'yı gördüm. Her taraf kan içinde olmalı ki üstümdeki "Batmış ev, dört yanı kan dolu," diyordu. Hayal meyal hastane yolları, ışıklar, sonra sedye filan hatırlıyorum. Sonra müşahede odasında gözümü açtığımı. Nabız 160, tansiyon 20'lerde, netice yani kalp krizi gibi bir şey. Araştırmalar, tahliller derken hiçbir şeyim olmadığı ortaya çıktı. Güldüm tabii, biliyordum ben. Daha günahlarım çıkmamıştı ki. Onca yıllık isyankarlığın bedeli 2-3 yılda çıkar mı hiç? Rabia Hoca kızıyordu artık bu inatçı fikirlerime. Sonunda tatlı sert konuşup noktayı koydu. Bu beden sana emanet Ayşe. Onu istediğin gibi kullanamazsın. Ceza dediğin ne kızım? Yüce Allah her şeyin iyisini bilir. Buna sen karar veremezsin. Hastalık yaratır ama doktoru da yaratır. Bela verir ama kurtuluşu da verir. Sen ne yaptığını sandın böyle? Bu ne umutsuzluk, bu ne saçmalık? Allah pişmanlıkla tövbe edenin tövbesini kabul eder ve önceki günahları da

sevaba çevirir inşallah. Kendine ceza kesemezsin sen. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın, anladın mı yavrum? Anlamıştım. Ortam yoktu zaten benim. Aşırı uçlarda yaşardım hep. Tasavvuf öğretecekti bana itidalli olmayı. Doktorlar psikiyatra gitmemi söylüyordu. Tıbben gayet sağlıklıydım. Ancak psikolojik olabilirdi bunlar, buhran geçiriyor olabilirmişim. Şehrin en iyi psikiyatrından randevu aldık. Musa dışarıda, ben içeride. Kadın işi biliyordu. Nasıl olduysa hiç susmadan bir saat konuştum. Sonra bir takım testler yaptı, küçükken kekeme olduğumu, psikolog eşliğinde tedavi gördüğümü de söyledim, hiç şaşırmadı kekeme oluşuma. Tabii Musa hariç. Daha sonra bizi kendi odasına aldı. Test sonuçlarını falan söyledi. Musa yine şaşırdı tabii. Ben biliyordum zaten. O gittiğim psikolog söylemişti. Hatta ağabeylerim gülüp alay etmişti ve asla inanmamışlardı. Şimdi de teşhisimi söylüyorum, dedi kadın. Musa'ya bakıyordu. Ben orada yokmuşum veya aptalmışım gibi Musa ile konuşuyordu. Başkasından bahseder gibi dinledim onu. Doğuştan gelen falan filan. Çocukluğu da falan filan. Kadın bir saatte çözmüş sanki beni. İçime sıkıntı geliyordu, dayanamadım. Doktor hanım, filmlerdeki gibi çocukluğumuza inmenize gerek yok. Eşim çakmaz zaten dediklerinizi. Sadede gelin lütfen, neyim var söyleyin ona yeter, dedim. Musa bozuldu, haklıydı da. Edepsizlik de yaptım. İlla edep, illa edep. Ama hakikaten de anlamıyordu Musa, kafasını sallayıp duruyordu. Hazır hastayım diye kimse de alınmıyordu zaten laflarıma. Uzatmanın alemi yoktu. Depresyon ve obsesyon. Teşhisim buydu. Yani bunalımdaydım ve dinimi yaşamayı da takıntı haline getirmiştim. Aynen böyle söyledi kadın. Musa hemen hak verdi. Beni 100 kere ikaz etmiş ama anlamamıştım. Tedavimde 50 miligramlık 6 ay kullanacağım bir hap, ardından terapi ve seanslar. Bir avuç parayı verip çıktık. Musa hemen ilacımı aldı, sabah başlıyorsun dedi. Ve ben de sabah başladım. Önceleri pek bir şey olmadı. Sakindim, burnum falan da kanamıyordu artık. Derslerimi, her görevimi yapıyordum. Tek değişiklik ağlayamıyordum, bir şeye de üzülemiyordum. Seviniyordum illet halime. Çok ama çok sakindim, anlayış abidesi derler ya hani, aynen öyle. Hapa başlayalı 20 gün olmuştu. O ilk baştaki mide bulantıları geçmişti. Daha bir iyilik gelmişti bana. Musa çok memnundu bu Ayşe Meryem'den. Çünkü anormal değişiyordum. Gülüp söylüyor, espriler havada uçuyor, milleti neşeye boğuyordum. Kısacası, tövbe etmeden önceki halimin biraz daha abartılısı. Ben mutluydum, evdeki herkes de mutlu. Ben gamsızdım, evdeki herkes gamsız. Hiçbir şeyi umursamıyordum artık. Bir sabah namazını kaçırdım. Olsun, kaza yaparım. Kaza, bu durumlar içinde nasıl olsa. 2 gün sonra sıkılıp zikre ara verdim. Nafile ibadetti, farz değildi, günah olmazdı. Çarşıda gezerken kasıtlı olarak ikindiye kazaya bıraktım. Allah affederdi ne olacak? Millet namaz bile kılmazken ben kılıyordum ya, arada olur bunlar. Her şeye mazeretim vardı. Kafam hemen buluyordu çözümleri. Bu seferki bilgiler şeytana amade gelişiyordu. Rabiam dua etmiş olmalı ki gece zikir çekesim geldi. Oflaya puflaya başladım. Bir müddet sonra sisler ve ışıklar ortalığı kapladı. İçim huzurla doldu. Gözlerimi açamıyordum yine. Sakin sakin bekledim. Huzur ve edep içerisinde bir takım nurani zatları seyreyledim. Sabah uyanır uyanmaz Rabia hocayı arayıp anlattım. Sağ olsun tek tek açıkladı her şeyi. Güzel şeyler söyledi ama son noktayı koydu. Bunlar halüsinasyondu ve asla inanmıyordum. Şeytani olabilirdi ne malum, kesin şeytanidir. Rabia hoca inanmadığım için seviniyor, şeytani dediğim için üzülüyordu. Ağızdan çıkana dikkat etmeliydim. İnanmak, nefsimin gurura kapılması açısından tehlike arz ediyordu çünkü. Ama ben hakikaten inanmıyordum, hep de öyle oldu. Bir sabah yine namazı kaçırdım, hapları alıp çöpe tıktım. Haftaya kontrolüm vardı psikiyatrda. Kimseye demedim bıraktığımı, ani bırakışım biraz sarstı ama 2 günde de kendime gelir gibi oldum. Doktorda oturuyorduk. Musa yine dışarıda, ben içeride. Çok iyi bulduğunu söyledi beni, haplar işe yaramış. 2 aydır sanki daha iyiymişim değil mi? Hiç bozuntuya vermedim. Neşeyle abuk subuk konuşup güldüm. O da gülüyordu. ''Ya Ayşe Hanım, böyle gülüp söylemek varken ne diye üzülüp duruyordunuz? Dine fazla dalmak adamı bozar hayatım. Allah affeder, oluruna bırakacaksın her şeyi.

Anladın değil mi şimdi? Tabii anladım hayatım. Gezelim, tozalım, günümüzü gün edelim. 3 günlük dünya zaten, dedim. Aynen öyle şekerim, aynen öyle. Sen beni dinle, yeter. Allah azap etmez kullarına. Ben de onu çok seviyorum. Daha genç sayılırız. Yaşlılığa bir şeyler kalsın. Bu yaşta namaz falan bozuyor adamı. Şu senedi verseniz de ben de imzalasam. Hangi senedi hayatım? Yaşlılığımızı göreceğimizin senedini. Siz imzalamışsınız galiba. Kim kefil olduysa size, söyleyin de bana da kefil olsun. Sinirlendi, yüzü gözü kızardı ama mesleği gereği yuttu her şeyi. Sustu, sakin bir sesle, ''Terapilere haftaya başlıyoruz Ayşe Hanım, bilginiz olsun. Hep beraber mutluyum, mutlusun, mutluyuz oyunu mu oynayacağız? Ne güzel.'' Ellerini masaya dayadı, ciddileşti, hafifçe boğazını temizledi, tam konuşacaktı ki ayağa kalktım. ''Hoşça kalın doktorcuğum, mutluluk oyununu kendiniz oynarsınız artık. Çünkü ben çok meşgul bir Sofiyim.'' Sanki Rabbime yeniden kavuşmuştum. Musa da ödediği vizite ücretlerinden midir nedir, psikiyatr lafı bile etmiyordu. Her şey eskisi gibi oluverdi yine. Ara sıra burnum kanıyordu ama sağlık problemim yoktu şükür. Kafamı herhangi bir şeye takmadığım sürece sorunum yoktu. Hala öyleyim gerçi. 2 ay gibi kısa bir zamanda eskiye dönüş yapmak, içtiğim hapa bağlanamazdı sadece. Birçok insan vardı çevremde ilaç kullanan. Onlar gerçekten problemliydi belki ama benim gibi de uç noktalarda yaşamıyorlardı. Okuduğum kitaplar mı yaptı beni dedim, yoksa babam mı şımarttı da oldum? Belki de insanlardan kaçan bir tip olmamdı sebebi. Bulamıyordum. Acilen düzelmem gerekiyordu ve ben sorunu bulamıyordum. Kendimle uğraşmak huyumdu zaten. Eskiden sürekli günlük tutardım. Yazardım hep, ne var ne yok anlatırdım. Konuşacağım kimse yoktu. Kız kardeş veya bir dost yoktu. Elden bacı olmuyordu. Çevremdekilerin ya kız kardeşleri ya da genç kızları vardı. Bana ihtiyaçları yoktu. Annem desen, ben küçükken bile yaşlıydı ve aramızda kuşak farkı tavan vaziyetteydi. Üstelik karakterlerimiz zıttın da zıttıydı. Ağabeylerim zaten olamazdı. Bir babamla iyi anlaşıyordum, büyüdükçe o da ayrıldı benden. Kızdım çünkü, ne konuşabilirdik ki? Yengeler girdi hayatıma ama şartlı ve sınırlı. Arkadaşlarım evleniyordu küçük yaşta. Zaten normalde de uyuşamıyordum onlarla. Çok kadınsıydılar. Yani giyim kuşam, koca, ev işleri, kim kiminle, başka da bir şey konuşamıyordum. Sıkıcıydılar, dünyadan haberleri yoktu. Oysa ben kültürümü artıracağım, bana faydası olacak insanları seviyordum. Bir şeyler öğretmeliydi, beni anlamalıydı. Onunla her konuyu konuşabileceğim birikimi ve donanımı olmalıydı. Tartışmalar yapmalıydık, şimdiki beyin fırtınası denilen olayı yani. Ben ondan çok şey öğrenmeliydim. Yetiştirmeliydi beni, eğitmeliydi. Böyle birini bulsam ömrümü feda ederdim uğrunda. Ziyan oluyorum inancını atamıyordum kafamdan. Allah'ın verdiği yetenek heba oluyordu bilinçsiz ellerde. Kimse de anlamıyordu beni. Ya deli diyorlardı ya da bilmiş. Usanmıştım milletin beni anlamamasından. Ben de kendimi kitaplara vermiştim işte. Yetiştiren yoksa ben de kendi kendime yetişecektim. Okudum, yazdım, kaçtım herkesten. Allah esirgedi hep, korudu. Bunu ona döndükten sonra anladım tabii. Kimse gibi değildim. Bir gün babamı, anneme şunları söylerken duydum. Bırak kızın yakasını, o bambaşka bir şey. Bizler gibi değil, sıkıp durma. Ben kızımla iftihar ediyorum. Tüm dünyam, günlüğüm ve kitaplarım da o zamanlar. Yine dönmeliydim yazı yazmaya. Ancak yazarsam çözebilirdim her şeyi. Evlendiğim günden beri yazmıyordum. 8 senedir yani. Eskiden yaptığım gibi de yakıp atmayacaktım. İyi saklasam yeterdi. Hoş, kim okuyacaktı sanki evde? Kırtasiyeden kalın, beyaz kapaklı, üstünde kabartmaları olan şık bir defter aldım. Yanda kilidi vardı, sıkı bir kilit. Anahtarı da boynumdaki kolyeye taktım. Tövbe ettiğim günden alıp yazmaya başlayacaktım. Sonra kitaplığın arkasındaki bölmeye koyacaktım. Dediğimi de yaptım. Şu yazdığım defter o işte. Bir aydır yazıyorum. Umarım vaktinde bitiririm. Onca yılı yazmak kolay değil.''

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Koyunun derisi post olsun diye Taif rüzgarı ve derya suyu gereklidir. Kişi doğru iş ve yol üzere olsun diye pirin nazarı ve müridin hizmeti gereklidir. Müritler, piri hayat halinde tanırlar ve ondan nimetlenirler. İnkarcılarsa ölümden sonra tanırlar da hasret çekerler. İlahi, bu işi başlatan sen olmasan sana kulluk lafını etmeye kim güç yetirebilir? İlahi, hizmete çağıran sen olmasan, İmran'ın oğlu Hazreti Musa, Allah'ım seni görmek istiyorum, bana kendini göster, isteğinde bulunabilir miydi? Sen bu anlamı taşımasaydın, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kâb-ı Kavseyn'e yaklaşmazdı. Birine lenterani cevabını verdi ve dünya dağının yükünü gönlüne yükledi, bir diğeri Ümmü Han'ın evinde uyudu. Subhanallah! Bu ne uçsuz bucaksız bir deryadır. Yüz binlerce sıddıkın gönlü kanla bulanmış ki, ne visal rüzgarlarından onların rifak burnuna bir koku ulaşmış, ne de yakınlık çeşmesinden bir şerbet tatmış. Bütün dünyayı rüzgar sarsa da ikbal sahibinin lambası asla sönmez. Eğer su dolsa, tedbir düşünenin acısını yıkamaz. Ey her dağılmışı toplayan, ey her başı öğüne eğik olanın başını yücelten, ey her çaresizin çaresi, ey her avarenin toplayıcısı, ey gariplerin sırlaştığı, yetimlerin dertleştiği, nazlaştığı, keşke Abdullah toprak olsaydı. İlahi, bu parlayan ışığı söndürme, bu yanmış gönlü yakma, bu dikilmiş perdeyi yırtma. Bir köpek o sarayda olduğuna göre, Abdullah'ın ümitsizlikle ne işi olur? İlahi, bizleri istediğin gibi bezedin. İlahi, ne doymuşum, ne sabırlıyım, ne sıkıntılıyım, ne de göç etmişim. Üç şeye güvenme. Gönüle, zamana ve ömre. Çünkü gönül renk alır, zaman değişiklik kabul eder, ömürse hepsi kusurdur. Tevfik azizdir ve onun işareti iki şeydir. Evveli saadet, sonu şehadet. Sağlam testiyi elde tutarlar, kırıysa omuzda. Dün gitti ve geri gelmeyecek. Yarına güvenmekse doğru değildir. İçinde bulunduğun anı yaşa ve ganimet bil ki ondan da geri kalmayasın. Zira bizden kimsenin hatırlamayacağı zamana çok kalmadı. Verilmiş olan ne güzel bir borç. Verilmemiş olan ne kötü söz. Ne iyi yenilmiş olan öfke. Ne iyi yenmemiş haram. Eğer sahipsen şükret, sahip değilsen talep et. Dost ol, yük olma. Gül ol, diken olma. İyi dost, iyi işten iyidir. Kötü dost, kötü yılandan daha kötü. Dost ehil olunca iş kolaydır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 1 Haziran 2026 ve 15 Zilhicce 1447 günlerden pazartesi, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam, hayırlı bir hafta temennisiyle başlıyoruz programımıza. Tabii her şeyden önce bir mübarek bayramı, Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyerek başlamış olalım. Cenab-ı Hak daha nice bayramlara erişmeyi cümlemize nasip eylesin. Her ne kadar bu bayrama erişemeyen yakınlarımız, büyüklerimiz varsa onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum.

0: Tabii seneye belki aramızdan bazıları yine olmayacak, o bayrama kavuşamayacak. Onlar için de ya da hepimiz için de sanki bir dahaki seneye kavuşamayacakmış gibi salih ameller işlemeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu arada tabii her ne kadar bayramdan önce ve bayram süresince programlarımızda, haberlerde filan, her yerde, her platformda bütün yetkililer, bütün medya organları aman dikkat demiş olmasına rağmen bugün öğle saatlerinde İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin attığı bir mesajla, eskiden tweet deniyordu, şimdi atılan mesajla 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik bayram süresince. O 70 kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Evet, tabii bayram süresince neler konuşuldu, neler yapıldı diye düşünecek olursak, bu bayram herhalde şimdiye kadar hiç olmadığı kadar siyaset konuşulmuştur. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yarılma, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünme ya da şimdilik sonrası nasıl toparlanacak bilmiyoruz. Biliyorsunuz mutlak butlan sürecinin ardından, yani mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin ardından 38. kurultay düşmüş oldu. Onun yerine 37. kurultayla birlikte yeniden genel merkeze CHP'nin genel başkanı, şimdiki sıfatıyla genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş oldu. Ve biliyorsunuz Sayın Özgür Özel de grup başkanı olarak seçilmiş oldu. Şimdi iki başlılık var. Özellikle gözler salıya, yani yarına çevrildi. Salı günkü grup toplantısında bugüne kadar hep CHP genel başkanı olarak Sayın Özgür Özel konuşma yapıyordu. Şimdiki genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra grup toplantıları yapılmayacak diye bir talimatı oldu. Şimdi grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacaksa genel başkan sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu mu konuşacak, yoksa grup başkanı sıfatıyla Sayın Özgür Özel mi konuşacak? Bunu da yine hem yarın ya da önümüzdeki haftalarda görmüş olacağız. Malumunuz Özgür Özel en kısa sürede kurultayın toplanmasını arzu ediyor ki onun için de 40-45 günlük bir süre söylemişti, öngörmüştü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda kurultayı toplamak istediklerini söyledi. Tabii en uygun zamandan kasıt da belki 6 ay, belki 1 sene, onu bilmiyoruz tabii. Uygun olanla en yakın olan arasında ciddi fark var. Eğer umulan kurultaya gidiş süreci kısa sürede olmazsa bir ihtimal bölünme olacağı ve yeni bir parti kurulacağı ya da zaten yedekte tutulan bir partiye geçiş yapılacağı şeklinde değerlendirmeler de var. Bütün bunları da önümüzdeki gün ve haftalarda görmüş olacağız.
1: Son baskı.
0: Yazılarımıza geçecek olursak, tabi bugün ağırlıklı olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi ve onun etrafında gelişen gelişmeleri okuyacağız, konuşacağız. Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Hürriyet gazetesinden. İmamoğlu Özgür Özel görüşmesinde belirlenen strateji başlığıyla şöyle bir yazı kalem almış. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez cuma günü görüştüler. Silivri'deki görüşme 3 saat sürdü. Bu görüşmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e parti kurarsan yanındayım, CHP'de kalıp mücadele edersen desteklerim diye mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu sorumluluğu Özgür Özel'e bırakmıştı. Silivri'deki görüşmede ise Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir strateji belirlediği konuşuluyor. Bunlar ya CHP içinde kalıp mücadele etmek veya B plan olarak da eğer CHP içinde mücadelede sonuç alınamazsa yeni parti kurmak. Öncelikle CHP'de kalıp mücadele edilecek, Kılıçdaroğlu'na karşı tam saha direniş. Sonra kurultay için bastırılacak, parti meclisinde kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak, bunun için imza toplanacak delegelerden. Bu girişimler sürerken yeni parti hazırlıkları yapılacak. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlığı elinden alınan Özgür Özel, baskın bir toplantı yapıp kendisini grup başkanı seçtirdi. CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun değil kendisinin konuşma yapacağını ilan etti. Mecliste CHP genel başkanına ait olan makam odasının levhasını değiştirip grup başkanı levhasını astırdı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu meclis başkanı

0: Başkanlığına başvurarak Özgür Özel'in grup başkanlığı unvanının geçersiz sayılmasını talep etti. Parti genel başkanları milletvekili olmadığı zaman genel başkan meclis faaliyetlerinde kendisini temsil etmek üzere milletvekillerinden birini grup başkanı olarak belirliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan milletvekili olmadığı için AK Parti'de Abdullah Güler grup başkanı. Meral Akşener milletvekili olmadığı zaman da İYİ Parti'de Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu'ydu grup başkanı. AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. İYİ Parti'de ise o zaman Meral Akşener konuşma yapıyordu parti genel başkanı olarak. Mecliste Yeni Yol Partisi var biliyorsunuz. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden oluşuyor. Yeni Yol'un grup toplantılarında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mahmut Arıkan konuşuyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu neden konuşamasın? Meclis başkanlığının bugün vereceği kararla CHP'nin salı günkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi konuşacağı belli olacak. Edindiğim izlenim CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nun talebinin karşılanacağı yönünde. Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplamaması üzerine Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacağı söyleniyor. Özel ekibinden Zeynel Emre olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Ancak mutlak butlan kararı tedbirli olarak alındı ve Yargıtay'da temiz başvurusu olduğu için olağanüstü kurultayın önünde yasal engeller bulunuyor. Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı yapmış biri olarak marjinal partilerin milletvekilleri gibi hareket ediyor. Özel, izinsiz olarak Anıtkabir'e yürüdüğü için görevliler bayram tatili ve cumartesi günü olması nedeniyle evlerinden çağrılmışlar. Onlar da resmi elbiselerini dahi giyemeden Anıtkabir'e koşmuşlar. Özgür Özel, binlerce kişiyle dayandığı Anıtkabir kapısında engellenmeyi planlamış ve bakın CHP'nin bir önceki genel başkanı Anıtkabir'e sokulmuyor havası verip mağduriyet yaratmak için. Bu kez de mozoleye koyacağı çelengin üzerine ismini yazdırmış. Demek ki Anıtkabir'e yürümeyi daha önce planlamış. Anıtkabir ziyaretinde çelengin üzerine ünvanlar değil, kurumların ismi yazılıyor. Görevli uyarıda bulunuyor, Özgür Özel yazıyı alıp cebine koyuyor. Sonra tekrar çelengin üzerine bırakıyor. İşte bildiğimiz görüntüler yaşanıyor. Çelenk krizinden size mağduriyet çıkmaz Özgür Bey demiş. Kim diyor? Abdülkadir Selvi. Hürriyet gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Milliyet gazetesinden Taceddin Kutay da şöyle bir yazı yazmış. Tabloyu önümüze koyup şöyle bir hatırlayacak olursak. 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde sabahlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT tırları davasından hükümlü Enis Berberoğlu'nun salı verilmesi için yaptığı adalet yürüyüşü, FETÖ'cülerin umut beslediği bir adalet söylemi. Bu esnada örgüt mensubu olduğu tescillenen Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Fatih Gürsul'un tutuklanması hadisesi. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın propagandası. Bütün hadiselerin üzerinden tam 10 yıl geçti. Şimdi vardığımız noktada her şey nasıl da tepe taktak oluverdi. Partilileriyle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı CHP'dedir dedi. Tam olarak bu cümleyi kurmadıysa da hepimiz anladık neyi kastettiğini. Kurduğu cümlelerin satır aralarında zımnen dedi ki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan makamını, Bahçeli'den MHP'yi, Hazreti Mevlana'dan 17 Aralık'ı çalmak isteyen FETÖ benden CHP'yi çaldı. Üstelik bununla da kalmadı, CHP içinde kurdukları nüfuzla çaldılar, çırptılar. Ben demedim Kılıçdaroğlu dedi. İnanmayan konuşmayı bir kez daha bu kulakla dinlesin. Bu son derece önemli bir otokritiktir. Zira Kılıçdaroğlu dilediği özürle kendisine yöneltilecek olan peki bu adamları bu partiye kim doldurdu sorusunun önünü aldı. Helalleşme, sağ açılma, CHP'ye Türkiye sosyolojisine uygun bir taban kazandırma çabaları bilerek veya bilmeyerek FETÖ'cülerin partiye sızmasıyla neticelenmiş. Böyle diyor Kılıçdaroğlu. Veba aşısını bulayım derken veba mikrobuna yakalanmak gibi bir illetten bahsediyor. Bakın bu defa biz hiç kimseye FETÖ'cü demiyoruz. Kılıçdaroğlu ve yanındakiler diyor. Üstelik Özgür Özel'in Manisa'daki FETÖ bağlantıları ile ilgili öyle iddialar ortaya atılıyor ki şimdiye kadar iş FETÖ diyerek sulanmasın diye hiç dinlendirmediğimiz şeyler bunlar. Parti içinde konuşuyorlar ve sosyal medyada yazıyorlar. Öte yandan Kılıçdaroğlu ve taraftarları sosyal medyadaki asılsız iftiralardan, itibarsızlaştırmaktan, utanmazca hakaretlerden, organize trollerden şikayet ediyor. Doktor Frankenstein'ın bizzat kendi ellerinden çıkan canavarından şikayet etmesine benzemiyor mu bu durum? Daha dün

0: kadar aynı hiyerarşi altında Erdoğan'ı ailesine, size bana etmedik hakareti bırakmayanlardı bunlar. Bunların ürettiği argümanları kullanma konusunda herhangi bir tereddüt duymamıştı Kılıçdaroğlu. Manadasından ayakkabı kutularına FETÖ'cüler ne dediyse sahip çıkmıştı. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu bu Frankenstein'i meydana getirmek için bizzat gayret sarf etmedi. Fakat 15 yıl önceki o meşhur Kanal A yayının reklam arasında yapılan konuşmada gördük ki Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın oyunun düşmesi için ne kadar şey varsa yapılmasına razıymış. Bu canavarların, bu trollerin organizatörü bizzat kendisi değildir mutlaka. Fakat böyle bir yapılanmaya cevaz veren, o yolu açan da bizzat kendisi oldu diyor Taceddin Kutay Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Ecevit Baykal, Özgür Özel. Şimdi bu üç isimle ilgili de Ayten Ünal Yeni Şafak'ta şöyle yazıyor. CHP'nin yaklaşık 100 milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor. CHP teşkilatının il başkanlarının, belediye başkanlarının büyük kısmı Özel'in arkasındalar. Mansur Yavaş da Özel'in yanında saf tuttu. Medya, sosyal medya, muhalif yazarlar, şairler, sanatçılar Özel'i destekliyorlar. Hepsinden öte anketlerde ve meydanlarda CHP tabanının büyük kısmının da Özgür Özel'le birlikte olduğu görülüyor. Türkiye siyasetinde bütün bu faktörleri alt alta üst üste sağdan sola soldan sağa topladığınızda yekün kocaman sıfırdır. Davul da tokmak da şimdi Kılıçdaroğlu'nun elinde. CHP tabelasına, CHP genel merkezine, CHP'nin mal varlığına, kimliğine, yetkiye, sorumluluğa resmen sahip olan Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel bu kocaman sıfırla ne yapabilir? Önünde çok net olarak iki seçenek var. Ya parti içinde kalacak, bir hizbin başını çekecek, partiyi kurultaya götürecek ya da CHP'den kopacak, ayrı bir parti kuracak. Bülent Ecevit genç bir gazeteciyken 1954 yılında CHP'ye üye olmuş, 1957 seçimlerinde milletvekili seçilmiş, 1966 yılında da CHP'nin genel sekreteri yapılmıştı. Parti içinde ortanın solu hareketini başlatarak İnönü'yle rekabete girdi. CHP'den ayrılanlar, ayrı parti kuranlar oldu. Ecevit parti içinde kaldı, mücadele etti. 1972 yılında kurultay içi güven oylamasında İnönü'den çok oy aldı. İnönü istifa etti, Ecevit CHP'nin 3. genel başkanı oldu. Deniz Baykal da Ecevit'in izinden gitti. 1968 yılında CHP'ye girmiş, 1973 yılında milletvekili seçilmiş, CHP yönetiminde görevler üstlenmiş, çeşitli hükümetlerde bakanlık yapmıştı. Ama sürekli Ecevit'e de muhalefet etmişti. Hizipçilik deyince akla hemen Baykal'ın ismi geliyordu. O da partiden ayrılmamış, parti içinde kalarak mücadele etmişti. Özgür Özel'in mücadelesi ne Ecevit'in ne de Baykal'ın mücadelesine benziyor. Parti içinde mi yoksa dışında mı belli değil. Bir strateji, taktik, plan, program var mı o da belli değil. Şimdilik sadece hamaset, aşırı duygusallık var. Parti içinde kalacaksa bile Ecevit'in Baykal'ın aksine kırıyor, döküyor, onarılmaz yaralar açıyor ve kendi yolunu kendisi kapatıyor. Yani Özel elindeki sıfırı da tüketiyor. İkinci seçenek olarak Özgür Özel yeni bir parti kurabilir mi? CHP tarihinde bunun da çok örneği var. Örneğin 80 öncesinde CHP'den ayrılanlar Güven Partisi'ni kurdular. Sonra bir bölünme daha oldu. Cumhuriyetçi Parti kuruldu. İkisi de tek tek ve birleşerek kısmi başarılar elde ettiler ama uzun yaşamadılar. 12 Eylül darbesi sonrası çokça sol parti kuruldu. Ayakta kalan DSP ve SHP'ydi. DSP yine kısmi başarılar elde ettikten sonra etkinliğini yitirdi. Özgür Özel yeni bir parti kursa bile tarihi tecrübe gösteriyor ki başarısız olur. Solu bölmüş olmakla kalır. Solu bölmüş olmakla kalacaktır. Sular durulduğunda arkasındaki kalabalık azalacak, yoğun hamaset kitleleri bezdirecek, yoracak, sırf retorikle siyaset gemisi yürümeyecektir, diyor Ayten Ünal Yeni Şafak gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden Melih Altınok'ta CHP fiilen iki parça demiş. Özel ekibi mahkeme kararını tanımadıklarını belirterek meclisi alternatif merkez haline getirmeye çalışıyor. Genel merkezi tahkim eden Kılıçdaroğlu'nun hedefi ise Özel'in meclisteki etkinliğini kırmak. Bayramın ilk günü genel merkez önünde birbirlerine giren taraflar bayramın son günü de Ankara'da aynı saatte yaptıkları mitinglerde gövde gösterisi yaptılar. Birbirlerini FETÖ'cülükle, hırsızlıkla, işbirlikçilikle suçladılar. Özgür Özel'in dünkü hamlesi ise mecliste CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamak oldu. Grup toplantısının salı günü yapılıp yapılmayacağı, Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığı iptal talebine karşı alınacak tavır ve paralel örgütlenme adımları da bu haftaki ana gündemleri olacak.

0: Peki Kılıçdaroğlu parti genel başkan sıfatıyla bundan sonra neler yapabilir? Özgür Özel parti içi muhalefette kalabilir mi, yoksa bu yol yeni bir partiye mi çıkar? CHP tüzüğüne göre genel başkan, parti örgütünün en üst yöneticisi, MYK'yi yeniden yapılandırma, parti meclisini kontrol etme, disiplin soruşturması açma ve il ilçe örgütlerini disipline aykırılık gerekçesiyle görevden alma yetkisine sahip. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in grup başkanı seçildiği toplantının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına dilekçe vermesi gidişat hakkında ipucu veriyor. Meclis grubunu da merkeze bağlama girişimi Kılıçdaroğlu'nun parti içi iktidarını paylaşmama konusunda kararlı olacağının işareti. İl örgütleri üzerinden miting yapan Özgür Özel'e karşı örgüt kapatma veya kayyum atama da mümkün. Milletvekillerini mobilize etme, grup toplantısı düzenleme ve medya üzerinden kamuoyu oluşturma imkanı var. Buna Büyükşehir Belediye Başkanları'nın ve taban mitinglerinin desteği de eklenebilir. Ancak ihraç riski yüksek. İhraç otomatik olarak grup görevini de düşürür. Taban desteği, kurultay çağrısı ve hukuki itirazlar ana silahları. Yine de Kılıçdaroğlu'nun örgütsel üstünlüğü karşısında daralıyor. Bu süreç klasik seçilmiş atanmış kavgasını aşıyor. Örgüt kapatmaları, grup iptali ve disiplin baskısı Özel ekibini CHP'de kalmanın maliyeti çok yüksek noktasına sürüklüyor. Kurultay zamanlaması ve formatı da kritik çalışmalarını. Kılıçdaroğlu önce arınma ve uzun bir kongre süreci isterken Özel mümkün olan en kısa sürede mevcut delegelerle kurultaya gidilmesini savunuyor. Kısa vadede Kılıçdaroğlu'nun tüzüksel gücü ağır basıyor. Orta vadede ise kitleler ve kitlesel kopuşlar, yargı süreci veya olağanüstü kurultay belirleyici olacak, demiş Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Abdullah Karakuş da şöyle diyor. Ankara sokakları ve Mansur Yavaş. Ankara cumartesi günü tarihi günlerinden birini yaşadı. CHP'de iki bayramlaşma ve büyük kavga. Geri dönülmez bir nokta gördük Ankara sokaklarında. Yılların partisinde iki sokak ve iki fotoğraf vardı. İkisinde de kalabalıklar vardı. Kimisinde başka partiler ve gruplar da vardı. CHP'liler sokaklardaydı ama birbirlerini sert şekilde eleştirerek. Ankara sokaklarındaki ilk izlenimim uzlaşma günden güne zorlaşıyor. Yani bir partiden iki parti çıkma noktasına doğru gidiyor. Özgür Özel buradayız gitmiyoruz dese de siyaset iki bayramlaşma, iki CHP yönetim toplantısı, iki grup toplantısı kaldırmaz. Süreç uzarsa ve böyle giderse kavgalar artacak ve oy kaybı yaşanmaya başlar. Ya ortadakiler ne yapacak? Özel ve ekibi bizi mecbur bıraktılar deyip yeni partiye yelken açabilir. İlk edindiğim bilgilerden biri kongre sürecinin uzayabileceği olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu kongreyi kolay kolay yapmayacak gibi görünüyor. Eğer seçimde biraz öne alınırsa seçim sürecinde CHP kongreye de gitmeyebilir. Yani CHP'nin seçime kongreye gitmeden de gitme ihtimali var gibi. Buna karşı Özgür Özel ve arkadaşlarının hazırlık yapıp yapmadığını da bilmiyoruz. Ama görünen bu süreçte Mansur Yavaş'ın adının Cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkabileceği. Mansur Yavaş cumartesi Özel'in yanındaydı. Ama onun istediği bir an evvel CHP'lilerin oturup uzlaşması ve bu görüntülerin bitmesi. Bu süreçte Mansur Yavaş'ı iyi izlemek lazım. Peki yeni anayasa yapılır mı? Önümüzdeki günlerde yeni anayasa tartışmalarını da görebiliriz. Yeni anayasa uzun süredir gündemde. Ama bir taraftan başlanıyor ve sonrası uzlaşamama. AK Parti bir komisyon oluşturdu ve çalıştı. MHP'nin de kapsamlı bir çalışması var. MHP lideri Bahçeli bu konuya büyük önem veriyordu. Geçmiş dönemlerde partilerin uzlaştığı maddeler de var. Oturulup tartışılmaya başlansa büyük ilerlemeler sağlanabilir. Hem terörsüz Türkiye süreci hem de yeni siyasi gelişmeler önümüzdeki günlerde yeni başlangıçlara neden olabilir. Böylece uzun yıllardır tartışılan sivil anayasa konusunda da bazı adımlar atılabilir. Türkiye'de artık darbe anayasasından kurtulmuş olur. Tüm partilere bu konuda görevler düşüyor. Artık taşın altına elleri koyma zamanı. Evet, son olarak da tabii bölgedeki gelişmelerle ilgili de İsrail hesapları ve sessiz ilerleyiş başlığıyla da şöyle demiş. ABD ile İran arasındaki anlaşma bir türlü neticeye ulaşamadı. Herkes barış geleceğini bekliyor ama arka hesaplar başka olacak gibi. Bu süreçte İsrail'in ne yaptığına iyi bakmak lazım. Gazze'de adım adım genişliyor. Bombalamasını sürdürüyor. Lübnan'da yaptıkları da ortada. Süreç uzadıkça Gazze ve Batı Şeria'da olumsuz.

0: yolculuk artıyor. Gazze'de belirtilen süreçte ilerlemiyor. Lübnan'daki ateşkese de uyulmuyor. Acaba gerçekten Orta Doğu'da barış isteniyor mu? Sanki İsrail toparlanma sürecinde ve ilk fırsatta da bölgede saldırılarını ve genişlemesini sürdürecek gibi demiş. Sankisi fazla tabii. Diyelim ve ara verelim.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler Semerkant Radyo'da. Tunca Bengi'nin yazısıyla sürdürelim programımızı Milliyet Gazetesi'nde. Mutlak Putlan kararı öncesinde CHP'de parti içi muhalefetten Kılıçdaroğlu taraftarlarından yükselen ses neydi? Baba ocağında bize siyaset yapma imkanı kalmadı, bırakmadılar. İki seçenek var, ya ihraç ya istifa. Dolayısıyla CHP grubundaki Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin ayrılıp bir başka parti kurma olasılıkları bile konuşuldu. Mutlak Putlan kararı sonrası aynı sözü ise bizzat Özgür Özel dillendiriyor. Beni ve arkadaşlarımı ihraç edebilirler. Siyaset yapmalarının engellendiğinden hareketle de yeni bir parti kurma ya da var olan bir partiye dahil olma iddiaları, hatta nasıl bir çizgide olacağına dönük tartışmalarda tam tersi cenahta bu kez. Konumlar ve pozisyonlar farklılaşsa da ana muhalefet partisinde zihniyet, kafa değişmiyor belli ki. Aynı çatı altında CHP'liyim diyenler, aynı taraftaymış havasındakiler birbirlerine tahammül edemiyor. Diğerini CHP'li olarak görmek istemiyor. Varsa yoksa tek mesele partiçi iktidar. Elbette siyasette ideolojik yarış ya da olaylara farklı bakış nedeniyle yol ayrılıkları olabilir. Bugüne kadar hep oldu oluyordu. Geçmişte de yaşanan bildik hikaye. Parti genel merkez yönetimlerinin kadrolaşma hesapları da öyle. Ancak bu kez ayrışmanın ideolojiyle falan uzaktan yakından ilgisi yok. Bir taraf hırsızlık yolsuzluk iddialarından arınma ahlaki değerler diyor, diğeri hainlik suçlaması yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun hesap sorma ve FETÖ çıkışından sonra da gerilim, basınç hepten artmış durumda. Son derece keskin, ben odaklı bir görüntü ve katı çizgilerle tarafgirlik durumu var. Kimse kimseyi dinlemiyor ve herkes bildiğini okuyor. Hem söyleyen hem söylettirenler açısından mesele sadece genel başkanlık koltuğu kimin hakkı ya da kavgası değil. İsmi ön planda olan siyasi aktörler kadar ocu şucu bucu fark etmez. Parti ve siyasetteki varlık hesaplarını onlara odaklı yapanlar için de geçerli. Her siyasi aktörün çevresindekiler de kendi siyasi ikballeri veya kendi koltuklarını korumak hesabında. Bir gücün yanında yer alarak yaklaşan seçimlerde milletvekilliği ya da belediye başkanlığı adaylık listelerine girebilmek adına CHP'de ya da olası başka bir parti içerisinde. Ama başaramazsak siyaseten sahne

0: Ben çekilmek zorunda kalabiliriz tedirginliği, endişesi de var bir yanda. Dolayısıyla gücü, fırsatı elde etmek için de mağdur edebiyata odaklı siyaset yapılıyor sürekli. Tabii o da en mağdur kim tartışmalarıyla birlikte. Bir de bağırıp çağırmayla kendilerine zemin hazırlamaya çalışan, ortalığı karıştıran lider amigoları var. Bunlar liderleri hoş olmayan sözler kullandığında onların dozunu arttırarak kullanıyor. Zaten ayrışmış tabanı teşkilatı daha fazla tetikliyorlar. En tehlikeli olan da bu. Hele de tarafların artık meydan, sokak söylemlerini önceleyince böylesine kritik bir süreçte, demiş Tunca Bengin Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Ve başka bir gündem maddesine geçelim. İç siyasetten. Fatih Çekirge Hürriyet'te şöyle yazmış. Bir savunma bakanı daha nasıl uyarsın? Efes 2026 tatbikatı bu coğrafyanın en büyük tatbikatıdır. 50 ülkeden katılım var. 50 ülke geliyor ama biri hariç. Komşumuz Yunanistan. Ne gariptir ki her fırsatta davet edilir. Ama o gelmek yerine tahrik dolu açıklamalar gönderir. Bir savunma bakanı daha nasıl uyarsın? İşte bu tatbikatta konu İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı savunma anlaşmasına geliyor. Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler böylesine muazzam bir tatbikat alanından uyarıyor. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğini dikkatle takip ediyoruz. Bu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı tehdit oluşturması söz konusu değildir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölgede istikrarsızlığın sebebi olan aktörler için rol üstlenmekte. Bu durum Güney Kıbrıs halkı için ileride güvenlik sorunu haline gelebilir. Bir savunma bakanı bu saçma ittifaka katılan Rum yönetimi ve Yunanistan'ı daha nasıl uyarsın? Güler'in sözlerinin en açık mesajı şudur. Bak kardeşim, sen böyle ittifaklara girerek bana tehdit oluşturamazsın. Ama siz bu ittifaklarla kendi halkınıza zarar verirsiniz. Beyhude silahlanmayla halkınızın refahı için harcayacağınız paraları dışarıdaki silah tüccarlarına verirsiniz. Onlar da boşa gider. Güler'in Yunanistan'a da bir mesajı var elbette. Fransa ve Yunanistan'ın bir takım senaryolar üzerinden yaptığı paylaşımlar barış ve istikrara zarar verme riski taşımakta. Hatırlatmak isterim ki bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmamaktadır. Bu mesajların verildiği yer neresi? Türkiye'nin yerli üretim tanklarının, toplarının, İHA'larının, füzelerinin, fırkateynlerinin görev aldığı muazzam bir tatbikat. Bakan Güler'in bu konuyla ilgili açıklamalarını şöyle özetleyebilirim. Yapma be kardeşim, aklını başına topla. Netanyahu gibi bir çılgının peşine düşme. Yarın o buralarda olmaz ama biz bu coğrafyaya mahkumuz. Bundan daha dostane ve keskin bir uyarı olabilir mi? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Efes 2026 tatbikatından verdiği mesajın uluslararası haber ajanslarına düştüğü günlerde İsrail savunma ajanslarından bir fotoğraf geliyor. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Bir savunma bakanı daha ne yapsın? Önceki gün Lübnan'a ölüm yağdıran, daha önce Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan F-35 I'nın kokpitinde oturana bakın. Kim bu? Netanyahu, katil Netanyahu. Yüzündeki o ifade, yanında da Hava Kuvvetleri komutanı var. Nasıl da cinayet yüklü bir sırıtma. Sonra o kokpitin içinden bomba atar gibi konuşuyor. İsrail her zamankinden daha güçlüdür ve İsrail her zaman düşmanlarımızdan önemli ölçüde daha güçlü olmalıdır vesaire. Hala silah peşinde. F-15I ve radar aşan F-35IA uçaklarından oluşan iki yeni savaş filosu alıyor. Böylece F-35I filolarının sayısı 4'e çıkacak. Böylece 100 adet F-35I ve 50 adet F-15IA olacak. Sonra cinayetlere devam. Netanyahu ve zihniyeti İsrail'den başbakan olduğu sürece bu coğrafyada huzur olmaz. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin peşine takıldığı bu cinayet sırıtışlı adamla nereye varılabilir? İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Yunanistan'a yaptığı uyarının anlamı bu. Şimdi bu bilgiler ışığında geliyoruz Başkan Trump'ın Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkelere yaptığı İsrail'le İbrahim anlaşmaları imzalayın çağrısına. F-35I'nin kokpitinden cinayet sırıtışıyla bakan bir kişiye nasıl güvenip anlaşma yapacaksınız? Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye tehdit oluşturan bu kişiyle anlaşma olur mu hiç? Bütün bunlardan anlıyoruz ki ABD-İran gerilimi uzun süre bitmeyecek. İsrail bölgedeki teröre devam edecek ve elbette Türkiye savunma sanayi ile birlikte ekonomisini güçlendirmek zorunda olduğunu her defasında yeniden hissedecek. Efes 2020

0: altı tatbikatı da işte her zamanki gibi gurur ve güven vericiydi, demiş Fatih Çekirge Hürriyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Süleyman Seyfi Öğün, Jeopolitik ve Distopya Arasında başlığıyla şöyle bir analizi var Süleyman Seyfi Öğün Hoca'nın. ABD ve İsrail İran'da büyük bir sıkışmışlık yaşıyor. Savaşı tam bir fiyaskoyla kilitlediler. Açıkça ifade etmek gerekirse yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. 40 günlük muharebelerden sonra ilan edilen ateşkes başka bir çıkmaz doğurdu. Savaşı başlatırken dünyaya ilan ettikleri gayelerinin hiçbirini elde edemediler. Uzun zamandır meşruiyeti sorgulanan İran rejimi her zaman olduğundan daha fazla bir sosyal destek kazandı. Yani bırakalım rejimi devirmeyi, onu yıpratmayı bile başaramadılar. İran'ın nükleer tesislerinin savaşta hasar aldığını kestirebiliyoruz. Ama bunlar programın arzu edildiği üzere berhava olmasına kâfi gelemedi. Amerikan özel birliklerinin İran'daki elindeki uranyumu ele geçirmek için yaptıkları baskın operasyonsa tam bir rezaletle neticelendi. İran kısa zaman zarfında bu hasarları gidererek nükleer programını devam ettirmek imkanına sahip görünüyor. 10 senelerdir bu savaşa hazırlandığı belli olan İran'ın füze kapasitesinin de beklenenin aksine çok yüksek olduğu anlaşıldı. Açıklamalar İran'ın 40 gün savaşında kapasitesinin yarısını bile kullanmadığına işaret ediyor. Ateşkes sırasında eksiklerini telafi etmiş olduğu dikkate alınırsa savaşın yeniden patlaması halinde ABD ve İsrail'in karşısına tam kapasiteyle çıkacağı da tahmin edilebilir. Ayrıca hedefleri tutturmak hususunda azımsanmayacak bir tecrübe kazanmış olduklarını, eğer savaş tekrar ederse isabet oranlarının daha da yükseleceğini tahmin etmek de zor değil. Yukarıda işaret edilen hususlara mukabil, İsrail ve Amerika'da vaziyet hayli farklı. Her ne kadar karartma yapsalar da 40 günlük savaşta İsrail'in çok ağır bir tahribat yaşamış olduğunu hissedebiliyoruz. Buna ilaveten kapasitesinde büyük bir kayıp var ve ağır bir mali külfet yükleyen bu kayıpların kısa bir zaman zarfında kapatılmasının da zor olduğu biliniyor. Benzer şeyler Amerika için de tekrarlamaya hacet yok. Ama ABD için çok daha vahim olan bu savaşta yaşadığı karizma kaybı. O çok müftehir olduğu dev uçak gemilerini muharebelere sokamadı bile. Buna ilaveten gemilerden birinin vurulmuş olduğu, bir diğerinin arızalı çıktığı haberleri de havalarda uçuşuyor. Çok sayıda uçağı, helikopteri, zırhlı aracını kaybettiğini açık kaynakların aktarmasından biliyoruz. Daha beteri, Körfez'deki hegemonyasının garantisi olan onlarca askeri üssü kritik ve çok pahalı donanımlarıyla kullanılamaz hale geldi. Bunların eski haline getirilmesi büyük bir zaman ve kaynak masrafını gerektiriyor. ABD'nin bu savaştaki mali harcamalarının Pete Hegseth'ın Amerikan Kongresi'ne arz etmiş olduğu rakamlarını katlayan seviyelerde olduğu da anlaşılıyor. Bu şartlar altında Netanyahu ve Trump'ın yeni bir savaşı başlatmasının önünde ciddi manialar var. Kilitlenmenin esas sebebinin bu olduğu aşikar. Şimdi asıl soruya gelelim. Bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Bu aralar bambaşka zannettiğimiz haberler sızıyor. Büyük bir kısmı beyaz yakalılar olan on binlerce insan işlerini kaybediyor. Bu gidişle milyonlu rakamları bulabiliriz. Putin son beyanatında kısa zaman sonra pek çok işin çalışanlarıyla beraber yok olacağından bahsetti. Dünyanın değişik köşelerinden, bilhassa Pasifik'ten gelen haberler, Körfez'deki savaşın tahribatı ve bunun yol açtığı tıkanıklık ve enerji arzındaki düşmelere bağlı olarak çalışanları düşük maaşlarla evden çalışmaya başladığını duyuruyor. Aynı süreçte Karadeniz'in sadece enerji değil gıda sevkiyatını da yapan gemiler için giderek daha güvensiz olduğuna işaret ediyor. Yine dünyanın sağında solunda enerji tesislerinde esrarengiz patlamalar yaşanıyor. Bu arada yapay zeka hayatımıza damardan girmeye başladı. Mobil telefonlara giren yapay zekanın hayatımızı nasıl da kolaylaştıracağını anlatan kampanyalar artıyor. Başka bir şey, elektrikli arabalar alabildiğine yaygınlaşıyor. Hasılı çok kritik bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün ağır bir dizi insanlık krizine yol açacağı da aşikar. Tekno bir dünyanın inşası kolay görülmüyor. Tekno baronların tekmil yatırımlarını insanlığı mutlak kontrolünü sağladıkları bu kapana sokacak rıza kanallarını açmaya hasrettiklerini görebiliyoruz. Yani bir hegemonya inşasının hummalı faaliyeti içindeler. Bunun başa gelen şartı insanları özgürlük arayışından vazgeçirmektir. Son tahlilde yaptığımız her jeopolitik değerlendirme distopik, akıl dışı

0: bir senaryoyu zihni bir zorlamayla ütopik bir makul bir beklentiye kazandırmak için olabilir mi? Şu aralar kafamın içinde kanatlanan sual bu. Paylaşayım istedim demiş. Kim diyor? Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: İsrail işgali kalıcılaştırıyor demiş Halime Kökçü. Kökçe Star gazetesinde. 2023 Ekim'inde İsrail Gazze'yi bombalamaya başladığında bunun hava bombardımanıyla sınırlı kalacağı düşünülüyordu. Gazze'yi yerle bir edecek ve duracak diye düşünülüyordu. Daha önce de Gazze'ye girmiş ama çıkmak zorunda kalmıştı, fakat öyle olmadı. İsrail Hamas'ı bahane ederek hem havadan hem karadan Gazze'yi yakıp yıktı. Hitler'i aratmayan bir soykırımla hiçbir sivil hedef ayırt etmeksizin vurdu ve %70'in kadın ve çocuklarını oluşturduğu 100 binden fazla kişiyi katletti. 2,5 senenin sonunda geldiğimiz nokta, işgalin derinleşmesi, etnik temizliğin Gazze halkını dar bir alana hapsetmek suretiyle devam ettirilmesi şeklinde. Artık bunun bir Netanyahu deliliği olmadığını da herhalde herkes anlamış durumda. Dünyanın göz önünde devam eden işgal ve etnik temizlik İsrail halkından giderek daha fazla onay alıyor. Küresel kamuoyunun tepkisi, İsrail'in ilk kez bu kadar güçlü eleştiriliyor olması falan da İsrail'i durdurmuyor. Bilakis sapık inançlarının bir tezahürü olarak işgal ve soykırım politikalarına gösterilen tepkiyi antisemitizm olarak değerlendiriyorlar. Başladığımız işi yarım bırakırsak bunun intikamını bizden alırlar diye düşünüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump devri bitmeden işgali ne kadar derinleştirebilir ve statüko haline getirebilirlerse o kadar iyi diye bakıyorlar. İsrail'de bir avuç vatandaşın itirazı da kimsenin umurunda değil. İsrail halkında bir işgal uzlaşısı oluşmuş durumda. En son Netanyahu İsrail ordusuna Gazze'deki kontrol sahasını %60'dan %70'e çıkarma talimatı verdi. Bunu duyurduğu konuşması sırasında salondan biri %100 diye bağırıyor. Netanyahu da cevaben önce %70 diyor. Laf olsun diye söylenmiş bir şey değil bu. İsrail'in 100 yıllık işgal planının temel stratejisi tam da bu. Adım adım ilerlemek. Varıldığı andan itibaren İsrail tarafından ihlal edilen ateşkesin başında İsrail'in kontrol ettiği alan %50 idi. İhlal ede ede bu alanı %60'a zaten çıkardı. Şimdi ise %70'e çıkartma talimatı verdi. Zor kış koşullarını derme çatma çadırlarda yıkıntıların, çamurun, tozun, toprağın içinde geçiren Gazze halkı, Gazze'nin üçte birine sıkıştırılmak isteniyor. Zorla yerinden edilerek etnik temizlik devam ettiriliyor. Gazze yaklaşık 365 kilometre karelik bir alan. Yani bırakın bir ülkeyle kıyaslamayı, illerle ilçelerle kıyaslayabileceğiniz bir alan. İsrail'in kontrolü dışındaki alansa 110 kilometre kare. Bir ucundan diğer ucuna yürüyerek 2-2,5 saatte gidilebilen bir alanda 2 milyon insan yaşamaya çalışıyor. Dünya buna seyirci ve kimsenin de gücü yetmiyor. Savaşın hedefi olarak Hamas öne sürülmüştü. Hamas'ın terör örgütü olduğu iddiasının alıcısı da vardı. Ama artık herkes biliyor ki başlangıçta ilan edilen hedefle bugün takip edilenin alakası yok. Hamas Gazze halkının iradesinin adıydı. Hedef de zaten Gazze'yi işgal etmek ve Gazze'lileri göçe mecbur edecek bir etnik temizlikti. Tampon bölgeler, uzun süreli askeri kontrol vesaire, tüm bunlar İsrail'in işgal ve etnik temizlik stratejisinin aşamaları olarak işlev görüyor. 2023'te İsrail Gazze'ye girecek mi diye soruyorduk. Şimdi İsrail Gazze'den çıkar mı diye soruyoruz ve umut ediyoruz. Diyor Halime Kökçe Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim bugünkü programımıza. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu. Savaş sürecek ama nasıl? Başlığıyla şöyle diyor. İran savaşı başlatmaya hazır açıklaması yapan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i tam 12'den vurmuş. Resmi açıklama şöyle. Amerika'nın savaş patronu İran'la savaşmayı Hollywood filmi sanan başarısız bir spor salonu müdavimi gibi görünüyor. Tarih bu gürültücüden daha tehlikeli adamları da gördü ve hiçbiri bizi yenemedi. Peki esas soruyu sorayım o zaman. Ateşkesler, uzlaşmalar ne anlama geliyor? İran'la belli noktalarda uzlaşılsa, Ukrayna ve Rusya bir barış anlaşması imzalasa, yeryüzüne barış mı gelmiş olacak? Daha önemli soru şu. Amerika Birleşik Devletleri ve öncülük ettiği güçler barış mı istiyorlar, yoksa başka bir hedefleri mi var? Sabah akşam Kılıçdaroğlu ve Özel çekişmesini tartışmak.

korkmaktan medyatik ortamlarda dünyanın haline eğilecek enerjimiz kalmadı, biliyorum. Lakin ne jeopolitik ne teopolitik ne de ekonomi politik bizim bu laf çevirmelerimizi dinler.

esas savaş mevcut devletler düzeninin dağıtılıp yeniden yapılanmasıdır. Plan 20. yüzyıl devletlerinin ve sınırlarının bozulmasıdır. Yeni yüzyılın 2030 sonrası hedeflerini bu böl yönet çerçevesi içinde görmek zorundayız. Trump bu yüzden İran'la uzlaşmaya veya Ukrayna'da barışı konu eden her cümlesini başka yerde savaş çıkarmaktan bahsederek bitiriyor. Anlamsız mı? Tersine çok anlamlı ve çok açık sözlü bir tutum. Böyle böyle ne olacak? Dünya ABD ve NATO şemsiyesi altında birleşirken Rusya ve Çin yalnız bırakılacak. Orada da işi kolaylaştıracak bir hesap var. Rusya ve Çin en geç liderleri dünyadan göçtüğünde hizaya gelecek ülkeler olarak hesaplanıyorlar. Bu gidişatı ne bozar? Güç mü? Zor. Lakin ekonomi politik farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin işi orada fulle ulaşıyor. Çin sakin biçimde ekonomi politik gücüne ağırlık veriyor. Bizim gibi ülkelerse kesin kes akıl oyunları çağına girdiler. Ayakta kalmak ve gelişmek için başka yol yok demiş Haşmet Babaoğlu Sabah gazetesinde diyor ve veda ediyoruz. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.